0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı. Ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Giselle Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versailles Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011 TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBI uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Yeşili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçinlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fail Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz," dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: yorum.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
2: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Giselle Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi armağanı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009 Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011 Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011 TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBI uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatı teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçinlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Job 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 237 02 37. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir

0: türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Yapacağını açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
1: Haftanın özeti. etti.
0: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, "Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sukunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Job 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız," diyerek tepkisini dile getirdi.
1: Haftanın özeti.
0: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fail Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
1: Haftanın özeti.
0: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz," dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi'yi konuk edeceğiz.

Erzincanlı devlet memuru Bahattin Yengi ile Trabzonlu ev hanımı Samime Yengi'nin son çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, Ahmet Yengi isminde bir abisi ve Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını da yapmış Süheyla Yengi'nin kardeşleridir. İlk öğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamlayan sanatçı, İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda cello öğrencisi olarak başlar. 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olur.

Sanatçı orta öğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç'la tanışır ve Onno Tunç Orkestrası'nda Sezen Aksu'nun vokalist olarak çalışmaya başlar. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte grup Periyot adıyla Güzel Şeyler Söyle adlı şarkıyla Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerine katılır.

Sanatçı aynı yıl 1987'de Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda yeniden ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Portakal Çiçeği, sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde Artık Hiç Ağlama adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazanır.

1990 yılında yayınlanan Sevgili adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurur. Ardından gelen yıllarda Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Kara Çiçeğim, Haberci, Aşk Kazası single'larını çıkartır.

Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkar. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çeker. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sarımı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşkın Şarkılarını yayınlar.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı, 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirir. 1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikri Hanım'ı canlandırır ve dizinin jenerik müziğini yorumlar.

2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Kadıncıklar adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanışır. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol alır ve programın müzik direktörlüğünü yapar. Cesur Kuşku ve Bayanlar Bayları adlı dizilerde rol alan yenge, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömer Çip filminde de rol alır. Sanatçı bir dönemse uzun süre Rafet Er Roman'la birlikte konserler verir.

Sanatçı Sezen Aksu'nun büyük desteğini görür. Ayrılamam adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Yine Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları yarışmasının jüri üyeliğini Müjde Ağar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl'le birlikte yapar.

Aşkın Nur Yengi 1990 yılında yayınladığı Sevgiliye adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp tanınır. Bu albümü 2 milyon satışa ulaşır. Albümdeki tüm şarkılar birer hit olur. 1992'de Hesap Ver, 1993'te Sıramı Bekliyorum, 1994'te Kara Çiçeğim, 1997'de Haberci, 1999'da Aşk Kazası, 2000'de Peşindeyim, 2002'de Aşkın Nur Yengi, 2004'te Yasemin Yağmurları, 2007'de Aşkın Şarkıları ve 2010'da Gözümün Bebeği albümleriyle sevenleriyle buluşur. Sanatçı 20 yıla tam 11 albüm sığdırır.

Sanatçı Türk sinemasının ünlü oyuncularından Haluk Bilginer'le 2006 yılında evlenir ve 2012 yılında boşanır. 5 yılın ardından tekrar birleşme kararı alan çift 2017'de tekrar

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, "Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, "Vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz" dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek" dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, "Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımızın teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz," dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.

0: belgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bazen konuşmaya gerek yoktur. Bir bakış yeter. Bir kaş kalkar, hafif bir gülümseme gelir. Ve mesaj gitmiştir. İşte buna beden dili diyoruz. Yani vücudumuzun ben konuşmadan da anlatırım deme şekli. Beden dili deyince akla hemen işaret dili geliyor ama ikisi aynı şey değil. İşaret dili öğrenilir. Beden dili ise biz istemesek bile ortaya çıkar. Seviniyorsak omuzlar gevşer, geriliyorsak kollar kapanır, sıkıldıysak ayaklar kapıya bakar. Yani vücut diyor ki ben buradayım ama aklım başka yerde. O yüzden psikologlar, öğretmenler, oyuncular, satışçılar, doktorlar, hatta polisler bile beden diline dikkat eder. Çünkü vücut ağzın söylemediğini söyler. Ama işin bir de hızlı olanı var. Öyle bir hızlı ki göz kırpma süresinden bile kısa. Bunlara mikro ifadeler deniyor. Mikro ifadeler yüzümüzde beliren ama bir saniyeden kısa sürede kaybolan mimikler. Süresi mi? 40 ila 200 milisaniye. Yani ben iyiyim derken bir anlık kaş düşüyor, göz kenarı titriyor ve yüz diyor ki aslında değilim. Araştırmalar gösteriyor ki mutlu görünen insanların bile yüzünde minicik bir üzüntü geçebiliyor. Biz fark etmiyoruz ama yüz kaçamıyor. Mikro ifadeler genelde duyguları bastırmaya çalıştığımızda ortaya çıkıyor. Yani kalp susmuyor, yüz yakalanıyor. Şimdi bir düşünün karşınızdakinin mikro ifadelerini okuyabildiğinizi. Toplantıda sorun yok diyen birini ilk bakışta anlıyorsunuz. Ya da gerçekten mutlu mu sorusu cevabını yüzünden veriyor. Bu ne işe yarar? Yanlış anlaşmaları azaltır, empatiyi artırır, iletişimi güçlendirir. Tabii hemen dedektif olmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. İnsan sadece söylediklerinden ibaret değildir. Bazen en gerçek cümle bir saniyeden kısa sürede yüzden geçip gider. O yüzden biraz daha dikkatli bakın. Belki de cevap çoktan verilmiştir.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı. Ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Jizel Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şünasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011, TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, "Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayrak, "Vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz" dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek" dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, "Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımızın ithalatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz," dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama.
4: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiiri, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Söze'nin keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eser de onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri, Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992 Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 237 02 37 Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80 Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet

Öğren eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli

0: yeni bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
1: Haftanın özeti.
0: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
1: Haftanın özeti.
0: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz." dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Yayın tekrarı.
5: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayın.
0: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş buldum Merve Hanım.
0: Nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkürler siz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
6: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
6: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte log yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
0: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
6: Aslında sadece yönetim ve denetim merkeziyle ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta ön kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, İşte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
7: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
6: 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda, farklı kanunlarda yeri vardı. Ama 7545'in içerisinde de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu İşte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalara itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisine direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
7: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor
6: tabii,
7: yani.
6: Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
7: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
6: 7545 dediğim gibi 2025 yılı Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Daha sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntıları ile ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi olduğu ve uymakta zorunlu olduğu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt Kişisel Verileri Koruma Kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
7: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenlemeyle birlikte siber olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
6: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısımda delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veriyi analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
7: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
6: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545'li uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz eli kişilik imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan mı bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz, imalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
7: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
6: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibarede şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşın gibi bir Hayır, o tarafta ya tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle özel, zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan, evet, mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz, çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
7: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
6: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydet dediğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme, ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
7: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim, bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
6: Yani zaten şu şekilde, eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler, özellikle kendi kartımız diye sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
7: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
6: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz. Ki bildirmemenin cezası daha yüksek, hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor. Bu ilgili firma hani bildiri şeklinde yapmıştır. Ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
7: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
6: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama phishinglerde biz neler yapacağız? İlk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Ve Şimdi gelen, evet, 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için, yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi, önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirimde gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten, çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
7: Evet, bu da gerçekten çok önemlidir. Çünkü çok yaşanan şeyler, yani çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Hı-hı. Dikkat etmek gerekiyor. Buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim, işte bana bir şey olmaz demeleri, hı-hı, doğru mu?
6: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak, çünkü bir e-ticaret yapınız var, küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz, kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım, çerez politikası olması lazım, güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor, ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir, mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz: sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de İşte o seneki 6698, 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret, ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum, ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
7: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hakkı, yani log tutma dediğimiz, hı hı, şey zorunluluk geldi. Evet. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
6: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunlu idi. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgası ile birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktık tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriyi oluşturduğuyla ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
7: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
6: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün SS'ini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden de çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Artık büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
7: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, vermiyor musun? Yani oyunsun sen, niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
6: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var, hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
7: Evet, bütün bilgileri yani veriyoruz.
6: Yani bu şey zannediliyor. Yani benim buluyor demek ki. Ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor. Ve sen beni nasıl kaydetti dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi. Ama herkes merak ettikçe, girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı derse aynen sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi, hem telefon numarası hem kişi kaydı, belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
7: Aynen, tam bunu soracaktım. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
6: Evet, silinir.
7: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
6: Şimdi tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer ortalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzla ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğinizi oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu İYS sistemi kaydetmeyi de şu şekilde yapılıyor. Bir alışveriş merkezine gittiniz ve kasada size diyor ki telefon numaranızı istiyorum ve bir kod gelecek, verir misiniz? Aslında sormuyoruz niye kod istiyorsun. O kod İYS sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli olarak kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın. Oradan silebilirsiniz. Bu birinci kontrol olabilir. Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntıları ile ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir. Ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
7: Evet, yani bu devirde biraz evet, zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Oltalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
6: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, bir belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinden aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin işte bir 10 gün, 15 gün bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ard arda çekilen paralar dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS'le de yapılabiliyor, mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı aramalarında elinde 1000 tane numara var. kaynağı bilirsiniz, nereden aldı bilirsiniz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapabiliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var ve size gelen numarayı siz açtığınız sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi ve normal işte 352 ile başlıyor mesela. Ama bilmiyorum kaynağını, açmıyorum önce bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum ya da tekrar aramalarını bekliyorum. Benim kendim kaydediyorum. O şekilde ilerlersek bu tarz risklerle daha az karşılaşmış oluruz. Evet,
7: çok teşekkür ederiz. Atladığımız ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
6: Yok, teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugün de sonuna geldik. Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizler için siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında bilgiler verdi. Çok da değerli bilgilerdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
1: Yayın tekrarı.
8: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 237 0237. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz.

0: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, "Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilir.

0: Bilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almıştır. Yapmayacağını açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Job 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
1: Haftanın özeti.
0: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
1: Haftanın özeti.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
1: Haftanın özeti.
0: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz." dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2008 yılına gideceğiz.

Ocak 2008. Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın askeri servis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 24 Ocak 2008. Gaziantep'te El-Kaide'ye yönelik 13 saat süren operasyonda ikisi ölü 25 militan ele geçirildi. Bu operasyonlarda bir polis memuru şehit oldu. 27 Ocak 2008. İstanbul Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin Kütahya'da raydan çıkması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

31 Ocak 2008. Sabah 09:45 civarında İstanbul'da ruhsatsız bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. 70'e yakın kişi yaralandı, 25 kişi hayatını kaybetti. 2 Şubat 2008. Anıtkabir'de toplanılarak yüz binlerin katılımıyla Cumhuriyet mitingi yapıldı. 21 Şubat 2008. TSK, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon başlattı, 240 PKK militanı öldürüldü, 27 askerimiz şehit oldu. 27 Şubat 2008. CHP, DSP milletvekilleriyle Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Türkiye'de başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

10 Mart 2008. Oyuncu ve yönetmen Kenan Pars hayatını kaybetti. 14 Mart 2008. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 31 Mart 2008. Pippa Baca isimli İtalyan gezgin Gebze'de tecavüz edilerek öldürüldü.

3 Nisan 2008. Lefkoşa'yı ve Kıbrıs'ı birbirinden 45 yıldır ayıran Lokmacı sınır kapısı açıldı. 13-20 Nisan 2008. 2008 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlendi. Yarışı İspanyol David Garcia kazandı. 14 Nisan 2008. Eurovision'a Mor ve Ötesi grubunun Türkçe Deli adlı şarkısıyla katılan Türkiye, yarışmayı 138 puanla 7. olarak bitirdi. 10 Mayıs 2008. Galatasaray 17. şampiyonluğunu ilan etti.

13 Mayıs 2008. İngiltere Kraliçesi Elizabeth resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 19 Mayıs 2008. Kamu alanlarında ve kapalı alanlarda tütün içme yasağı yürürlüğe girdi. 31 Mayıs 2008. TürkSat 3A uydusu son dakika arızası nedeniyle ertelendi. 5 Haziran 2008. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getirecek anayasa değişikliğini 2'ye karşı 9 oyla iptal ederek yürürlüğe

27 Temmuz 2008. İstanbul'un Güngören ilçesinde PKK tarafından bir çöp konteynerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı. 30 Temmuz 2008. Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma istemini gereken 7 oy sağlanamadığı için davayı reddetti. Dava 4,5 ay önce başlatılmıştı. 1 Ağustos 2008. Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar kasabasında özel bir vakfın yaptığı 3 katlı kaçak din eğitimi veren öğrenci yurdu saat 03.45'te LPG gazı sızıntısından dolayı çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

28 Ağustos 2008. Yazar ve şair İlhan Berk hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2008. Kırıkkale'deki MKE Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Ekim 2008. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK tarafından ağır silahlarla saldırı yapıldı. 15 Ekim 2008. Yazar ve şair Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatını kaybetti. 1 Aralık 2008. Devrimci Karargah örgütü tarafından AK Parti İl Başkanlığı'na gönderilen bombalı bir paket, X-ray cihazının ikinci geçişi sırasında patladı. Saldırıda 5'i polis, 12 kişi yaralandı. Yaralanan polislerden Hüsnü Uyan, 29 Aralık 2008'de hayatını kaybetti.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Giselle Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi armağanı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011, TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBI uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatı teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçinlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul.

0: eğitimleri de verilmeye başlandı.
1: Haftanın özeti.
0: 26 Haziran Cuma, haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz," dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat.

0: inşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: E. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Günün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Kültür Panorama.
8: Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: "Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün." Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı: "Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım." 5. Mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
7: Kültür Panorama.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Gizel Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şünasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller, şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011 TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBI uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almıştı. Olmayacağını açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatı teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, "Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Nöbetçi eczaneler. Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992 Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 237 0237 Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 2280 Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 0888 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
2: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.

yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erkü

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu U...

0: İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Ay şekerim.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kayseri'nin ilk tarihçisi ve kültür adamı Ahmet Nazif Efendi'yi konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'nin Lala Paşa mahallesinde Lale Camii ile Kayseri Lisesi arasındaki aile evinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Efendi hem devlet adamı hem de şehrin ilk kapsamlı tarihini yazan kalem erbabıydı. Babası Dellekzade ailesinden müftü katibi ve aynı zamanda şair Raşit Efendi, annesi ise Katipzade ailesinden Behici Hanım'dı. Böyle bir aileden gelen Nazif Efendi daha küçük yaşta şiire, yazıya ve kültüre aşina oldu. Kayseri'de aldığı eğitim onun hayatına yön verdi. Ticaret Mahkemesi kaleminde başladığı memuriyet hayatı kısa sürede farklı görevlerle devam etti. Mukavelat Muharrirliği, Ticaret Mahkemesi Başkatipliği, Meclisi İdare Başkatipliği, Bilimum Mektepler Hat Muallimliği derken Aziziye ve Havza Kaymakamlığı, ardından Bünyan ve İncesu Mal Müdürlükleri gibi önemli vazifeler üstlendi. Nazif Efendi yalnızca bir devlet memuru değildi. Aynı zamanda bir hattat, bir alim ve bir kültür adamıydı. Kayseri Mektebi İdadisi'nde Hüsni Hat dersleri verirken aynı anda idareyi hususiye memurluğu görevini yürütüyordu. Arapça ve Farsça'ya olan aşinalığı şair bir babanın oğlu olmasının doğal bir mirasıydı. Onun en önemli tarafı yalnızca görevini yapması değil, aynı zamanda memleketinin tarihine, eserlerine ve kültürüne sahip çıkmasıydı. Kayseri'nin eski yapılarının taş taş incelendiği bir dönemde Nazif Efendi adeta bir öncü müzeci gibi çalıştı. Yerlerinden kopmuş, sahipsiz kalmış birçok kitabeyi, taşı, tarihi kalıntıyı topladı ve hocası olduğu Kayseri Lisesi'nde muhafaza etti. Bugün Kayseri'de müzeciliğin temelleri o günde atılmıştı. 1929'da Hunat Medresesi'nde açılan Kayseri Müzesi'ne devredilen eserlerin ilk nüvelerini işte o toplamıştı. Büyük tarihçi Halil Ethem, onun bu gayretine bizzat şahit olmuş ve Kayseriye Şehri adlı eserinde Ahmet Nazif'in Hoca Hasan Medresesi'nden düşen bir kitabeyi nasıl özenle koruduğunu hayranlıkla anlatmıştı. Nazif Efendi ayrıca nadir bir koleksiyon da oluşturmuştu. İslami ve gayri-İslami paralardan meydana gelen bu koleksiyonun Kayseri'ye ait olan kısmı özellikle çok kıymetliydi. Ne var ki bu koleksiyonun büyük bir kısmı dramatik bir şekilde kayboldu. Aile konağı, komşuların düğünleri için tahsis edildiğinde meraklı çocuklar dolapları açıp paraları dağıtmış, Kapadokya dönemine ait birkaç gümüş sikke dışında neredeyse her şey yitip gitmişti. Devlet hizmetindeki gayretleri de karşılıksız kalmadı. 1895'te Sultan II. Abdülhamit tarafından 4. rütbeyle taltif edildi. Bu padişah fermanı ailesinde saklanarak günümüze kadar ulaştı. Kültür hayatına katkısı yalnızca müzecilikle sınırlı değildi. O aynı zamanda Kayseri'nin ilk kapsamlı tarihini kaleme alan kişiydi. Mirat-ı Kayseri adlı iki ciltlik eserinde şehrin tarihini en geniş haliyle yazdı. Bununla da kalmayıp 1910'da Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey'in öncülüğünde yayımlanmaya başlayan ilk Türk gazetesi Erciyes'in yazar kadrosunda yer aldı. Burada Kayseri tarihi ve önemli şahsiyetler üzerine makaleler yayımladı. Daha sonra bu yazılarını Kayseri Meşhurları adıyla bir araya getirdi. Ne var ki ömrü uzun olmadı. Son görevi olan İncesu Mal Müdürlüğü sırasında 24 Aralık 1914'te henüz 54 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Seyit Burhanettin Türbesi'nin doğusundaki aile mezarlığına defnedildi. Bugün Ahmet Nazif Efendi yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Kayseri'nin ilk tarihçisi, müzeciliğin öncüsü ve matbuat hayatının temel direklerinden biri olarak hatırlanır. Ömrünü boşa geçirmemiş, bütün hayatını görevine ve memleket kültürüne adamıştı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri, bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz, aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.

0: Radar 90'lar.
1: İçime bu aşkı atmış.
0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
2: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Gizel Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Meng Jiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009 Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011 Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011 TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, "Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, "Vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz" dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek" dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, "Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır" ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, "Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi." Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, "Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. "Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, "İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir" ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını" duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: "Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım."
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, "Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz," dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 237 0237. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 2280. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 0888. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, Kayser Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Model Fabrikası Genel Müdürü Sayın Salih Yalçın. Hoş geldiniz müdürüm.
6: Hoş bulduk Fatih Bey.
5: Nasılsınız?
6: Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Sizleri burada gördük. Daha iyi olduk. Allah bayağı olsun. Oldu. Bir baktım 1,5 yıl olmuş.
6: Evet.
5: En son İsmail Bey ile beraber yapmıştık.
6: Evet.
5: Buradan da selam olsun.
6: Evet.
5: Evet müdürüm, Kayseri Model Fabrikası diyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler, aradan da bayağı bir süre geçti. Bir Kayseri Model Fabrikası'nı tanıyabilir miyiz?
6: Tabii. Şimdi Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar aslında Sanayi Bakanlığımızın projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın. Kayseri'deki oluşum ise %51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nde paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu. 2020 yılında, o zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Aslında bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde, eskisi kadar rahat batıya ürün satamayacağız. Neden? Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak. Ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu yıllar boyu. Bu tabii asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu filan gibi bir husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim batıyla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız buydu. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü. Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı. 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yapıyoruz peki? Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu, ya bunları bir de deneseydik, evet, elimiz hamurun içine girseydi dediğimizde işte her model fabrika bir şey üretiyor, bir üretim alanımız var. Adı fabrika deyince böyle devasa fabrikalar anlamayalım. Bir atölye aslında ve eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları. Biz Kayseri'de pilli baharat değirmeni üretiyoruz, evet, tuz karabiber öğütücüsü. CNC tezgahlarımız var. Kesme ünitesi, yıkama kurutma, 3D yazıcı, montaj istasyonu falan. Yani bunu sıfırdan üretelim desek gerçekten üretiyoruz da zaten. Bu ortam var. Ama burada biraz önce dediğim gibi biz bir makine nasıl kullanılır bunun eğitimini vermiyoruz. Esas konu üretirken istesek de istemesek de bazen farkında olmadan birçok israf yapıyoruz. Japonlar bunu 8 başlıkta toplamış. İşte gereksiz hareketler, gereksiz yürümeler, gereksiz elleçlemeler, taşımalar, ara stoklar, hatalar, kullanılmayan çalışan yetenekleri gibi başlıklarda. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun birçok işletmemiz bu hataları yaparak ciddi kayıplarla karşılaşıyor. Biz model fabrika alanında hem bu kayıpları nasıl fark ederiz, nasıl eleyebiliriz ya da yok edebiliriz? Peki bunun eğitimlerini aldık. Gelin bir de pratik uygulamasını beraberce deneyimleyelim diye o üretim ortamları var. Yaptığımız da bu. Normalde bir işletmeyle şöyle çalışırız, tanışırız. 3-4 işletmemiz bir araya gelir, bir sınıf oluşur. Her işletmeden 4'er 5'er çalışan model fabrikamızda eğitim alır. Bir 20 kişilik, 16 kişilik sınıf oluşur. Genelde yapımız 1 saat teorik eğitim, 1 saat uygulama alanına geçelim, burada pratik uygulamasını yapalım şeklindedir. Bu eğitimler 5 gün sürer, 3 artı 2 gün gibi 2 haftaya yayılır. Daha sonra da işletmemizin sahasına gideriz ve yaklaşık 6 aylık bir proje başlar. Her hafta bir gün ziyaret ederek, yani şey diyorum, bizden arkadaşlarımız tulumu çekip çalışırlar. O işletmenin bir çalışanı gibi, bir mühendisi gibi. Genelde bir uzman, bir uzman yardımcısı ve iki üniversite öğrencisiyle gideriz sahaya. İlk bir ayda o işletmenin dar boğazı nedir, bunu çıkartacağımız iş etütleri içerisinde, metot ve zaman etütleri içeri, video analizleri, SOP dediğimiz standart operasyon prosedürlerinin çıkartılması filan. Dar boğazı anladık. Bu sefer nasıl azaltacağız ya da yok edeceğiz o dar boğazı? Bunlara odaklanırız ve yalın tekniklerin unsurlarıyla onu geri kalan aylarda yok etmeye, azaltmaya çalışırız. Kabaca böyle. Peki işe yarıyor mu bunlar? Biz 2020 yılında kurulduk. Pandemi dönemiydi. 2021'de aktif hale geldik. O zamandan günümüze 165. projemizdeyiz. Bunlardan 136'sı tamamlandı. Her biri 6 ay süren projeler. Hemen hepsinde %20 ile %90'a varan günlük üretim artışları yaşandı. Hiçbir yatırım yapmadan, aynı makine, teçhizat, işçilikle. Ya ne yaptık, hani bandın hızını artırdık, çalışanı daha mı çok çalıştırıyoruz? Tam tersine, çalışanın daha rahat çalıştığı, emeğinin daha verimli kullanıldığı yapılar oluşturuluyor ve yalının odağında insan vardır. Hani bu belki bile ilerleyen dakikalarda sohbetin konusu olabilir. Ama hani kesinlikle izleyenlerin aklına şey gelmesin, yani çalışanı daha fazla çalıştırarak bir sonuca elde etme prensibi kesinlikle yoktur. Orada bir önce bahsettiğim, ya işte niye 18 kez gidip yerinden kalkıp da operatör filan malzemeyi almak için yürüyor? Bunu azaltabiliriz. Ara stok bir maliyet unsurudur. Evet. Niye çok yüklü ara stoklarla çalışıyoruz? Daha parti büyüklüklerini azaltarak akışı sağladığımız bir yapı kurabilir miyiz gibi pek çok israf unsurunu azaltmak şeklinde bu kazançlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Kayseri'de ağırlıklı olarak sanayi odasının himayesinde yürüyen bir yapı. Sanayicimizin üretim verimini nasıl artırabiliriz? Buna ilişkin kaygılar güden, eğitim danışmanlık hizmetleri veren bir işletme. Tabii ki ticaret odasının, Abdülhak Üniversitesi'nin de katkıları, payları çok. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz.
5: Gerçekten bilirim. Yani daha önceki programlarımızda bahsettik. Yani bir sanayi odasının, bir ticaret odasının, bir üniversitenin bir araya gelerek gerçekten sanayimize, yani ilimiz sanayi şehri.
6: Evet.
5: Yani bunu sanayi üretirken nasıl daha verimli üretirsek, maliyet nasıl daha az düşebilirsek, bize şu andaki en önemli şey zaten kar marjları.
6: Evet, evet.
5: Bunları ne kadar yükseltebilirse bizim değerli olur. Gerçekten de daha önceki programlarda da bahsettik ve siz bunun hedefi tutturmuşsunuz.
6: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu 13 aktif model fabrikamız içinde, yani bakanlığımızın veri tabanında PİDES dediğimiz performans izleme değerleme sistemi var. bu veri tabanındaki tüm parametreler şu anda çok şükür Kayseri Model Fabrika'nın önde olduğunu gösteriyor. Bu bir rekabet unsuru anlamında söylemiyorum. Hiçbir model fabrikamızla rekabet halinde değil hiçbir model fabrikamız. Tam tersi birbirimizi kollayarak,
5: evet,
6: bakanlığın gözetiminde hizalanarak ilerliyoruz. Ama hani bir kıyas unsuruysa da çok şükür Kayseri'miz önde gidiyor pek çok parametrede. Ve dediğiniz gibi bakın çok yakın zamanda tamamladığımız bir proje A işletmemiz. Yani firma ismi veremiyoruz diye şey yapmayayım. Setup süreleri yani bir makine ayar süreleri büyük ölçekli bir işletme 33 saat sürüyor. Yani bir tipten başka bir tipe geçmesi için yaklaşık 100 metrelik uzunluğundaki hattında 8-10 makine var. Her birinin hassas ayar süresi 33 saat sürüyor, 3 vardiya sürüyor diyor. Yaklaşık 5,5 aylık çalışmamızla bu 11 saate indi. 8 saatleri de görebildik ama 11 saat standartize olmuş durumda. Tabii bu yani bir model fabrikanın başarısı anlamında söylemiyorum. Yalın tekniklerin, yalın bakış açısının başarısı. Biz sadece yol gösterici olmaya çalıştık. O işletmemiz hakikaten çok içselleştirdi konuyu ve kendi uygulamalarıyla bu noktaya gelebildi. Bu örneklerden bir tanesi.
5: Evet.
6: Yani onun dışında mesela bir 10 çalışanlı bir montaj istasyonunda böyle 3 saat videoya çekiyoruz montaj esnasındaki faaliyetleri. Bir bakıyorsunuz spagetti diyagramı dediğimiz bir çalışma var. A4 kağıdına layout'u çizeriz. Ofiste inceliyoruz o videoyu. Ahmet Usta şu kadar yürümüş, buraya gitmiş gelmiş. Mehmet Usta böyle, forklift buraya gidip gelmiş. Burada malzeme alınıyor. Karman çorman bir hal alır o kağıt. O sebeple spagetti diyagramı diye anılır. Bakıyorsunuz 60 bin adım yürüme var sadece 2 saatte. Yani vardiyada şu kadar saat patron sadece ya buralarda gezin tozun biraz diye harçlık veriyor evet, çalışanına gibi bir şey. Yani bunu ne o çalışanı eleştirmek için söylüyorum ne patronu eleştirmek için söylüyorum. Ama böyle reel bir durum var ve bu kayıp. Bir işletmede böyleyken Kayseri'deki sanayi odamızın üyesi 3 bin küsur işletmemizde böyle, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla biz ne kadar tasarruf sağlarsak bunlardan, yani o ne oldu o çalışmamız sonucunda bir hat dengeleme çalışmasıyla beyaz eşya sektöründen bir işletmemizdi. 150 saniyede bir ürün alıyorken hattından bu çalışmalardan sonra 58 saniyede bir ürün alır hale geldi. Hem yürümeler azaldı hem daha az yorulur hale geldi çalışan. Hem de mola süreleri arttı ve özlük hakları daha iyi noktaya geldi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kaygı bu. Yani bakanlığımızın da kaygısı bu. Bakın bir işletmede bunlar sağlanabiliyorsa Kayseri'de, bugün Aksaray'da, Antep'teki tüm işletmelerimiz evet, böylece kalkınırsa Batı'yla daha rekabet edebilir hale geleceğiz. Yoksa inanın 2030'a kadar hele biliyorsunuz önümüzde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması hususu geldi. Mutlaka su ve karbon ayak izini azaltmayan işletmelerimiz çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Maliyetler daha da artacak. Yani onlara gelmeden önce biz bu üretim maliyetlerimizi azaltıp karlılığı artırmalıyız ki rekabet edebilir olmaya devam edelim.
5: Kesinlikle. Geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Müdürüm işte programlamak için İşte Ankara'da olduğunuzu söylediniz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Strateji ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir çalıştayı oldu.
6: Evet.
5: Bu çalıştayda neler konuşuldu müdürüm, neler planlandı?
6: Şimdi biz dediğim gibi sanayi odamız, ticaret odamız ve AGÜ ortaklığında bir şirketiz. Ama yatırımı yapan elbette bakanlık ve bakanlığın eli her zaman üzerimizde. Çoğu zaman ayda bire denk gelecek şekilde elektronik ortamda tüm model fabrika direktörlerini bir araya getirir. Bu işin koordinasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün himayesindedir, yönetimindedir. Dolayısıyla onların koordinasyonunda ayda bir toplantılarımız olur. Yılda bir ya da birkaç kez çalıştaylar, kamplar olur Ankara'da, Antalya'da. Buralarda tüm model fabrikalardaki faaliyetlerin hem hizalanması hem varsa iyileştirme açık alanlarımızın tespiti ve güçlenmek için çalışmalar yürütülür. Geçen haftaki çalıştaydı da daha doğrusu iki hafta oldu. Bu çalıştayda da eğitim senaryolarımız gözden geçirildi. Yani biz tüm model fabrikalarda eğitimler aynıdır. Yani 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimler vardır. Bunlar yalın tekniklerin şimdi konuya aşina izleyenler bilir ama diğerleri için uzak gelebilir. İşte 5S, Kaizen, TPM, değer akış haritalama, hat dengeleme gibi pek çok konuda nasıl eğitim veriyoruz? Bunları senaryoları nasıl aktarılıyor sanayicimize? Bunu Ankara nasıl yapıyor? Antep nasıl yapıyor? İzmir'de durum nasıl? Kayseri'de nasıl? Her model fabrika direktörü, uzmanı sırayla belli konuyu anlattı. Diğerleri notlarını aldı. Bakanlık nezaretinde işte Türkiye'nin çok saygın kurumlarından üst yöneticiler, yalın direktörleri, birkaç üniversitemizin işte bu ODTÜ'den hocalarımızın olduğu ortamda da aslında bir hizalanma çalıştayıydı. Bu çalıştaylarda genelde dışarıdan gözle olur ki hem anlatan gözüyle hem dinleyen gözüyle evet. Nasıl iyileştirebiliriz? Buna yönelik çok 3 günlük çok başarılı, keyifli bir çalıştay oldu. Bu da şunun için var. Biz nasıl KOBİ'mize gidip kendinizi geliştirin diyoruz. Tabii. Biz de hala kurulduğumuz yıldaki eğitim senaryoları, eğitim dokümanlarıyla eğitim vermeye devam ediyorsak kendimizle çelişiriz. O sebeple bunlar periyodik aralıklarla tekrarlanır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Güzel bir çalıştay oldu. Çıktılarını da yaklaşık bir ay içerisinde alacağız inşallah.
5: Gene TOB'un ev sahipliğine sürdürülebilir büyüme. Sanayi odamızı temsilen evet. Katılmışsınız müdürüm.
6: Evet.
5: İşte geçen sürdürülebilirlik.
6: Evet. Geçen hafta da böyle bir çalıştaydaydık. Şöyle Euro Chambers yani Avrupa Odalar Birliği'nin tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa odalarında sürdürülebilir konusunda ilgiyi artırmak ve temel seviyedeki farkındalığı artırıp sanayi odalarımız, ticaret odalarımız vasıtasıyla KOBİ'lere bu konuların ulaşmasını sağlamak üzere bir eğitimdi. Bu bir çalıştay değil, eğitimdi. Türkiye'deki pek çok sanayi ve ticaret odasından ilgili uzmanlar bu eğitimdeydi. İşte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden eğitmenlerden eğitimler aldık. Açıkçası şöyle, Kayseri Model Fabrika olarak bu konudaki yetkinliğimizi artırmak için zaten çok öncesinden faaliyetler yürütmüştük. Sanayi Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Ticaret Odası Başkanımız, ya bu konu önümüze geliyor. Bir süre sonra su karbon ayak izini hesaplamak evet. için belki Kayseri'de yetkin uzmanlar bulamayacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan evet. birilerini Kayseri'ye davet etmek zorunda kalacağız. Bu olmasın diye erken önlem alalım talimatlarıyla biz de kendi kaslarımızı bu konuda güçlendirmeye çalıştık. Ve doktorasını sürdürülebilirlik üzerine tamamlamış bir uzman arkadaşımız model fabrikada çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız var. Yüzün üstünde su ve karbon ayak izi hesaplaması yaptı. Ben ne Türkiye Kalite Derneği'nin sürdürülebilirlik ödül süreçlerinde değerlendirici görevlerim var. Kendi donanımlarımızı bir araya getirerek sürdürülebilirlik konusunda KOBİ'mizin durumunu nasıl tespit ederiz, nasıl bir yol haritası çizeriz kendilerine, buna için bir enstrüman geliştirdik. Şu anda hem su karbon ayak izi hesaplaması yapabiliyoruz, hem yol haritası çizip yön vermeye çalışıyoruz işletmelerimize, hem de arzularlarsa sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayacak kadar kabiliyetlerimiz var. Dolayısıyla sanayi odamız kendi bünyesinde bulunan yeşil ofisi birçok görevini Kayseri Model Fabrika üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla sanayi odamızı temsilen katılmıştım bu bahsettiğim Euro Chambers'ın etkinliğine. Açık söylemek gerekirse zaten eğitimlerini verdiğimiz konu evet. olduğu için biraz donanımımızın, yetkinliğimizin orada teyidini görmüş olduk. Birçok odamız başlangıç seviyesinde olan bu eğitimlerden yararlandı. Çok da yararlı, anlamlı oldu. Biz de tabii kendi notlarımızı aldık. Oradan kendimize aldığımız farklı unsurları da KOBİ'lerimize aktarmak üzere yararlandık ama çok şükür ki kendi kabiliyetlerimizin de Euro Chambers gibi önemli bir meslek örgütünün seviyesinde çok daha hatta iyi olduğu noktaları fark ettik. kendimizi de teyitlemiş olduk. Orada böylesi bir etkinlikti. Oradan da başarıyla döndük. Çok şükür.
5: Çok güzel. Bunu zamanla etkisini göreceğiz herhalde müdürüm. Yani evet. Sürdürülebilirlik dediğin gibi karbonizi yani önümüzdeki zorlu bir süreç bekliyor.
6: Bekliyor.
5: Ve biz Kayseri olarak ona hazırlık olmalıyız.
6: Ben şöyle çok karamsar değilim. Kayseri'de birçok işletmemiz artık olayın öneminin farkında. Hatta kendileri gelip bizi bulup ya nasıl yol almamız gerekiyor diyor. Konu şu, biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Avrupa Birliği rehberliğinde iklim mutabakatına imza attı dünyadan pek çok ülke. Dünyamız kısıtlı kaynaklara sahip ve insanın beklentisi, istekleri neredeyse
5: sınırsız.
6: Yani bugün baktığımızda bir Fransa halkının tükettiği kadar tüm dünya tüketecek olsa 4,5 dünyaya ihtiyacımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tükettiği kadar tüketecek olsak 5 dünya kaynağına ihtiyaç var. ABD hemen öyle. Dolayısıyla bu konu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hem çevremize zarar veriyoruz, hem tüketim çılgınlığı önemli ölçüde zarar verir hale geldi. Temel konular bu olmakla birlikte işletmelerin de kendilerini sürdürebilir kılmaları için bu kaynakları doğru kullanmak, dolayısıyla doğru üretim, doğru tüketim yapmak gerekiyor. Kaygılarıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma İlkeleri, 17 kalkınma ilkesi benimsendi. 2030 yılına kadar bir yol alınması gerektiği önemsendi. Peyderpey'de buna ilişkin Avrupa Birliği'nde kararlar alındı. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması var ve Avrupa Birliği şunu diyor kendi ülkelerine. Ey Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki işletmemiz. Şu sektördesin, bu karbonun üzerinde salınım yapamazsın. İyi de diyor efendim biz ne bileyim Mısır'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Türkiye'den mal da ithal ediyoruz. Evet. Onlar bu kadar hassas değil. Beni ilgilendirmez. Ben şu sınırların üzerine çıkarsanız karbon vergisi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla dönüp Türkiye'ye diyor ki sen ithal yani bana ihraç ettiğin bu ürün grubunda şu karbon seviyesinin üstüne çıkamazsın. Bize şu anda doğrudan bir yaptırım yok ama müşterimiz olan Avrupa Birliği ülkesine ürün satabilmek için onun beklediği karbon seviyesine düşmemiz gerekiyor. Bunun için bir önce hesaplamak gerekiyor. İki, beklenenler nedir? O seviyeye nasıl indirebiliriz? Bunun kaygısını yutmak gerekiyor. Çoğu işletmemiz henüz bunu yapamayacağı için diyor ki o zaman vergisini ödeyeceksiniz ya da ceza ödeyeceksiniz buna ilişkin. Yani Avrupa'da karbon borsası var. Bugün 74 ila 77 dolar arasında tonu. Kabaca şöyle söyleyelim, örneğin 100 bin ton karbon salan bir işletme 2027 yılı itibariyle bu 100 bin tonun %2,5'undan sorumlu. Hadi şimdilik geçiş dönemi, evet. 2034 yılına kadar size süre tanıyorum, peyderpey artıracağım bunu diyor. Örneğin 2030 yılında bu 2,5'luk oran %48,5'a çıkacak. Diyecek ki o 100 bin tonun artık 2,5'u filan değil, %48'inden sorumlusun. Yani 48.500 tondan sorumlusun ve buna ilişkin tonu 75 dolar olmak üzere ceza, vergi adı ne olursa ödeyeceksin. Şimdi bu da şöyle yansıyor bize. Ne yapıyor Avrupa ülkesindeki sanayici? Dönüp Türkiye'ye, arkadaş senden gelen ham madde kaynaklı ya da diğer malzeme kaynaklı ben bu kadar karbona katlanmak durumunda kalıyorum. Sana yansıyan kısmı bu, bunu öde. Yaklaşık %15 ile %25 arasında işletmelerimizin maliyetleri artacak. Bu şu demek, karbon bir yönüyle gelir kaynağı. Niye? Karbon hesapladınız, bunu düşürebilirseniz düşürdünüz ton kadar çarpı 75 dolar. Bir kazanca vesile. Tabii bu kadar kolay basit değil ama anlaşılsın diye anlatıyorum. Oradaki mekanizmalar, diğer değişkenler, biraz daha detay isteyen hususlar. Hani burada ders vermek üzere bir arada değil, sohbet ediyoruz ama hassasiyetini anlatmak istiyorum. Hangi işletmemiz olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun bunlarla karşılaşacak. çok yakın zamanda Türkiye'de de karbon borsasının işlemesi, yani şöyle çöp vergisi gibi karbon vergisinin
2: ortaya
6: çıkacağı günler çok yakın, 2027 gibi görüşülüyor ama bu devlet mekanizması nasıl karar verir, sarkabilir ama öngörüler 2027 yılında bunlarla çok daha net karşılaşacağımız yönünde. Örneğin 2 yıldır geçiş sürecinde olan su yönetmeli hususu Haziran 28 itibariyle sağlanan geçiş döneminin son tarihi. Bu tarihten sonra NACEKO duşu olan işletmeler su yönetmeliğine uymak zorunda. Bu nedir? Örneğin bu işletmedeki iş sağlığı güvenliği sorumlumuz bu, işçi temsilcimiz bu demek gibi su yöneticisi kimdir? Bunu tespit etmenizi bekliyor. Temelde 3'e ayırdığımız su tüketim alanlarını tespit etmeniz gerekiyor diyor. Yani mavi su, gri su, yeşil su dediğimiz, yani tükettiğimiz birincil su, işte bahçemizi işletme için söylüyorum, bir kobimiz için bahçesini suladığı, aracını yıkadığı su ne kadar, geri dönüştürüp daha doğrusu arıtıp tekrar üretime beslediği su ne kadar, bunları ayrıştırması gerekiyor. Hatta en son noktada bir yeşil su raporu çıkartabilmek için mümkünse yağmur sularını da toplayacak sistemler kurun, bunları da kullanın gibi. Bu dediğim 28 Haziran 2026 tarihi itibariyle devletin tanıdığı süre, geçiş süresi tamamlanmış olacak ve bundan sonra bunları yapıyor musunuz diye bakacak. Gereklilikleri sağlamayan işletmelerimiz bir takım mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. Yani su kısmında böyleyken karbonda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar olmadan işletmelerimizin gelip bu hizmetleri almasına ihtiyaç var.
5: Kesinlikle. Bir de müdürüm, yalın olgunluk değerleme analizi birçok firmada.
6: Evet.
5: Baktım 150'yi aşın.
6: Evet.
5: Firmada çalışma yapılmış.
6: Yaptık bu konuda. Evet. O da şöyle, önceki yıllarda KOSGEB'in farklı başlıklar altında destekleri vardı, evet, sanayicimize. KOSGEB başkanımız dedi ki ya bunlar biraz dağınık görünüyor. Bunları derleyip toplayıp tek başlık altında daha takip edilebilir, kontrol edebilir yapı altında sunmakta fayda var. Tüm destekleri kaldırdı. Bu kalkmadan önce örneğin hayal edilebilsin diye rakam olarak söyleyeyim. Model fabrikanın bir proje için 100.000 TL ücreti varken 80.000 TL'sini KOSGEB karşılıyordu sanayicimiz için. Çok daha ulaşılabilir bir yapı vardı. Şu anda bir kredi çekebilir kapasite geliştirme programı dediğimiz program kapsamında KOSGEB'e başvurup üst limit 20 milyon TL olmak üzere kredi kullanabilir ve bu kredinin 20 puanlı kısmını KOSGEB karşılıyor. İşletmelerin bu desteğe başvurabilmeleri için ön şartlardan bir tanesi de YODA, yani yalın olgunluk değerlendirme analizi raporu. Buradan maksat şu, Sanayi Bakanlığımız böyle bir şeyi neden istedi? Birincisi, YODA dediğimiz çalışma işletmemizin yalın olgunluk konusunda hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. Yani arzuladığımız şey, biraz önce bahsettiğimiz 5S, Kaizen, TPM, hat dengeleme, çok bu konulardan bir haber işletmelerimiz var ya da çok başarılı şekilde bunları uygulayıp verimli olmaya çalışan işletmeler var. Bir kendiliğinden bir doğal anket gibi tüm Türkiye'de KOBİ'lerimizin yalın konusunda olgunluk seviyeleri ne olduğuna ilişkin bir veri tabanı oluşuyor kendiliğinden. Yani gelin buna başvurun desek belki zor ikna ederiz ama kredi,
5: evet,
6: alacaksınız. O zaman bir YODA yaptırın dediğimizde devlet kurumları, Sanayi Bakanlığımız sanayicimiz için aksiyon almak için önce ölçüm yapmak zorunda, durum tespiti yapacak. Dolayısıyla YODA çalışması böyle bir durum tespiti için önemli bir enstrüman, bir veri tabanı oluşuyor. İki, destekleri kişiselleştirmek istiyor bakanımız. Ben bir bakanlık çalışanı değilim, onlar adına konuşamam ama bakanlıktan ilgili yöneticilerimizle sohbetten edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum.
5: Bugün Ahmet müdürümü de konuk almak istedik evet. beraber de Kayseri dışında olacağı için katılamadı.
6: Evet.
5: Yani gerçekten bu o zaman müdürüm siz KOSGEB'de işbirliği içerisindesiniz.
6: Sürekli.
5: Bu destek için.
6: Evet. Yani bir kere adı geçmişken Ahmet Bey'e de selamlar, saygılar olsun. Çok değerli bir yönetici. Çok sıkı mesai yapıyoruz. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Emre Bey öyle. Allah razı olsun. Her zaman işleri sanayicimiz için kolaylaştırmaya evet. çalışıyorlar. Dolayısıyla model fabrika da hepimiz aynı çatı altında, aynı bakanlığın himayesinde işler yapıyoruz. Yoda konusunu devam ettirecek olursak, şimdi dediğim gibi bir veri tabanı oluşuyor. İki, bakanlık şunu istiyor. İşte kalkınmada öncelikli bölgeler var biliyorsunuz. Filan destekten %80 şu il yararlanıyorken, %80 değil de kalkınmada öncelikli olan değil, A ili de %60 yararlanıyor filan. Şimdi bölgesel ayrımdan ziyade KOBİ'nin başarısı, kendini geliştirmesi ön planda olsun, onlara yönelik destekleri artıralım niyetiyle. Örneğin geçen sene YODA yaptırmış, 35 puan almış bir işte. Bu arada 100 üzerinden değerlendirilir. Ona göre bir olgunluk puanı verilir. 100 en yüksek puandır. İşte %0 aralığında gider gelir. 35 puan almış bir işletmeye bu sefer örneğin yeşil konusunda, dijitalleşme konusunda ya da yine yalın teknikler konusunda destek paketi açıldı, yararlanmak istiyor KOBİ'miz. Soracak tekrar, ya YODA yaptırmış mıydınız? Evet. Kaç almışsınız? 35. Bir daha yaptırın. Yaptırdı. Kaç çıktı? 68, 75. Ha, bu işletmemiz kendini geliştiriyor. Dolayısıyla doğru bir yolda, onu daha fazla destekleyelim. Alacağı, başvuracağı destekler konusunda aday firmalar arasında daha da önde yer alsın gibi niyetlerle, dolayısıyla hem bir veri tabanı oluşuyor hem de destekleri kişiselleştirmeye çalışıyor bakanlığımız. O sebeplerle model fabrikalarla da tanışmaya vesile olsun diye bu YODA konusu var. Şöyle de katkılarını görüyoruz. Ya elbette biz faaliyet planımız, strateji planımız çerçevesinde hem Kayseri'deki sanayicimizi hem çevre illerdeki sanayicimizi bir öncelik sıralamasına göre sıralayıp tek tek ziyaret ediyoruz. Yani biz mutlaka bunu yapmalıyız ve devletin bence en önemli projelerinden biri sanayicinin ayağına gittiği, onları kendi yerinde dinleyip görüşlerini alıp beklentilerine çözüm üretmeye çalıştığı. Şimdi bu vesileyle Yozgat'taki bir firmamız veya Aksaray'daki, Niğde'deki bir işletmemizle de tanışabiliyoruz. Yani belki biz kendi listemizde arkalarda bir sıraya attığımız işletme çok daha istekli ve o YODA dediğimiz çalışma dolayısıyla daha erken şekilde bizle tanışıyor. Biz onunla tanışmış oluyoruz. Bu sayede yalın tekniklerle tanışmış oluyor işletmemiz ve YODA'da şöyle bir husus var. 50 puanın altındaysa işletme temelde bir takım eğitimler öneriyor YODA uzmanı. 50 puan üstünde ise öğren dönüş dediğimiz bakanlığımızın adına öğren dönüş dediği 6 aylık danışmanlık programımıza yönlendiriyor. Yani bu sayede işletmelerimizi yalınla tanıştırıp daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. YODA'nın temel amacı da bu, işleyiş şekli de bu. Bir ücreti var elbette. Hatta KOSGEB'in de buna destekleri var. Yani 20.000 TL'sini tekrar alabiliyor işletmeler. Şu anda model fabrikaların kendi aralarında bakanlığımızın tavsiyesiyle belirlediği bir rakam var. Tüm model fabrikalar buna uyar. Ama bir taraftan da bunun yarısını zaten karşılamış oluyor
5: KOSGEB. Evet. O zaman yani firmaların bu desteği kaçırmasın diyoruz. Herhalde bildiğim kadarıyla 30 Haziran son müdürüm.
6: Üçer ayda bir açıklanıyor. 4 mü yanlışım olmasın, yıl içerisinde dediğim gibi 3 ya da 4 kez tekrarlanıyor, bu açılıyor. Takip edebilir KOBİ'lerimiz bu dönemki son tarih, evet 30 Haziran. 30 Haziran'a kadar işletmeler bir krediye başvurmak istiyorsa evet. KOSGEB vasıtasıyla başvuru dosyalarında sunacakları dokümanlardan bir tanesi de YODA raporu. YODA
5: hizmeti, işte küçük ve orta ölçekli olması gerekiyor. İşte sanayi sicil belgesine sahip olması, imalatçılarımız.
6: Evet, evet.
5: Bunlara sahiplerse gerçekten bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
6: Evet.
5: Hem ileriye dönük de dediğiniz gibi yani oradan bir yalından bir şeyler kaparsa firmalar, evet, evet. geleceğe dönük yatırım da yapmış olurlar müdürüm.
6: Yani biz şöyle bakın, ölçek fark etmeksizin yani 20 çalışanlı KOBİ'mizle de 11 çalışanlı serbest bölgede bir işletmemizde de çalıştık. 2000 çalışanlı işletmemizle de mesai yaptık. Beyaz eşya sektörü, çelik kapı, PVC pencere, gıda sektöründen işletme, yani 20 yani mobilya, 26 farklı sektörden firmamıza, 14 farklı ilden kurumumuza Kayseri Model Fabrika olarak hizmet verdik şu ana kadar. Dolayısıyla KOBİ ise bu tip desteklerde yalınla tanışmasına vesile oluyor. Bu projelerin hemen hepsinde %20 ile %90 aralığında günlük üretim artışı oldu dedim. %100'ü geçen projelerimiz var. Böyle 8-10 proje var ki istatistiksel olarak biraz hava atmamıza yardımcı oluyor. %350'ye varan günlük üretim artışı yaşadığımız projeler var. Yani bu sadece Kayseri Model Fabrika için değil. Ankara'da da, İzmir'de de, Antep'te, Samsun'daki model fabrikalarımız da benzer başarılar üretiyorlar. Sağ olsunlar, çok değerli arkadaşlarımız. Asıl başarı yalının. Yalın prensipleri anlayan işletmelerim zaten bu başarıları elde edecekler. Hani biz herhangi bir danışmanlık şirketi değiliz. Bir yönüyle devletin uzuvlarından biriyiz. Sanayi odamızın işletmesiyiz. Ticaretimizin AGÜ'nün. Evet. Dolayısıyla o güvenle de o güveni vererek KOBİ'mize gitmeye çalışıyoruz. Yani temsil ettiğimiz kurumları bildiğimiz için aman işimizi kaliteli yapalım, hassas olalım diye de özeniyoruz. Ne zaman arzularsa herhangi bir işletme biz bize ulaşır. Biz de onların hizmetinin için koştururuz yani.
5: Bir de son olarak şeye gelmek istiyorum müdürüm. TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Desteği.
6: Evet.
5: Bundan bahseder misiniz? Evet.
6: Şimdi aslında biraz önce bahsettiğimiz bu yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenleme mekanizması çok önemli sorunlar, yaptırımlar bekliyor sanayicimizi. Hatta bir tık ötesi artık her ürün için ürün pasaportu konusu var. O bir kare kod üzerinde o ürüne ilişkin yaptığımız enerji harcamaları, saldığımız karbon, ürünün yaşam çevrim süresi varsa bakım, yani birçok verinin yer alması gereken sistem de girecek. Tüm bunlar için işletmelerimizin nasıl karbon hesaplayacağını ya da karbonu hesaplatıp nasıl düşüreceğini bilmesi lazım. TÜBİTAK da diyor ki ya gelin bu sancılar artmadan önce kendinizi buna hazırlayın. 3 fazda destek veriyor. Birinci fazda desteği tutarında söylemekte beis yok herhalde. 310 bin TL hibe veriyor. %10'unu KOBİ'miz karşılıyor. Geri kalan kısmını TÜBİTAK bu konudaki akredite işletmelere sunuyor. Yani siz bu hizmeti alabilirsiniz diyor KOBİ'mize, ama bunu bizim akredite ettiğimiz yerlerden alın, doğru yerlerden almış olun diye. Kayseri Model Fabrikamız yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. Bu konuda akredite işte kurumlardan bir tanesidir. Birinci fazda durum tespiti yapılır, temel eğitimler verilir, bir yol haritası sunulur işletmemize. Bunun bedeli dediğim gibi 310 bin TL. İkinci fazda yine aynı tutarda bir destek ve bu sefer su ve karbon ayak izi hesaplanıp bunlara ilişkin nasıl bir veri seti oluşturması gerekiyor işletmemizin, bunlar sunulur. Üçüncü fazda da artık nasıl hesapladığımız bu karbonu düşürmemiz gerekiyor. Hangi yöntemlerle, hangi alanlarda, nereleri düşürebiliriz, potansiyeller neler, buna ilişkin çalışın diyor. Bu yönüyle de destek veriyor TÜBİTAK. Biz de dediğim gibi akredite işletmelerden bir tanesiyiz. Bu konularda şimdiden biraz vizyoner davranıp erken yol almak, erken de değil aslında, geç bile kaldık ama hizmet almak isteyen işletmelerimiz bize ulaşabilir. Bu şöyle önemli bir konu. Neden geç bile kaldık? Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında eğer bir karbonunu görmek istiyorsa Avrupa'dan bir işletme, Türkiye'deki KOBİ'mizin, işletmemizin, bunun önce hesaplanması gerekiyor. Bir 14.064 dediğimiz kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Bizler bu konuda yetkiniz. Bir de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında hesaplama da bekliyor karşı işletme, Avrupa işletmesi. Daha sonra bunu doğrulatmanız gerekiyor. Diyor ki tamam hesaplattın, anladım. Hele de Kayseri Model Fabrika gibi TÜBİTAK'ın güvendiği bir yere de hesaplattın, ama benim için önemli olan benim akredit ettiğim yerlerde onaylanması, bunun doğrulanması gerekiyor. 14.064 dediğimiz kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını doğrulatabileceğimiz TÜRKAK'a akredite bir 10-12 işletme var. Buradan doğrulama yaptırılabilir. Ama sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında henüz Avrupa Birliği'nin onayladığı çok az sayıda enstitü işletme var Avrupa'da. Şimdi biz hesapladık da bir de doğrulama yapalım dediğimizde inanın veri setine kadar inceleniyor ve doğruluğu için çok ciddi bir yapı var karşılaştığımız. Bugün hesaplanmış olsa dahi hadi doğrulatalım dediğinde birçok dokümantasyonla karşılaşacak işletmelerimiz ve inanın şuraya kadar misafiriniz geldi işletmenize. Güvenlikteki arkadaşın şunu sorması lazım. Efendim hoş geldiniz de şehir içinden mi şehir dışından mı geliyorsunuz? Uçakla mı geldiniz, karayoluyla mı? Sizden bir arkadaşımız seyahat ediyor, fuara katılacak İtalya'daki. Business'ta mı uçtu, normal mi uçtu? Gittiği otel kaç yıldızlıydı filan. Ham madde alıyoruz. İşte ton bazında aldığımız var. Kilo, metre cinsinden hatta işte 4 torba şundan ver dediğimiz ölçeği belirsiz ham madde alışlarımız da var. Bunların her birinin artık kilo cinsinden değerine de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir veri setini şimdiden oluşturup bu veri setleri bizim işte kapsam 1-2-3-4-5 1-2-3 dediğimiz kategori 1-2-3-4-5 dediğimiz alanlarda bir yerlere yerleşecek. Bunlar için veri setini şimdiden oluşturmamız gerekiyor ki işletmeler rahatlıkla Avrupa'dan sorulduğu zaman biz hesaplattık bu yöntemlerle şöyle bir veri setimiz var. Bu kanallarla bu verileri toplattık diyebilmesi lazım. O yüzden ya neyse şimdilik bizi doğrudan etkilemiyor dediğimizde seneye geldiğinde ne bunu hesaplatmak için yeterli zamanı olacak, ne doğrulatırken o veri seti ve altyapısı yoksa o kadar kolay geçemeyecek. Mutlaka cezalarla karşılaşacak. Bunlar olmasın diye işte devlet bir uzvuyla destek vermeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programı var. Orada da yine benzer destekler var. Yine Sanayi Bakanlığımızın Yeşil Dönüşüm programı var. Orada da yine yatırım yapan işletmelerimize benzer destekler var. Hani biz sadece daha kolay ve hızlı ulaşılabilir bir destek olduğu için bu TÜBİTAK'ın 1831 koduyla andığı destek programını tavsiye ediyoruz sanayicimize. O konuda akreditteyiz.
5: Çok teşekkür ederim müdürüm. Zamanımızın sonuna geldik. Bayağı yani nasıl geçti anlamadık.
6: Evet ben kendi adıma sevdiğim konular zevk alarak yani, paylaştım ama inşallah sıkmamıştır.
5: Yok anlattığınız konular çok önemli konulardı. Evet. Sanayicimiz için çok önemli konulardı bu konular. Evet. Gerçekten zaten bir daha ilk programda model fabrikanın neyle uğraştığı siz anlattığınızda ben hayretle dinlemiştim sizi. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten ülkemize, Kayseri'mize özellikle büyük bir fayda olduğuna kanaatindeyim.
6: Ben şöyle finalde şunları söylemek tabii isterim. Ki. Kayseri'miz hamdolsun hakikaten tüm model fabrikalar arasında Sanayi Bakanlığımızın da benim yorumlarım değil onlar yorumları ne diyelim özenerek işaret ederek gösterdiği bir model fabrikamız. Mutluyuz bu durumdan. Bu bir başarıysa hani evet. İyi gidiyor model fabrikamız ama bundaki en önemli pay gerçekten Kayseri'mizde birçok önde gelen kurumun ticaretimiz, sanayimiz, üniversitelerimiz, sayın valimiz ve valilik birimleri, Kalkınma Ajansı, KOSGEB çok uyumlu çalışıyorlar. Sanayi Odası Başkanımız çok vizyoner bir yönetici. Mehmet Büyüksimitçi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize alan tanıyıp
5: tabii
6: imkan sağlıyor. Ömer Başkanım keza, Rektör Hocamız öyle. Hepsinin hem bize güvenip yol açması hem onların kendi aralarındaki uyumlu çalışma şeyi getiriyor. Yani dilim var mı? Yani başarıyı getiriyor. Bir ukalalık addedilmesin diye kendi başarımız değil yani şehrimizin
5: tabii ki
6: bu projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Sanayicimiz ilgi gösterdi, güzel de yol aldı. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iyi gitti. Biz de bize verilen görevi, evet, rolü doğru yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim size davetiniz için.
5: Biz teşekkür ederiz. İnşallah arayı soğutmayalım müdürüm.
6: İnşallah.
5: Gerçekten yeni projelerle, yeni desteklerle size burada konuk ederek ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Çok teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı takip ediyoruz. Sosyal medyadan faydalı programlar oluyor. Biz de yararlanıyoruz. Emeklerinize sağlık sizinle.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve kayseri takipçimiz. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
7: Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992 Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 237 0237 Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80 Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programında bu haftaki konuğumuz Türk tarihinin en iyi bas gitaristlerinden MFÖ grubunun solisti, sahnelere yansıyan bitmek bilmeyen enerjisiyle Özkan Uğur'u dinleyeceğiz. Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğar. Ailenin 5. çocuğu olan Uğur, Neşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolinle tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar ve ilk olarak Atomikler adında amatör bir grup kurup dönemin popüler şarkılarını yorumlar.

müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlar. 1971 senesinde Kızıl Toprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başlar. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktadır. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrılır ve Uğur grubun tek bas gitaristi olur.

güzelce bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

Saygısızların dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtulan Express adlı grubun ilk kadrosunda yer alır. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gider. Grup bir süreliğine dağılınca Uğur, Aydın Cakuş ve Nur Yenal'la birlikte Ter grubunu kurar. Grup o dönem kendi grubunu dağıtmış olan Erkin Koray'la birleşir ve 1972'de Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkartır.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Uğur tekrar Kurtulan Ekspres'e döner. 73-74 yılları arasında bu grupla çalışır. İki plak kaydında da yer alır. 74'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Masar Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde bas çalar. Kurtulan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi içinde gitarist olarak yer alır. 74'te Kurtulan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses'le birlikte bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer alır. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı

Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersin ve Dadaşlar grubuna Taner Öngör'ün yerine bas gitara geçer. 3.45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersin Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrılır. Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kalır ve Selda Bağcan'la Selda ve Dadaşlar adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çalar. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardeşler grubunun 1.45'liğinde yer alır.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhar Alanson'la İpucu Beşlisi'ne geçer. 1.45'lik yayınlayıp Seyel Taner'le çalışırlar.

grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la grup Karma'yı kurar. Bu grupla katıldıkları 78 Türkiye Erevizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait İmkansız adlı şarkıyla dördüncü olur.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirirler. 80-83 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte Ferhan Şensoy'un Şahları da Vurdular ve Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer alır. 1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'la şöhreti yakalarlar.

Özkan Uğur, MFÜ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenör ses rengiyle başarıyla icra eder. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunur.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. İlk yayınladığı solo şarkı, Karışık Pizza filminin müziği Maksat Muhabbet Olsun'dur. Gora filmi için yazdığı Olduramadım'da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıdır. Uğur, müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde de yer alır. Bunlardan bazı örnekleri Sezen Aksu, Tarkan, Nev, Yavuz Çetin, Babazula, Ayhan Sicimoğlu ve Asya'dır. Sezen Aksu'nun Dert Faslı şarkısının bestecilerinden biridir. Sanatçı en son 2016'da Aynada single'ını çıkartır.

1996 yılında Yavuz Tuğrul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol alır. Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırır. Gora filminde Garavel Usta rolünde karşımıza çıkar. Arok filminde ise Demir rolünü oynar. 2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili Şefi Kızılkayalar rolüyle Beyaz Perde'de Cem Yılmaz'a eşlik eder.

Sanatçı 2013 yılında lenf kanserine yakalanır ve bunu atlatır. Ancak 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlar. MFÖ'nün en renkli üyesi Uğur, daha önce iki defa yendiği lenf kanserinden bu kez kurtulamaz ve 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayata veda eder.

91.8 Radyo Radar'daydık. Dönüş programında bu haftanın sonuna geldik. Türkiye'nin en renkli kişiliklerinden, en iyi bas gitaristlerinden Özkan Uğur'u andık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0350 237 02 37. Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın başlıyor.
4: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Valla bu soğuk günde böyle içimizi ısıtacak bir sürü böyle güzel bilgiler alacağımız çok tatlı, çok yetkin, çok deneyimli bir hanımefendi konuğum bugün. Sevgili Hatice Koçak bizlerle. Kendisi VIP salon kurucusu, işletmecisi ve aynı zamanda en sevdiğimiz kuaför. Valla mutluyuz sendeyiz, mutsuzuz sendeyiz. İyi ki varsınız ya.
5: Teşekkür ediyorum.
4: Hoş geldin canım.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, sen de iyisin.
4: Valla bizler de iyiyiz.
5: Muhteşem gözüküyorsun.
4: Ortam çok güzel. Sen de çok güzelsin.
5: Teşekkür ederim.
4: Saçlarını kendin mi yaptın fönü?
5: Evet, her zaman.
4: Böyle şey saç kurutma makinesiyle böyle.
5: Maşa.
4: Onlarla maşa mı yaptın?
5: Maşa yaptım.
4: Çok güzel olmuş.
5: Teşekkür
4: ellerine
5: ediyorum.
4: Sağlık. Vallahi bayıldım. Saçımı da bugün Hatice'ciğim ördü. Böyle benim tarzımda çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ellerine
5: küçük
4: sağlık.
5: Küçük bir dokunuş.
4: Evet, küçük bir dokunuş ama çok güzel oldu. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Sihirli parmakların var.
5: Teşekkür ederim.
4: Gerçekten öyle.
5: Teşekkür
4: Şimdi ben seni çok yakinen tanıyorum. İnşallah gerekli detayları yayın içerisinde de vereceğim ama izleyenler ve dinleyenler de tanısın istiyorum. Şöyle başlayalım mı?
5: Tabii.
4: Hatice Koçak kimdir? Hadi bir yakından tanıyalım.
5: Evet. 1978 doğumluyum.
4: Kim inanır?
5: evet, biraz meydan okuduğumuz doğru.
4: Bravo, harika, en güzeli.
5: Bakımın tabii ki bunda faydası çok fazla var. Her türlü, her şeye de bakıp güzel oluyor. Belki bende de o detaylar belki yıllara meydan
4: okuyor. Genler de sağlam ama.
5: Teşekkür ederim.
4: Ya bir de bu tarz işlemler yaptıracağımız zaman önce o işlemi yapan kişiye bakıyoruz.
5: Kesinlikle. Ben saç olsam ben de
4: başı
5: öyle
4: nasıl
5: yapıyorum.
4: Her yani, türlü güven verip girilecek bir hanımefendisin yani.
5: Teşekkür
4: kesinlikle
5: ederim. Uzun yıllardır kuaförlük yapıyorum.
4: Kaç sene bir söyle deneyimini
5: çok,
4: bir haykır.
5: Çok çok uzun. 35 yıla doğru gidiyoruz, yol
4: Maşallah.
5: Aldık.
4: Maşallah.
5: Çocukluğumuz, gençliğimiz hepsi kuaförlükle geçti.
4: Ne kadar güzel.
5: Çok çok insan tanıdık. Çok güzel deneyimlerimiz, çok güzel mutluluklarımız, acılarımız. Çünkü bizler sadece çalışmıyoruz. Duygularla iç içe olduğumuz bir mesleğimiz olduğu için birlikte yaşıyoruz her şeyi.
4: Kesinlikle çok çok haklısın ve ben şu soruyu da sormak istiyorum. Yayın öncesinde ufak bir sohbet ettik ya, orada çok güzel cümleler kurdun. Kuaför kimdir desek? Böyle hangi meslekleri bünyesinde barındıran böyle komplike bir meslek dalı acaba?
5: Çok meslek dalını barındırıyor. Yani ben bunu yıllardır söylerim. Müşterilerimin hepsi de bilirler. Biz sadece saçla ilgilenmiyoruz aslında. Sadece saç kesmek değil kuaförlük. İlk birinci kuralı psikologluk. Dediğiniz gibi morali bozulan bizde, mutlu olunan güzel anlar bizde. Resim, kimyagerlik, heykeltıraşlık. Resim derken ne alaka diyebilirler? Cilt renklendirmesi, makyaj.
4: Tabii.
5: Bunların hepsinin şeyler. Tekniği. Heykeltıraş dediğimizde evet bir saç alıyoruz biz. Şu an pek gündemde kalmasa da topuz taramak. Biz çünkü
4: en sevdiğim değil mi senin topuz?
5: Ya biz
4: çünkü ayrı bir bağım var gibi senin topuz yapmakla.
5: Çünkü çok keyif alıyorum. Yaptığım kişiler bunu bilirler. Ben içinde topuz yaparken kayboluyorum. Birçok alanı çalıştığım anda içinde kaybolarak yapıyorum ama topuz hakikaten bende çok ayrı. Çok seviyorum. Şu an dediğim gibi çok kayboldu artık bu dönemde ama bence dönecek.
4: Sürekli de dönmeli.
5: Sürekli bir yer değişimi, 20 yılda bir dönüşüm var. Biz 20 yılı devirdik zaten o dönemden bu tarafa.
4: Tabii ki.
5: Bu ara bence geri gelecek o topuzlar diye düşünüyorum. Bence de gelmeli. Hazır yeri gelmişken gelin başlarında görmek
4: yapıştır gelsin.
5: yani evet çok güzel. Salaş saçı kendimde de çok seviyorum ama düğünlerde topuz kullanılmıyor artık. Bana göre çok asil. Davetliler aynı, gelin kızlarımız aynı. Ayrıcalıklı bir hava yaratmıyor. Benim gözümde, benim bakışımda topuz çok asil duruyor.
4: Ya bu asil kelimesini kullanmışken şunu da konuşmuştuk biliyorsun. Kraliyet ailelerinde prenseslerin ve kraliçelerin saçları hep böyle ensede topuz, böyle jilet gibi. Değil mi ortada, yüzün
5: seviyorum.
4: Ortada olduğu harika modeller var mesela.
5: Bir duruşu oluyor çünkü, yani hakikaten onun bir duruşu var. Dediğim gibi bence geri kullanmalı genç kızlarımız, evlenecek kızlarımız tekrar topuzu deneyimlemeliler.
4: O farkı kendilerinde gördüklerinde çok daha iyi hissederler aslında.
5: Duruşuna da yansıyor zaten. Hani değil o mi? Asaleti yaptırdığı anda kendi duruşunda hissettiği için.
4: Biraz topuklu ayakkabı gibi değil mi?
5: Kesinlikle.
4: Spor ayakkabı ya da benim gibi sürekli askeri botlarla takılan biriyseniz.
5: Aynen öyle.
4: Böyle bir salaş, böyle rahat dolanma
5: aynen
4: durumu.
5: Aynen öyle.
4: Ama topuklu giyince bir anda bir duruşunuz düzeliyor. Böyle daha farklı yürümeye ve kendinizi çok daha fresh ve
5: farklı hissediyorsunuz
4: tabii,
5: ya.
4: Tabii. Çok iyi.
5: Yürüyüşünüz değişiyor. İşte hareketler değişiyor. Topuz da aynı şekilde. Duruşunu değiştiriyor. O asaleti zaten direkt otomatikman kendi üstüne alıyor zaten.
4: Ne kadar güzel
5: bence
4: gerçekten.
5: Bence yapılmalı. Yani
4: acayip bir özlem duyduğumu görebiliyorum.
5: Çok severek yapıyorum. Yani gerçekten çok seviyorum ben.
4: Şey var ya bu sosyal medyada akımlar var. Şimdi gelinler sponsorlukla evlilikler gerçekleştiriyorlar. Ve orada bir tornadan çıkmış gibi saçlar var.
5: Evet, belki benim sıkıldığım nokta odur. Topuzda arzum o yöndedir.
4: Hepsinin birbirinin aynı olması artık seni. Evet. Hani bu kadar da değil.
5: Ben istemezdim. Yani kendi adıma ben hiçbir zaman istemedim aynılaşmayı. Özel olmayı isterim ben. Hani burada tabii ki yüzüne yakışan gelinliğine uyum sağlaması, duvak, her şey, bir sürü detay var ama ben bana özel olanı severim mesela. O saç modelin aynısını zaten birebir kimsenin üzerinde ama maşa herkes de aynı. Aynı şu an ben günlük kullanıyorum bunu.
4: Kaynak saçlar takılıyor.
5: Yani.
4: Ondan sonra o kaynak saçlara yapılmış kalın ya da ince dalgalar, kocaman bir taç kullanılıyor.
5: Ha, evet.
4: Herkesin hayali de olabilir bu. Ben böyle bir saç hayal ediyorum şeklinde.
5: Günden belirliyor biraz da aslında. Görsellik hep aynı şeyi göre göre istek de ona göre yöneliyor sanki.
4: Aslında farkında olmadan ona mı meylediyoruz?
5: Tabii çok fazla gündemde ne varsa modayı da bunlar belirliyor ya. Kıyafet gibi düşünün. Saçta da gündemde en çok ne gözüküyorsa. Dediğim gibi hani bu biraz da tercih şekilde oluşumla ilgili bir şey. Hani kendinde onu görmekle, hayır ben başka bana yakışanı görmek istiyorum. Kişinin kendi fikriyle gelişen bir durum. Yani görsel çok hep aynılaşınca talep de ona göre bence yol alıyor. Yani maşa her resimde. Sosyal medya artık çok gündemde biliyorsunuz.
4: Günlük hayatta bile
5: evet.
4: O tarz saçlar kullanılıyorken sen diyorsun ki düğünde asil bir görünüş,
5: tabii
4: bir duruş olsun.
5: Yani ben bugün
4: topuzlar öyle, geri dönsün.
5: Dönsün lütfen.
4: Dönsün istiyoruz.
5: Biz de o lezzeti tekrar tadalım. Biz bu mesleğin çünkü tozunu yutmuş insanlarız. Onlarla yol aldık, evrildik. Özlem belki de gerçekten bir özlem olarak benim ama ben o zaman da çok severdim taramayı. Dediğim gibi başka bir boyuta geçiyorum herhalde. O çünkü çok daha fazla hayal gerektiren bir işlem.
4: Şey bir de değil mi? O topuzun başına geçince aynısını yapmak yerine bunu buradan alayım. Bu kızın da
5: tabii.
4: Gözleri çok güzelmiş. Ortaya çıksın diye
5: kesinlikle.
4: Ona kakül detayı koymayayım falan.
5: Tabii tabii.
4: Kişiye özel aslında VIP bir hizmet veriyorsun.
5: Kesinlikle.
4: Topuzda.
5: Aynen. Ve dediğim gibi o kişinin hayaline inip kendi hayalini bütünleştiriyorsun ya. O belki benim lezzetini aldığım şey odur.
4: Ya 1,5-2 saat uğraşıyorsun, sonrasında gelin saçına bakıyor ve şunu bekliyorsun gözlerinden. O kalplerin çıktığını, çok evet. güzel olduğu cümlesini duymak istiyorsun
5: hep de
4: herhalde.
5: Yaşadım.
4: Değil mi? Çok güzelmiş.
5: Hep de yaşadım. Yani çok güzel. Zaten benim bu meslekte sevdiğim gene kendime has belki. Bittikten sonra kişiden önce kendim tamam demeliyim. Yani oldu bu. Önce bir kendim onu tamam ya oldu deseler de hayır dur. Yani bana
4: senin
5: göre
4: için esinecek önce.
5: Önce ben onu gördüğüm zaman tamam dedikten sonra tabii zaten kişiler yani dediğim gibi şimdiye kadar bilmiyorum seyredenler vardır. Mutsuz ayrılan olmadı diye biliyorum ben.
4: Yıl 2008.
5: Evet sen söyle mutlu ayrıldın galiba.
4: Yıl 2008 aslen Sivaslıyım bilen biliyor zaten. Kayseri'ye geldim işte evlilik için işte düğün yeri bakılacak, kuaför gidilecek falan. Eşim Hatice ile birlikte tanıştırdı beni. Ben şunu yap bunu yap dediğimi hatırlamıyorum.
5: Evet.
4: Senin birkaç cümle kurduğunu hatırlıyorum. O ana dair kaç bir şey kalır ya akılda. Bana bırak yüzüne en çok yakışanı yapacağım sana.
5: Orada mutluluk doğuyor.
4: Öyle söylemiştim. Evet. Ve normalde hani kuaförde kesimde bile dersiniz ya şu kadar kes şu kadar kes uzun mu oldu azıcık kısalt falan. Allah nasıl bir teslimiyet veriyorsa kendimi bildiğin teslim etmiştim sana.
5: İyi ki de öyle yaptın.
4: Gerçekten öyle.
5: Bu çok önemli. Özellikle de seninle evet anlık tanıştık ama çok şükür mutlu ayrıldık.
4: Evet çok güzel olmuştu. Ama ellerine sağlık.
5: Rica ederim. Düğün anlarında en büyük yanlış şöyle yapıyor şimdi. O zamanlarda vardı, şimdi de var. Yani yıllardır kendisinin tanıdığı, kendini tanıyan kuaförleri bırakıp işte gündemde olan yerleri ben yine kendi adıma söyleyeyim. Ben etmezdim tercih. Çünkü siz nasıl bizi yabancı görüyorsanız ilk tanıştığınızda saç da bize o an yabancı. Hani bildiğin bir saçı, bildiğin bir ruhu yönetmek bambaşka. Anlık o an gelin başında tanıştığın işte veya ne bileyim boyada da keza yine öyle.
4: O ne tatlı de, bir cümleydi öyle ya.
5: Tabii ki bizim de
4: çok
5: saçı
4: güzel
5: tanımamız.
4: Çok güzel bir bağın var yani o saçlarla mesleğinle. Aynen öyle. Bunu yani, çok kalbi olarak hissettim bu cümlenle.
5: Yani bizim de sizleri tanımamız lazım ki en uyumlu şeyi bizim de yakalamamız. Diyorum ya bu gene kendi bakış açım. Bildiğim bir ruhta saçının kimyasını bildiğim bir kişiyle çalışmak bende de bambaşka bir boyut. Tabii ki ilk tanıştığın insanla da bir şekilde yol alınıyor. O an süre içerisinde hemen gelişiyor bu durum, işlemi gerçekleştiriyoruz ama işte o yüzden belki benim müşterilerimin hepsi yıllardır müşterim.
4: Değil
5: kopmayan
4: mi?
5: Bağlarımız.
4: Hani şu oluyor, mutlu müşteri mutlu müşteri getiriyor sana.
5: Evet.
4: Aslında bu da bir pazarlama stratejisi.
5: Kesinlikle.
4: Hani oluyor bangır bangır işte şu kuaför şurada şu kadar indirim falan demiyorsun da mutlu müşteri zaten mutluyu getiriyor. Şimdi bizim sevgili yönetmenimiz Merveciğimiz nişanlı çok yakında evlenecek. Mesela ben memnunsam derim ki Merve bir kuaförümüz var.
5: Evet.
4: Hatice, bak yıllar önce benim saçımı yaptı. Ne istiyorsan onu yapar. Mesela Merve dedi ki bana kaynak saçlarla ekstra arttıralım böyle aslan yelesi gibi saçlarım olsun güzel güzel kıvralım kocaman bir tacım olsun şunu yapalım bunu yapalım falan dedi. Sen böyle saçlarına baktın doğal saçları hiçbir şekilde renk falan yok ışıl ışıl duruyor. Ben sana bir prenses topuzu yapayım ensede ondan sonra kesinlikle. O haline bak. Beğenmezsen yine bunu yapalım. Peki gelinlerinle nasıl çalışıyorsun? Ben şunu çok mantıklı buluyorum. Mesela ben şanslıydım. En azından eşimin arkadaşı olan bir kuaförle tanışma fırsatım oldu. Ama farklı bir şehire gidip bir kuaförün kapısını çalmak zorunda kalan kuaförler şeyler de var. Gelinlerimiz de var.
5: Tabii ki.
4: Bir gün önce ya da bir süre öncesinde o saçın demosunun yapılmasını ben aşırı mantıklı buluyorum.
5: Prova.
4: Evet,
5: ben bulmuyorum.
4: Çok güzel değil mi?
5: Seni orada yanıltacağım.
4: Neden?
5: Neden bulmuyorum?
4: Neyle karşılaşacağımı bilmek güvende hissettirir
5: ya
4: beni.
5: Ya şöyle, evet temelinde güzel bir işlem, güzel bir uygulama. Lakin şu var, bir gün öncesinde ruh hali kötü olabilir. saçlar diken diken olabilir. Biliyorsunuz vücutta her şeyi yansıtan en büyük özelliği taşıyan şey saçtır.
4: Ay, gelin olup da zaten o ruh halinden değil mi stabil gelmemiz mümkün
5: veya
4: değil. Nelerle uğraşacağız kesinlikle. Değil mi o süreçte değil mi?
5: Evresi
4: korkutmak gibi olmasın yani.
5: Evresi çok olan şey ne? Düğün. Veya bir gün öncesinde ruh hali çok iyi olacak. Evet, provamızı yaptık, saçı yaptık. Ben hep şunu söylüyorum. Birebir o büktüğümüz noktalar, işte vak düşüşlerini falan, aynısını ertesi gün aynı kişi de yapsa birebir aynı noktada bulamayabiliriz. Yani saç bu çünkü. Hani saçın kendi ruhu da o an gelişiyor ya. Bir gün önce yaptırdığını belki hiç sevmeyecek. Veya da bir gün önceki yaptırdığını ertesi gün birebir bir noktasında hoşuna gitmeyen bir şey olacak. Ya ben bilmiyorum. Hani 20 yıl önce de sevmiyordum provayı. Şimdi de aynı fikirdeyim.
4: Çok ezber bozan bir cümle kurdun aslında.
5: Ben,
4: bu birazcık senin mesleğindeki o deneyimin ve kendine güvenin tecrübenle alakalı bir şey.
5: Dediğim gibi çünkü hiç mutsuz çıkan olmadı yanımda. Ben sonuna kadar mutlu edene kadar gittiğim için belki de.
4: Şu anki özgüveni zaten oluşturan en büyük temel sebepler bunlar.
5: İhtiyaç duymadım yani, evet, hiçbir zaman da sevmedim de.
4: Bu seninle alakalı sevgili gelinlerimiz, yeni nesil evlenecek olanlara söyleyeyim. Hani tanıdığınız biri ise teslim edin ama tanımadığınız biri ise bence
5: deneyimine bakar. Ha. Yani hani evet çok büyük risk, ilk kez tanışıyor, haklılar da.
4: Evet, evet.
5: Ama hani zaten
4: en mutlu günün ya.
5: Tabii ki hayalleri.
4: Çiftsiz olsun istiyorsun.
5: Aynen, ama bence konuşurken onu yakalayabiliyorsa, o tını çok önemli. Onu yakalayabiliyorsa orada teslim olsun derim.
4: Kadındaki özgüvene bakar mısın ya, rahatla. Gelsinler o gün, yapalım o günkü ruh haliyle, şu aynı olmayacak falan.
5: Olmuyor, olmuyor. Allah Allah. Hakikaten olmuyor. O heyecanı o gün tatsın. Ya bilmiyorum, bazı şeyler anlık güzel geliyor bana.
4: Ya onu da ilk defa o gün yaşasın, evet. Kafasındasın,
5: evet.
4: Sen.
5: Evet, zaten şu an çok dağılmadı mı?
4: Çok.
5: Yani hiçbir zaman o eski lezzetler, hep her şeyde eski eski diyoruz belki ama biraz da bunu bizler mi yok ediyoruz acaba?
4: Tabii canım, elimizde yapıyoruz, bu popüler kültürün etkilerini yaşıyoruz. Evet. Ben açık açık söyleyeyim, senin de fikrin aynı. Belki Merveciğim de aynısı, belki o da yaptıracak, bilmiyorum. Bu kına gecelerinde mesela... gidip Nedimelerin danslarını izlemek.
5: İstemiyoruz. Yani gibi. Eğlenmek istiyoruz. Hani after partiler değil de hakikaten kınanın o kına gecesinde eğlenmeyi özlemedik mi?
4: Bir oturup kenarında böyle arkadaşım falan gezmek.
5: Yani arkadaşımın kınasıysa ben arkadaşımın etrafında olabilmeyi, hani masada onu Nedimelerle seyretmeyi değil de bunu bir tek ben mi özlüyorum? Bir tek benim bakış açımı zannetmiyorum. Herkes aslında bir sohbetle de ediyoruz.
4: Ya süreci yönetmek anlamında ben Nedim'in çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama mesela birden fazla kıyafet giyilmesi zaten Kayseri'de bir kültür.
5: Evet.
4: Bu nişanlık sürecinde vesaire bir düzen düzmek diye bir şey var. Giyip çıkılıyor mesela, geline bir şeyler alındı. Hadi bir defile gibi şunları bir giy.
5: Kına gecesi defileye döndü.
4: Görsün. Diğer tarafta böyle bir şey oluyor. Ha, süreci yönetmek adına ben çok mantıklı buluyorum. Mesela özel günlerde çocuklar böyle bir sahnenin içerisinde olurlar. Hı-hı. En güzel fotoğraflarda ya da pasta kesilecek bir şey olacak. Çocuklar pırt diye bir yerlerden çıkıyorlar. Bu anlamda Nedimelerin bir şeyleri yönlendirmesini.
5: Güzel.
4: Şimdi kına gecesi, şimdi fotoğraf, bilmem ne, kına yakma demesini çok mantıklı buluyorum.
5: Evet.
4: Ama bu uzun gösteriler...
5: İşte anlatmak istediğim tam da o. Yani hani şey... ne bileyim, arkadaşımın en iyi anında ben arkadaşımı yanımda isterim. Hani birlikte paylaşım azaldı, gösteriye döndü ya. Tabii ki saydıkların hepsi çok güzel, destekleyici olarak olabilir.
4: Evet, evet.
5: Ama eğlence kısmını eğlencelikten gösteriye çevirip de yok etmemek lazım.
4: Ki şey olur, en yakın arkadaşının ya da kardeşinin kına gecesi olacağı zaman o kınada eğleneceğiz zaten. Düğünde değil,
5: kızlar öyleydi
4: değil mi? Kınada eğlenir,
5: yani
4: bir şey
5: en
4: var.
5: Güzel.
4: Şimdi kısıtlı bir zamanımız var. After party denen kısımda bir 20-25 dakika iki göbek atarsan.
5: Ama herkes katılamıyor.
4: Koyuyorsun.
5: Saat farkı oluyor. Bir şeyler oluyor falan filan. Bilmem yani.
4: Eskilere dönüşeceğindir. Gerisi heyecandır.
5: Döneceğiz.
4: Yani. Dönmeliyiz bence. Çok daha geleneksel kına geceleri düzenlenebilir. Buna uygun saçlar yapılabilir. Mesela ben annemin gelinliğini hatırlıyorum. Çok güzel bir elbise giymişti. Üzerinde nakışları falan olan, keşke saklasaydı. Belki saklamıştır uzunca bir sürede. 5 tane kız. Acaba bir yerini mi yırttık, bir şey mi yaptık? Annemin saçlarında böyle toplu bir hal vardı ama yarım topuz, altında dalgalı saçlar vardı. O dalgalı saçların önünde de şimdi kız çocukları yapıyor ya, ışıltılar.
5: Evet, simler takılıyor.
4: O ışıltı simler şuradan şöyle, o kadar mı zarif, o kadar mı güzel, o kadar mı duru? Çünkü o kadar duru bir makyaj var ki yüzünde.
5: Evet, kaybettiğimiz bir şey de o var. Bilmiyorum, ben
4: kendimize benzemiyoruz.
5: Gelinin masumluğuna inanmışımdır o elbisenin. Çok fazla abartmadan, saflık, pik yapmadan, o saflığı bozmadan. Hani bilmiyorum, gelinliğin zaten özeti o değil mi?
4: Evet.
5: Saflığı saf, temsil durulu ediyor.
4: Yeni beyaz bir sayfa. Kesinlikle. Bir sürü yüklenmiş anlam vardı.
5: En sade gelinlik haliyle. Dediğim gibi hani çok fazla, en fazlası değil de en sade, en duru, en güzeli, saf haliyle. Hani ben dediğim gibi dönüşüler olacak. O saf hallere, o güzel düğünlere.
4: Ki bunları yapanlar da var. Dümdüz beyaz bir elbiseyle düğünlerinde çok
5: ne
4: şık
5: kadar
4: bir şekilde.
5: Değil mi?
4: Tabii ki küçücük bir çiçek buketiyle.
5: Abartmadan.
4: Tabii çok zarif. Bazen hani dalga bile yapılmamış dümdüz bir saçla. Belki evet. Ensede bir topuzla.
5: Ensede bir topuzla.
4: Bugün topuzun altını bol bol çizeceğiz. Çünkü Hatice topuz çok seviyor.
5: Özledim.
4: Evet. Asil topuzların kadını Hatice Koçak, değil mi yani?
5: Evet, gelinlerde onu görme gerçekten çok özledim ben. Diyorum ya, salaş saçı kendim de çok seviyorum. Yani kendim topluyor muyum? Asla kendim toplayamıyorum saçım. Çünkü baş ağrısı da yapıyor. Hani kimisinde de öyle bir özellik olabiliyor. Ama özel anlarda onun şıklığını seviyorum ben.
4: Peki böyle salık saçlarla, dalgalı saçla bir gelinlik saçı isteyen birine ikna edip acaba topuza
5: bir şansını deniyorum.
4: Yapıyor musun?
5: Tabii. Ve genelde de başarılı olmuşum.
4: Gerçekten.
5: Ya, ikna yöntemim yılların birikimi mi, Allah tarafından bir vergi mi diyelim, bilemiyorum.
4: Yok, Allah'tan gelen gerçekten önemli bir özellik sendeki.
5: Yani ikna da iyiyimdir.
4: Ki bir kuaförün de çenesinin çok kuvvetli olması lazım bence.
5: Gereksiz değil de tabii ki.
4: Yani evet, boş beleş muhabbet bazen, evet, ona da ihtiyacımız olduğu zaman.
5: O
4: ayrı,
5: o eğlence kısmında ama hani evet çok konuşurum. Boş konuşmuyorum. En azından hani onu kişi de tamamlanınca anlayabiliyor. Tabii ki boş konuştuğumuz espri kısmı ayrı. Onlar
4: ne dedikodu vardır sende var
5: ki
4: ya.
5: Ama hepsi bende. Onun da altını çizelim çünkü bizi öyle zannediyorlar. Konuşulanın dışarı taşması hoş bir şey değil.
4: Neden? Aynı zamanda psikolog olduğu için yeminleri var. Sadece dinliyor, kendi özünde kalıyor bunlar.
5: Bilenler biliyor. Çıkıyor. Yani bugün gelmedik deniyor ya işte. Evet. Çok eski olduğum için dostluklarımız devam eden, çok sayıda dostluklarımız devam ediyor, arkadaşlarımız
4: var. Nasıl bir kara kutu vardır sende?
5: Evet, hepsi benimle kalacaklar.
4: Allah.
5: Ama şöyle, aynı şey bizim için de geçerli. Biz de her şeyi orada yaşıyoruz. Bizim de dış bir dünyamız yok aslında. Çünkü mesaisi bol bir mesleğimiz var. Aslında biz de bütün duyguları sizlerle yaşıyoruz. Ya benim çok güzel bir anım var mesela. Ben oğlum üniversiteyi kazandığında çok sevdiğim arkadaşımın saçını yaparken haberi aldığımda onunla sarılıp ağladım. Oğlumun yanında değildim o esnada, çalışıyordum. Hı hı. Yani ben de aslında duygularımı, anlarımı sizlerle yaşıyorum. Hani siz nasıl benimleyse, bende kalıyorsa aynı şey benim için de geçerli.
4: Bazen bir psikolog, bazen bir danışan haline gelebiliyorsun.
5: Tabii anlık değişebiliyoruz. Ya şunun altını çizmek lazım, biz de insanız, robot değiliz. Duygularımız var. Tabii ki bizden her zaman, evet ben gülmeyi çok sevdiğim için hep güler yüzlüyüm ama herkes aynı tabiatta olamayabilir, meslektaşlarım. Tabii kulağımıza geliyor işte suratsız falan. Robot değiliz, biz de hastalanabiliyoruz. Bizim de anlık ölüm haberleri alabiliyoruz. Çocuklarımız var.
4: Ama buna rağmen bir gelin saçı yapabiliyorsun ya da özel.
5: Yapabiliyoruz ama küçük detaylarda bizleri de yadırgamasınlar. İnsan olduğumuzu unutmadan. Empati çok önemli. Ben çok empati kuran bir insanım. O yeteneğim de çok fazla kuvvetli.
4: Önceden mi empati yeteneğimiz daha, evet, fazlaydı? Şimdiki
5: gelişti. Bu dediğim gibi yine yaratılışta.
4: Farkındalık oluştu
5: tabii
4: mu?
5: Tabii yaratılışta var olan bir özelliğimdi. Tabii gelişti bu durum. Çünkü çok fazla insanla Hani sayısını hatırlamam mümkün değil.
4: Yani 35 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz. Tabii,
5: içinde neler geldi, neler geçti ve ben onları hiçbirini boş yaşamadım. Hep koydum. Hep bir şey öğrendim. Evet, öğrettim, öğrendim. Güzel bir okuldu ya. Yani güzel hayat, bir okuldu.
4: Gerçekten hayat okulu evet. Dediğimiz şey her türlü duyguyu en üst safhalarda yaşayabileceğim bir ortam.
5: Tabii.
4: Şimdi bu 35 yıllık tecrübe içerisindeki müşterilerin sayısını hatırlamam mümkün değil ama ilk müşterini hatırlarsın. Kendi kanatlarınla A'dan Z'ye kendi başına her şeyi yaptığın o müşterin bir ya, düşünüyor şu an.
5: Yani çıraklık döneminden dersen.
4: Özür dilerim.
5: Ablam da ilk müşterim.
4: Ya.
5: Şimdi bizim çıraklığımızla şimdiki çıraklık arasında uçurumlar var. Bizlere işi öğretmemek için uğraşırdılar. Uzun vadede çalışırdık. Mümkün olduğunca işi biz kendi gözlemleyerek kapmaya çalışırdık.
4: Sadece aşçılarda değil, kuaförlerde de kendi meslek sırlarını saklama gibi bir eğilim vardı diyorsun.
5: Şimdi biz zorla öğretmeye çalışıyoruz. Gençler öğrenmezken biz öğrenmek için çırpınırdık. Mümkün olduğunca gizlenerek yapılırdı ki detaylar kapılmasın. Yaşadık mı bunları? Yaşadık.
4: Şey boyaları bile hatta ben o süreçte hatırlıyorum arkalarında gramajları falan filan kendileri ayarlarlardı.
5: Kesinlikle yani biz hakikaten...
4: Şaşırdın değil mi? Gerçekten öyleydi.
5: Böyle nasıl diyeyim çırpınarak öğrendik. Yani hakikaten ben ve emsalim arkadaşlarım.
4: Onun için bilgiler çok kıymetliydi o zaman.
5: Tabii ki zor elde ettik aslında. Hani çok basit şu an çok basit gözükse de hiç basit bir meslek değil. Çok zor elde ettik. O yüzden de hani biz o zaman elimize bir kobay düşebilmesi için. Kobay diyorum çünkü hakikaten öğrenmediğin sadece gözünle görebildiğin bizim çıraklığımız oydu. Önce gözün doyacak. Göz doyduktan sonra beyne gönderiyor o sinyali. Eline aldığın zaman zaten gözün doymuşsa
4: o bağlantı kuruldu.
5: Tabii ki eller yapmaya o zaman başlıyor.
4: Aa.
5: Yani önce gözün doyacak. Gözün, bizim gözümüz hakikaten güzel doydu yani. Ayaküstü eski iş potansiyeli çok çok fazlaydı. Sayılı kuaför vardı ve ben Kayseri'nin ilk güzellik salonunda çıraklığım geçti.
4: Wow.
5: Çok ağır şartlarda.
4: İlklere de sahipsin ama. Böyle de bir durum var yani.
5: Evet. Kayseri'de birçok şeyde ilklerde imzam var diyebilirim.
4: Çizsene altını. Ne mesela?
5: mesela iş yerimi 99'da açtığımda Kayseri'de herhalde reklam, gazete, televizyona çıkan tek kuaför olarak açılış yapmıştım. Bu bir ilk.
4: Basın arkanda başladın gümbür
5: evet,
4: gümbür.
5: Yani o zamanlar açılış yapmak falan yoktu.
4: İlk iş yerin neredeydi? O İpek Sarayı'nın karşısındaki yer miydi
5: evet,
4: orası?
5: Sivas Caddesi senin geldiğin yer. 20 yıl orayı işlettikten sonra 2019'da emeklilik şartları falan tamamladım. Dinleneceğim mantığıyla kapattım ben orayı.
4: Yapamaz. Yapılmaz yani o kazınarak bir şeyler kazanmaya başlayan onun tadını alan kadınlar çok çok zor.
5: Çünkü tüm hayatımız dediğim gibi bu meslekle yöneldiği için her şeyi böyle yaşıyoruz. Özlüyoruz tabii ki ama boş kalmadım o süreçte işte 2019'da kapattım eğitmenlik yaptım halk eğitimlerinde. O da ayrı bir keyifti.
4: Ay neler yaşadın orada acaba? Ay. İşte kobaylar halk eğitim merkezinde oluyor. Saç kesmek için kobay arıyorsun.
5: Hayır.
4: Boyamak için kobay arıyorsun.
5: Hayır, orada hep öğrencilerimiz.
4: Danışanlar için diyorum ben.
5: Öğrencilerimiz birbirine. Orada dışarıdan çok.
4: Ha, birbirlerine.
5: Birbirlerine kobay oldular ama. Tabii ben faktörü olunca kobayların hiçbiri zararsız. Aksine çok keyifli. Orada da hep.
4: Hata yapma imkanları yok zaten orada.
5: Orada çok güzel insanlar tanıdım. Dostluklarımız belki görüşüyoruz.
4: Ya hala görüştüğün insanlar
5: ki,
4: var.
5: Tabii ki. Yani benim hiçbir zaman kopmaz. Ben faktöründe biraz etkilidir. Ben hani dostluğum öyle çabuk biten bir insan değilimdir.
4: Helal olsun.
5: Çok güzel şeyler paylaştım. Ya orası da ayrı keyifliydi. Fırsat bulursam yine tabii ki orada eğitmen olabiliyorum. Sıkıntı yok.
4: Hangisi daha çok keyif verdi? İşin mutfağında çalışmak mı yoksa mutfağında çalışmak mı?
5: Hepsi ayrı lezzetli biliyor musun?
4: O eğitimi vermek mi?
5: Şimdi orada...
4: Bir ağır basar ya.
5: Ya orada hani tabii ki şey. Şöyle oluyor. Kuaför camiasında şu an özellikle de çok çok fazla kuaför olunca biraz tabii ya şurada şu işte modeli uygulanırken orada hocam alıyorsun.
4: Hmm.
5: Tabii ki onun lezzeti. Çünkü orada aynı bizim bu gözün doyacak kısmı var ya.
4: Evet.
5: Orada benim gözüme bakılıyordu. Hani kapmaya çalışılıyor, fikir alışverişi yapılıyor falan. Orası daha bambaşka bir atmosferdi. Tabii ki orası, bir de benim hep hayalim oydu. 2019'da kapattığımdaki hayalim de oydu. Eğitmenlik yapmaktı. Bütün başlangıçtaki hedefim, o sondaki o kısımda onun da lezzetini aldım.
4: Aşırı da kararlı bir tarafım var aslında.
5: Evet.
4: Kafaya bir şey koyuyorsun, zamanı geliyor ve gerçekleşiyor. Çünkü sen o şartları olgunlaştırmak için adımlar atmaya başlıyorsun aslında.
5: Ve hedefimden vazgeçmiyorum. En önemli kısım da o.
4: Evet.
5: Yani hedefi belirleyip bir köşeye atarsan orada kalır zaten.
4: Tabii canım, istediğin kadar kuru kuruya kararlar ver. Aynen. Peki böyle seni tutup aşağı çekmeye çalışan mihraplar oldu mu acaba?
5: Çok.
4: Kadının yurdu mu kurdu mu? Al sana, hadi çok güzel. Yönetmenimden bir yorum geldi ama açıklamayacağım.
5: Şimdi bunu benim açıklamam çok doğru olmaz. Biz bunu iş yerinde çok daha doğal konuşuyoruz tabii ki.
4: Şimdi hedef kitlenin kadın olduğunu düşünürsek sen meslektaşlar açısından ele alacaksın meseleyi.
5: Ya şöyle, yok, ben çok düz bir insanım aslında. Beni tanıyanlar bilirler. Arkasından konuştuğum bir söz yoktur. Herkesin çok da yüzüne söylerim.
4: Sen mesleğin magazin tarafından hoşlanan biri değilsin. Değil. Mesela. Bu tarz kuaförlükte bir durumlar olduğunda, mesela ablamız bize az önce kahve getirdi. Dedi ki işte şuradaki kuaför var. Baktığında birçok kuaför furyası birbirinin ismini bilir.
5: Ben bilmem.
4: O kişileri tanır. Yerlerini bilir. Neden şey olur? Atıyorum, gecenin bir yarısında bir tane kadın arar, der ki böyle böyle saçımın açılması lazım. O sıra malzemen yoktur. Dersin ki aa Merveciğim, işte sende var mıydı? Bunu halledeyim. Sen kendi yağıyla kavrulmuş.
5: Evet.
4: Kendi işine böyle odaklanmış
5: birisi. Çünkü onlar birçoğunu da neden biliyorlar? Rakip görüyorlar. Hani o yüzden de inceleme, mercek altına alıp seyretme, tanıma. Ben kimseyi rakip görmedim. Benim en büyük rakibim, evet klişe bir söz ama, kendim. Yani hiçbir zaman kimseyle yarışma olmadı. Hiçbir zaman süperim demedim ama... Hangi işi yapıyorsam...
4: Süpersin dediler diye.
5: Şöyle, hangi işi yaptıysam en iyisini yapmaya çalıştım. Bu ille de mesleğim değil, hangi işi yapıyorsam.
4: Hı hı.
5: O yüzden de hani biriyle rakip ilk başladığımda da görmedim. Şimdi de görmem. Şimdi de eğlence kısmındayım artık zaten. Hani bir dağa tırmanıp da o aşamayı geçtik diye düşünüyorum.
4: Aynen öyle. Artık işin haz tarafı ve artık her şeyi görmediğin tecrübe kalmamış bu süre içerisinde. Atıyorum, sinirleniyorsun, kavga etmek için bir yere gitmek istiyorsun ya. Çok güzel bir sahne vardı Merve.
5: O biziz.
4: Çok tatlı bir şey. Böyle gidiyor kafeye oturuyor. Garson geliyor, diyor ki böyle böyle diyor. Ben diyor açık bir çay istiyorum diyor. Gidiyor açık çayı getiriyor. Böyle açık çay mı olur diyor. Garson anlıyor karşıdakinin fikrine. Canınız mı sıkkın diyor. Evet diyor. Kavga mı etmek istiyorsunuz diyor. Evet diyor. Geliyor o zaman diyor. Çay dediğim böyle olur diyor. Olur mu diyor. Ben diyor böyle istiyorsam böyle olacak diyor. Karşı tarafın isteğini anlayıp algılayıp nabzına göre şerbet vermeye başlıyor. Orada ufak bir tartışmaları oluyor. O rahatlıyor. Karşı tarafta harika bir hizmet veriyor. Olay bitiyor.
5: Aynen öyle.
4: Şimdi mutsuz bir kadın geldi. Saçları sarı, simsiyah boyatmaya geldi.
5: Boyamıyorum.
4: Uzun saçları var. Kısacık kestirmeye geldi. Şimdi aklımız başımızda değil. Neden? Evet. Mutsuzuz. Böyle durumlarda ne yaparsın?
5: Yapmıyorum tabii ki. Aynı dediğin gibi o ruhsal değişimi fark edebilecek ayara geldi.
4: Gözünden anlaşılıyor zaten.
5: Tabii tabii.
4: Mi?
5: Yani en büyük özelliğim zaten, ben o süreci atlatırken dedim ya, empati yeteneğim çok kuvvetli diye.
4: Evet.
5: O basamağı atlatmada yardımcı olmayı çok seviyorum. Bir kere hayat boyu özelliğimden biri de budur. Bir şey beni mutlu ettiyse herkes mutlu olsun isterim. Bir şey sıkıntı varsa da onu çözmek için elimden geleni yaparım. Çok başarılı olduğumu düşünüyorum.
4: Harika.
5: Olduk da. Bir kere biliyorum, o sarı saçı siyah boyatırsa asla ertesi gün gelip sarı isteyeceğini bildiğim için kesimde de aynı. Tabii ki önce paylaşıyoruz ama hani bir de sınır vardır ya.
4: Evet.
5: Yanacağı için boyamam ayrı ama kesim kısmında şunu diyebilirim. İknaya çalışırım, çalışırım, çalışırım. Ha olmuyorsa da artık, yapabilecek bir şey kalmadıysa kesersin. Orası ayrı. Alıcı da önemli.
4: Evet.
5: Verdiğin o duygusal şeyi, desteği alıcı da çok önemli.
4: Bu kararımızı sana gelerek söylediysek ve sen ikna ettiysen sıkıntı yok.
5: Aynen öyle, mutlu
4: ama
5: son.
4: Evde o psikolojik bozuklukla biz siyaha boyadık sarı saçları. Üzerinden evet. Geçti birkaç ay sonrasında o sarı bağımlılığı var ya, bir kere damardan girdiği zaman sürekli o sarı ışıltısını yüzünüzde görmek istiyorsunuz.
5: Kesinlikle.
4: Böyle bir durum var. Saçımızı siyah boyattık, hem de takipçi sorularımızdan bir tanesi. Araya serpiştiriyoruz onları. Siyahtık, 2-3 ay geçti ve biz geri sarıya dönmek istiyoruz. Ne yapacağız?
5: Çok zor. Şöyle zor. Bir kere biz bunu, benim en büyük kelimem budur, sihir yapmıyoruz. Kimyasalla uğraşıyoruz. Elimizdeki şey de canlı saç. Sihir olmadığı için tabii ki biz 35 yıl değil 60 yılda versek, önemli olan bir şey burada kimyasalla uğraşacağımız için siyahtan sarıya tekrar çevireceğin zaman bir yıpranma payını göze almak zorunda kişi. Bunu iyice detaylı anlatmak gerekiyor. Döner mi? Döner. Ama evre evre dönmek mantıklı.
4: Ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? Saçı sarı olup psikolojik bozuklukla siyaha boyamayı düşünenler acilen dinlesin.
5: Asla. Siyah bir kere zaten iki uç noktamız var. Sarı, siyah. Biri orijinal, biri de siyah dönülmez bir yolculuk. Yani siyah koyu kestane yapılabilir. Eğer bir değişiklik isteniyorsa kahve. Hani daha yumuşaklar ama direkt siyah. Dönüşü hakikaten çok zor bir işlem. Yıpranma payı çok kuvvetli. Aşama aşama saçın dokusu burada çok önemli. Çok ezber konuşamayacağım bu yüzden.
4: Tabii ben, kişiden kişiye değişir.
5: Kesinlikle. Ben mesela birçok işlemimde saçı görmeden asla ne renk yönlendirmesi yapabilirim, ne fiyatlandırma, ne de tavsiye. Hı hı. Dokunmam lazım. O saçın bir şeklini, canlılığını, dokusunu hissetmem gerekiyor. Tabii ki dönülür ama bir süreci var.
4: İmkansız.
5: O da her saç değil asla
4: ama
5: değil.
4: Ama zaman alan bir şey.
5: O da her saçta zamanı kendi belirler saç.
4: Bir de her anlamda yıpratıcı bir şey.
5: Tabii ki o
4: sürekli işlem. Tabii, bu saçta nereye kadar dayanacak?
5: Çünkü bu sizin saçta uyguladığım şeyi kendimde de aynı şey geçerli. Dedim ya, ben sihir yapmıyorum. Kendim de sarı kullanan bir insanım. Kendimde de eğer yapılmayacak bir işlem yaparsam benim saçım dayanacak.
4: Yani şey gibi. Butiklere gidersin, herkesin giydiği bir tayt var mesela.
5: Evet.
4: Onun da bir düsturu var. Çok yakıştı, çok yakıştı diye yakışmayacak birine o taytı satmanın
5: yakıştı
4: bir anlamı
5: yok. Demenin bir anlamı yok.
4: Yok. Yani göz var, izan var. Evet, o sıra o psikolojik bozuklukla birlikte çok köklü bir değişiklik yapmak isteyebiliriz.
5: Evet.
4: Ama bunda da birazcık köşelerimizi törpüleyelim.
5: Birinin nabzını
4: hayatınızdan bir çıkarım
5: o
4: mesela.
5: O nabzına birinin bastırması gerekiyor. Onda eğer doğru yere giderse, ki bunu evde de deniyorlar. Özellikle evde artık her şeyi deniyorlar.
4: Pandemide neler neler yapıldı.
5: İşte o da bir önümü açtı diyelim. Biraz bu her şeyin erişebilme kolaylığı, ürünlerin.
4: Evde jel tırnak yapıyor insanlar kendine. O açıcılarla hatta ölçüler falan veriyor influencerlar yani. Çok saçma bir yere doğru evriliyor.
5: Evrildi.
4: Ama sonrasında kopmaktan bir hal veriyor saçlar.
5: Yani.
4: Neden kopuyor?
5: Çünkü yıpratılıyor, dedim ya, canlı. Yani
4: yanlış oranlarda kullanılıyor
5: oranlar.
4: Bunlar. Kimyagerliğiniz burada da devreye
5: tabii,
4: giriyor.
5: Tabii, hepsinin bir oranı var. Mesela benim en çok güldüğüm şey, bizim meslek çok çabuk hemen yapılabilir bir meslek gözüküyor.
4: Hı hı.
5: Ya diyor ki, benim elimden geliyor zaten, kaş alıyorum, saç da kendim boyuyorum, kesiyorum da, zannediyor ki olay burada bitiyor. Tamam, yetenekli olmak çok güzel bir şey. Kesinlikle her kadın da kendini evde bakımını üstlenebileceği kadar biraz bir şey yapması çok güzel bir
4: tabii
5: şey.
4: Tabii canım, iki kaşımızı da alabilelim yani cımbızla.
5: Tabii, her şeye de bize koşulacak diye bir şey yok.
4: Bak, ben beceremiyorum ama kız kardeşlerim gardıroba bağlardı mesela, cayır cayır o iple o olayı
5: tabii,
4: helal olsun.
5: Yani zor durumlarda.
4: Çok zor.
5: Bir de her işlem içinde kuaföre tamam koşulmaz ama.
4: İpin sesi beni çok ürkütüyor mesela. Çok yakınsın ya, kulağa yakın mesela. Böyle ciyur ciyur ciyur, böyle bir acayip ya. Kadın olmak çok zor ya.
5: Kesinlikle. Bence ama dünyanın en güzel şeyi de.
4: Evet, çok güzel ama çok da zor.
5: Bizle renkleniyor dünya.
4: Değil mi? Aynen.
5: Bence kadınlar gerçekten renklendiriyor. Ayakta dönmesini sağlayan da kadınlar. Kendimizi de azımsamayalım yani.
4: Tabii canım, öyle.
5: İyi ki varız.
4: Durduk şu ben... aklıma gelen şeyi geri yuttum, yayından sonra size söyleyeyim. Şimdi erkeklerin hedef almasını istemiyorum ben.
5: Yok tabii
4: ki. Esprisi var ya, aman söyleyeceğim, ne söylersiniz söyleyin. Şimdiden geri. Hani Tanrı Allah'ı erkekleri yaratmış, sonra ben bunun daha güzel bir modelini, daha i̇şte. Şeyini yaparım teferruatlısına deyip kadını yaratmış hikayesi var ya. Baktığında evet biz,
5: evet, teferruatlıyız ama
4: fonksiyonel varlıklarız yani.
5: Ben hep onu diyorum yani, yaradığımda biz çok fonksiyonlu hakikaten. Yani onlar daha düz.
4: Düşünsene, doğurabiliyoruz yani. Bizim kesinlikle. çok özel bir tarafımız var. Toprak, çok özel varlıklarız biz.
5: Toprak ana.
4: Değil mi?
5: Yani aslında bizim...
4: Toprağa bile ana denmiş.
5: Yani. İyi ki onlar da var tabii, erkekleri ezmek falan değil, düzler.
4: Yok canım, yaşam onlar için, bana alışmışlardı.
5: Yaşam onlar için daha kolay. Bazen biz onlar
4: Merve gibi... gülme, rica ediyorum. Ne yapalım? Her şeyi göze alıyorum ben. Neler gördü bu gözler? Ölü gözümü görmedi. Bak gerçekten, sürekli izleyenler biliyor. Bunun detayını da sana yayından sonra söylerim inşallah. Çok özel varlıklarız. Sen de şahsi olarak özel bir varlıksın. Arkadaşım olduğun için söylemiyorum. Sen şu cümleyi çok severim ben. Kendi ışıltısına güvenen başkasının parlamasından herhangi bir rahatsızlık duymaz. Kendine güvenirsen de kendi ışıltınla hep yarışın kendi içinden olmuş. Evet, evet, mesleğini çok sevdiğini görebiliyorum. Çok net bunlar. Ama geçinmek adına bir kaygı içerisinde olmak, bir kadının çalışıyor olması, çalışıyor olurken aynı zamanda anne olması. Evet. Düşünsene, çok güzel düğün saçları yapmışsın, böyle ışıltılı bir hayatın içerisinden, yorucu bir hayatın içerisinden geçmişsin. Evde sarı bezini almışsın, tezgahını sıvıyorsun, yemek yapıyorsun falan.
5: Aynen öyle.
4: Bunlar aşırı zor şeyler. Tam da buradan ışıkla birlikte yeni kuaför olmayı düşünenler ve bu mesleği seçmek isteyenler için 35 senelik bir tecrübesi olan bir hanımefendi, bir kuaför, acaba nasıl bir tavsiye verir gençlere?
5: Vallahi şöyle bir meslek.
4: Çok merak ediyorum.
5: Dünyanın her yerinde.
4: Kabul görecek bir meslek her şeyden önce, değil mi?
5: Ülkenin her yerinde, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan evinde dahi yapılabileceği bir kadın için en uyumlu meslek. Dediğim gibi her yerde, bir pandemi olduğunda gördünüz işte. Ben o dönemde evlerde işlemleri yapmaya devam ettim.
4: Saç sakal birbirine karıştı yani, evde kadınlar çok zor.
5: Benim işlerimde o olay olmadı işte. Ne çünkü yaptın? Biz buluştuk pandemide, ben evlerim.
4: İsmin gibi VIP hizmet mi verdin?
5: Kesinlikle öyleydi. Benim müşterilerim hiç zorlanmadı. O
4: hiç kimsenin dibi gelmedi yani o süreçte.
5: O süreci çok mutlu atlattılar.
4: Wow.
5: Yani gençlere tavsiyem, kesinlikle bir kere sahip çıksınlar istiyorsalar. Gerçekten ben çok zor elde ettim mesleğimi. Çok istedim, çok çabaladım. Çok
4: da ekstra kıymetli.
5: Çok kıymetli benim
4: ama
5: için.
4: Ama yeni nesil bu kadar tahammüllü
5: ömrümü
4: değil.
5: Ömrümü verdim ben. Hakikaten hayatımı verdim.
4: 35 yıl ne demek? Kesinlikle. Dile kolay. Ne kadar
5: benim
4: kolay
5: için
4: çıkıyor.
5: Çok kıymetli ama bence herkes her yaptığı işe aynı ayar sahip çıkmalı. Yeni nesil birçok alanda olduğu gibi tabii ki kaçış. Bizim meslek dediğim gibi, göründüğü gibi öyle zannediyorlar ki giderim makyajımı yaparım, her gün saçlarım yapılır, keza tamam onlar var ama zorluğu çok fazla. Çünkü bir veri yok, biliyor musunuz? Hani terzilikte kalıp var, kesiyor, geçip dikiyor. Ya ben bunu hep söylediğimde bak sen de çok şaşırdın.
4: Çok güzel bir noktadan ele aldın. Bizim çok hoşuma gitti.
5: Elimizde bir veri yok. Hayal satıyoruz biz. Bir kere karşıdakinin hayaline ineceksin.
4: Şey var ya, yaz bu çok güzel atasözü olur gerçekten. Onun gibi evet. Bir cümleydi.
5: Karşıdakinin önce hayaline ineceksin. Sen o hayali yapacaksın. Onun hayal ettiği gibi ona sevdireceksin. Çok zor bir meslek. Diyorum ya hani, bu belki benim için çok kıymetli olduğu için camiadan da o yüzden hani bakış açım çok farklı. Hı hı. Gençler de ne bileyim, bir baltaya sap olsunlar ya. Yani hani sahip çıksınlar. Sevenler var ama hemen nasıl biliyor musunuz? İki sene çalışıyor. İş yerimi açarım ya. İşte hemen para kazanırım. Yok öyle bir dünya.
4: Hangi noktada havlu atıyorlar? Yeni nesile bu kuaförlük mesleğinin en çok zorlayan tarafı ne sence?
5: Aslında hiç şu an onların dönemine baktığım zaman zorlayan hiçbir şeyleri yok.
4: Ya, bizim dönemimiz. Yani, aç geziyorduk dedin. Şimdi lokantadan yemekler söyleniyor. Neden? Yani, elde tutamıyorsun çünkü kalifiye eleman yetiştiremiyorsun. Meslek canım, ölüyor aslında.
5: Ustalar, işverenler şu an pış pış pış elemanları gözüne bakıyor. Lakin elemanlar şu an işte her şeyin fazlası mı acaba batıyor bilemiyorum. Ben hakikaten...
4: Size ellerinde böyle çubukla, tarakla
5: bir kere erkekler dayak yiyordu tabii ki mesela bizim çıraklığımızda. Kızlar bizlere dokunmasalardı ama şunu biliyorum ben ilk mesleğe çok zor elde ettiğim için çabalayıp da geçtiğim için ilk bir yılın sonunda belimden doktora gittiğimde belimde yani düşün 14 yaşında bir çocuksun doktor bana şunu söylemişti. Ya mesleği bırakacaksın ya da seneye kalmaz bel fıtığısın.
4: 14 yaşında.
5: Hayır, ben bunu kimseye, aileme dahi söylemedim.
4: Neden? Beni
5: alacaklar diye tabii ki.
4: Ah kıyamam sana.
5: Ben 20 yıl doktora gitmedim biliyor musunuz belim ağrıyınca? Gitmedim. Çünkü tam o en can alıcı çıraklığını yeni geçirmişim. Elime makası alıp, tarağı alıp, saç keseceğim ayara... Erişime,
4: hayalin o değil
5: tabii
4: mi?
5: Tabii tabii ona geçtiğim anda kimse benim elimden alamazdı. Hani bırakacaksın diyemezdi.
4: Tam kendi kanatlarını uçacağın nokta.
5: Tabii tabii tam değil mi? Tarakla...
4: Çıraklıktan sonra kalfalıkta ilk kesim yapmaya mı başlıyorsun?
5: Ben çıraklıkta başladım. Dediğim gibi ben kendimi yenemeyen bir insan olduğum için ablalarım sağ olsun çok kobayım oldular. Yani kat kat kesim kat kat... Adı üstünde olunca ben tabii ilk kesimlerim...
4: Ne meşhurdu ya o saçlar?
5: Hala aslında çok meşhur. Tabii tabii. Ben
4: Merveciğim de sanki katlı kestirmişti yakın zamanda.
5: Boyları değişir. Bakın bu kesimin temel...
4: Avantajı ne? Katlı kesimin mesela.
5: Form verir saça. Yani dediğim gibi ebatları boyları değişir ama kat kesim ölümsüzdür. Ya hiçbir zaman bitmez.
4: Benim mesela az saçım var. Saçımı daha da kabarı,
5: dolgunlaştırması daha için. Tabii tabii.
4: Için.
5: Yani
4: şimdi yanılsaması gibi mi?
5: Yani onun da tabii dozu var. Şimdi her saça da her katı uygulayamazsınız. Onun da boyu, dozu, saçın dokusuna göre atılan şeyler bunlar.
4: Ya ama şöyle şöyle acayip çok katlı i̇şte kesilenler var. Kaçak kata da gerek yok yani.
5: Aha işte değil kat mi? Kat dediğim ben ilk kestiğimde ilk çıraklıktaki kestiğim saça gökdelen tipi demiştim. Yani çünkü
4: kaç katlıydı?
5: Çok kat vermiştim yani öğreneceğim ya dedim ya kobaylarım ablalarım. Yabancı olmadığı için ama şunu biliyorum ki
4: o da sürekli fön ister ne kadar da bir zor saç baktığında.
5: Saça göre değişiyor dediğim gibi o formunu bilmek lazım saçın. Hani dalgası, ince teli, yoğunluğu bir de boy, kullanım boyu her saça her katı uygulayamazsınız. Ama şu an kat kesimi de bitirmişler onu gözlemliyorum ben. Bir ustura kesimi çıktı her saça ustura vurulmaz.
4: Şeyi görüyorum ben bir de makine var tıraş makinesiyle birlikte
5: asla böyle yapmadığım bir
4: gündüz
5: uygulama.
4: Gündüz kesenler de bununla övünüyorlar mesela. Bak asla makineyle bir kere de kestim
5: asla
4: falan.
5: Asla kimse kestiremedi bana onu kesmem de. Dediğim gibi benim kırmızı çizgilerim vardır.
4: Makasla hareketler yapıyor musun böyle kırmızı parmakla çevirmeler fıçı fıtırlar falan
5: yani
4: filan.
5: Çok şovunu hani o kadar yapıyor muyum boydan dolayı belki anca boyum etrafında çalışabiliyorum diyelim hani şov yapacak kadar biraz da koltuğun etrafında dönebilmek lazım onu da kabul etmek
4: çok
5: lazım
4: gerçekten
5: yani çok şov kısmını bilmiyorum ki yaptığım işin sonucu şov bence zaten onun makası da kimseye böyle eğip büyüyüp de şekil yaratmanın bir mantığı yok. Ben saçla oynarım. O makası havaya atmamın falan gereği olduğunu düşünmüyorum.
4: Ay bir takipçim yazmıştı benim de merak ettiğim bir şey. Bu saçları boyayıp böyle fön çektikten sonra alıp saçları böyle bir
5: sallıyorlar.
4: Fıtı fıtı fıtı sallanıyor falan filan. Bunun alameti farikası nedir?
5: Valla bilmiyorum yapmıyorum. Şimdi benim paylaşımlarımı görenler görür. Bilmiyorum ben mi çok eskide kaldım ama...
4: Düz. Böyle rengin hepsi aynıyı mı göstermeye
5: ya şöyle,
4: çalışıyor?
5: Şimdi hepimiz de
4: nasıl da sağlıklı saç yaptın böyle bir, değil mi? Böyle bir sallayıp
5: şov kısmı ama hiçbirimiz de kandırmayalım. Işık efektlerini de es geçmeyelim. Şimdi benim çektiklerim saf fotoğraf çekimleri mesela. Ama kurulu bir düzende de tabii ki evet sağlıklı saçlar yok mu? Var ama bu devirde kaç tanesine rastlayabiliyoruz sizce? İşte. Yani küçücük çocuklar artık saçlarını boyar hale geldiler. Hani ben mümkün olduğunca onları da ikna etmeye çalışıyorum ama tabii artık bana yaşlı modu uygulandığı için onlar tarafından çok sözümüzün onlara hükmü geçmiyor ama.
4: Ben de çok üzülüyorum. Bu konudan da uzaklaşmamı çok istemiyorum.
5: Kimse değiştiremez benim bu fikrimi. Ben dedim ya, empati kuruyorum. Ben her şeyde kendime neyi hoş buluyorsam karşımdakine onu yapmaya çalıştım her zaman için. Bana yapılmasını istemediğim şeyi karşıya yapmadım.
4: Benim kızım da mesela saçlarını boyatmak istiyor, farklı renkler yapmak istiyor. Ben mesela geçenlerde mavi buldum, sonra kendisi pembe aldı, maskaralar var böyle.
5: Bir nefsini köreltiyorum, bak onu ben de yapıyorum çünkü çok fazla da engel olamıyorum.
4: Saçlar, boncuklarla onlardan alıyorum, çünkü takıyorum.
5: Zamane her şeye erişebilirlik burada güzel ama bir o kadar da kötü şeyler katmadım hayatımıza, kattı.
4: Kattı tabii ki.
5: Ama orada da işte çocukların tam deli çağları olduğu için nefslerini köreltmeye.
4: Ay, kendimi de düşünüyorum.
5: Yani uygulamalar var, ben de öyle gidiyorum. Hani işte birkaç paketle renkli saçlarla falan nefsini köreltmek mantıklı. Tabii ki kural koyup da hayır yapamazsın değil de onun nedenini anlatarak gidiyorum ben onlara.
4: Ben de evde şöyle bir tarife uyguluyorum mesela. Hira'nın hani çocuğun seni dinlemediğini düşündüğün ama aynı ortamda olduğun zamanlar var ya.
5: Birini mutlaka dinliyordur.
4: Tabii tabii, şey yapıyorum, saçımı elime alıyorum, uçlarına bakıyorum. Allah'ım nasıl bir saçmalık, şu dibimin parlaklığına bak, alt tarafın gerçekten pıtır pıtır kopuyor. Şimdiki aklım olsa hayatta saçımı boyatmazdım. Nasıl ters güzel psikoloji. Saçlarımın rengi falan filan, öyle bir bilinçaltına yerleşsin falan diye. Şimdi ağzı öyle söylüyor. Ama iki gün sonra illaki tanışmak isteyecek.
5: İsteyecek.
4: İnşallah sarıya bulaşmak istemez. O ihtiyaçlarını inşallah o takma, boncuk saçlarla, keratinlerle falan giderebilirim.
5: Bu da annelere tavsiyem. Şimdi kız çocukların belli bir yaşa kadar şöyle bir özelliği var. Annenin her söylediği şeyi zıttını yapmak gibi bir özellikleri var. Hani birçok anne için şunu söyleyebilirim. Sizin söylediğiniz her şeyi tersini yapmaya çalışacaklar. Getirin, ben ikna ederim onları.
4: Vay, çok iyi.
5: Kesinlikle, çünkü gerçekten çocukları çok seviyorum ben. Yeni nesil herkes kızarken ben yeni nesil seviyorum. Z kuşağını çok seviyorum. Umutluyum. Zehir gibiler. Sadece yanlış yönlendiriliyorlar. Bu aileden de olabiliyor, dış etkenlerden de olabiliyor. Sizin sözünüzü dinlemiyorsa yardım alabileceğiniz sevdiği mutlaka biri vardır. Ben dedim ama hani ben bunu katmak için lafın arasına beni söyledim. Teyzesi vardır, arkadaşınız vardır ama direkt sizden duyduğunu,
4: rol model aldığı
5: tabii,
4: biri.
5: Direkt sizden duyduğunu tersini yapacaktır. Çünkü belli bir yaşa kadar kız çocuklarında annenin kuması deriz ya.
4: Öyle öyle.
5: O modda daha, çünkü hep önceki yeneceği kişinin anne olduğunu zannediyor. Annemden daha güzel olacağım. Aslında model alıyor. Lakin orada da yarış,
4: ortak yiyoruz işte, düşün artık o noktaya
5: orada
4: geldi.
5: Da yarışa girdiği için hem sizi model alıp hem sizinle yarıştığı için orada zıtlık çoğalıyor. Yani orada destek alabilirsiniz ve gerçekten ben üzülüyorum. Çünkü sınırı yok. 13 yaşında, 14 yaşında sarıyla başladığı zaman 30 yaşına geldiğinde mutsuz olacak. Ha, ben şuna da katılmıyorum ama 40 yaşına gelip de ya saçıma dokundurmadım. Ya tamam artık, yer çekimine maruz kaldığımız yaştayız. Ben ona da
4: şimdi yapmayacak zannettim.
5: Ben diyorum ya, çok düzüm bu sözlerimi benim tanıyanlar alışkın
4: ay,
5: olduğu için.
4: Seviyoruz.
5: Yani 40 yaşına gelmişim, saç benim için niye var? Ay yıpranmasın, yıpransın kardeşim. Saç beni, bana iyi hissettirmek için var. Yani hani çok da bekletmemek lazım.
4: Çok güzel bir kafası yok mu ya? Bak, çocuklara tarifesi ayrı, kimyagerliğini gördük. Psikologluğunu gördük. Çocuklara olan pedagojik yaklaşımlarını da gördük.
5: Çocuklarla çok iyidir aram.
4: Valla aşama aşama harika gidiyoruz. Bu arada bir saatin sonuna geldik biz, biliyor
5: öyle
4: musun?
5: Öyle mi ya? Umuyordum bu kadar. Çok heyecanlıydım bu arada.
4: Elektrikler kesilir inşallah diyerek genel dedim, bir konuktan bahsediyoruz.
5: Evet dedim, yani iptal oldu diyecektim. Ama
4: ne dedik? Evet. Jeneratör var. Her türlü yayına o programı alırız
5: hakikaten
4: dedik.
5: Hakikaten umduğumdan çok daha keyifli ilerledi. Sayende ya burada senin alanın, beni evet övdün falan ama sayende güzel atlattık.
4: Onun yanı söylemiyoruz ya. Bak geldiğinde kaç konumuz oldu? 200 küsür konumuz oldu artık. Bizim de sayamayacağımız kadar çok konuk oldu. 4 sene içerisinde. Gözdeki ışık diye bir şey var. Mesleğe isteyerek başlarsın, istemeyerek başlarsın. Orası çok ayrı bir şey. Hı hı. Ama seneler içerisinde değiştiremeyeceğin şeyleri kendin için keyifli hale getirip o gözüne o ışığı yansıtabilirsen anlatırken. Bak şu an o ışığı görüyoruz. Gerçekten sadece spotlardan kaynaklanmıyor. Gözünden o ışıklar çıkıyor. Teşekkür Gerçekten ederim. Çok seviyorsun ve çok emek harcadın. O kadar belli ki.
5: Emeğimi yani emeğimi kaçmıyorum. Bir söz vardır ya, kirişledi. Hayat boyu yapmadı değil mi? Beni
4: o ne? Kirişledi ne? Bak ilk defa
5: yani aldım. Özensiz davranmak. Kayseri'de duyulmuş sözlerdir. Sen nasıl duymazsın?
4: Ay çok enterim. Masimio'yu biliyorum da.
5: Masimio. Evet. Onun, beni masumadı.
4: Arapçası gibi bir şey. Yani. O tarz bir şey.
5: Yani bunu yapmadım diyorum. Ha insanım. Bakın bunu hep altını çiziyorum. Hani tanıyan

0: onu da komple bozmak lazım.
1: Bozarım.
0: Bozup o saçı yaparsın.
1: Bozarım.
0: Bir de şimdi filketeler falan ne kadar süredir var bilmiyorum ama önceden atıyorum tel tokalar. O gelin saçını açmaya bir başlarsın. 1, 2, 3, 95, 96 toka, 97 toka falan.
1: Onun özelliği oydu yani.
0: Değil mi? Tabii. Şey, bir de o kadar toka takıp atıyorum bir avuç saçın var. Ama o tokaların hiçbiri mi gözükmez?
1: Gözükmez. Ama işte bence tamam, beni belki kızarak dinleyenler olacak ama işte herkes dostu olamıyor. Yani
0: aşırı havalıyız.
1: Yani
0: evet. Tecrübemizin ve yeteneğimizin farkındayız. Bence
1: ustalık
0: çok güzel bir şey.
1: Ustalık demek o topuzda tokayı göster. Biz siyah saçta sarı tokayla topuz yaptığımı bilirim. Toka bitmişse sarıyla da yapmışsındır ama gözükmeyecek.
0: Wow.
1: İşte biz temelden onu öğrendiğimiz için detay.
0: Şey, bir de saç derisine acı vermeden bazı tokayı takarsın. Bir tane tel ya. Bir tane tel değmiştir. Ve orada sanki tüm canını çekiyorlar.
1: İşte orada devreye giren empati.
0: Al işte. Yani
1: dedim ya, empati yeteneğim. Acıyor mu? Evet, sökemiyorsan da mutlaka o acıyı gidermek için çabalarım ben.
0: Yani o şişli tarakları iyi ki var, böyle takıp orada tabii yerleştirmek.
1: Ama yapmayan kuaför de var, umurunda da değil. Kendi canı yanmıyor ya.
0: Aman ne olacak, birkaç saat şey yap. Yani, önemli olan güzellik.
1: Her meslekte empati girmeli bence. Her
0: güzellik yanına konfor da çok önemli mesela.
1: Tabii ki rahatlık. Ben Allah gece boyu o kafam ağrıyacaksa, o anı yaşamayacak. Yani hiçbir mantığı
0: canı cehenneme
1: yok.
0: Çıkarırım.
1: Çıkarat yani.
0: Hakikaten. Depresyon topuzuyla devam ederim. Ne
1: aynen öyle.
0: Yani? Valla benim için çok çok önemli bunlar.
1: Kesinlikle. Konfor önemli.
0: Çok güzel.
1: Sadece görseli güzel olması değil, rahat da olmalı.
0: Ya biz senden şöyle de sürenin sonuna geldik. Merve ile ufak bakışlar ama çok önemli bir noktaya geldik. Çünkü doğal tarif alacağız.
1: Hadi
0: hem
1: bakalım.
0: Hem boyalı saça, hem de hiç el değmemiş, 40 yaşına merdiven dayamış ama saçlarının doğallığını kaybetmemek için saçını boyatmamış o kadına.
1: Değişiklikler de yapsınlar lütfen. Her şey de yaşında zamanında güzel. Çünkü 40 yaşına kadar o saçı tutsanız da yer çekimi var. Eskiyen, ben hep bunu söylüyorum değil mi? Beni tanıyanlar bilir. Vücudumuzdaki her şeyi eşya gibi düşünün. Kullandıkça bunların hepsi eskiyor. Hiçbir zaman sonsuza dek muhafaza edemeyeceksin. Hormon bozulacak, gidecek. Yer çekimiyle gidecek. Gidecek yani.
0: Bu söylediğinin arkasına da ben şöyle sığınıyorum. Mesela bir şey yemek istiyorum. Mesela kilo da aldığım bir süreç
1: aman,
0: mesela.
1: Aman niye gitsin?
0: Aman işte. Yiyebiliyorken yiyeceksin. İki gün sonra doktorlar yeme diyecekler.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Diye.
1: Bazı şeylerde tamam, çok erken başlanmayacak ama bazı şeylerde vaktinde yakışırken yapmak lazım.
0: Yiyebiliyorken yiyin ya.
1: Hevesini de
0: yiyemiyorsun.
1: Hevesini vaktinde de almak lazım.
0: Kesinlikle. Şu şeye gelmeden önce ben senden başka bir şey isteyecektim. Hemen aklıma gelmesini istiyorum. Doğal tarifler.
1: Doğal
0: onlardan
1: tarif.
0: Önce bir aklımda çok güzel bir soru vardı benim.
1: Hadi bakalım.
0: Umarım gelir.
1: Umarım zor değil. Zorsa gelmesin.
0: Şeyi soracaktım.
1: Bak geldi.
0: Yok ya, çok basit bir şey. Gerçekten bitkisel boya diye bir şey
1: hayır
0: var mı?
1: Şöyle var. Kullandım da. Onu da şöyle söyleyeyim.
0: Tamamen temiz içerikli.
1: Kayseri'de bitkisel boyada ilk kullanıcılarından biriyim. Çok pahalıydı ilk piyasaya sürüldüğünde. Hı hı. Hakikaten amonyaksızdı. Lakin şunu bir kere
0: o
1: kabul
0: ettim. Saçlarımızı yakan şey içindeki o amonyak dediğiniz
1: işte tam
0: madde.
1: Tam oraya değince şunu kabul etmek lazım. Saça renk veriyor, beyazınızı kapatıyorsa amonyaksız boyanın hiçbir
0: tutuculuğu yok bir kere diyorsun.
1: İşlemi yok.
0: Ha, mantığı öyle çözebiliriz
1: tabii
0: aslında.
1: Tabii ben okuyorum şimdi. Ben de tabii ki mağazalarda görüyorum. Doğal, natürel yazılı isimlerle güzel makyajlanmış ürünler var ama.
0: Reklam stratejisi diyorsun.
1: Ya beyaz saç boyu diyor ki ben natürel boya alıyorum, ondan boyuyorum. Saçı beyaz, beyazı kapatmış. %100 mümkün değil. Amonyaksız hiçbir işlem ne saçı açabilirsiniz, hı hı, ne de koyulaştırabilirsiniz. Koyu renk saçta bile yani o beyaz saçı önce eziyor, koyuya boyadığımızı söylüyorum size.
0: Evet.
1: Beyaz orada hem eziliyor hem koyulaşıyor bakın. Yani bunların hepsini amonyak yapıyor. %100 yok ama %100 piyasaya üretildi, sürüldü. Şu an var mı bilmiyorum, araştırmıyorum. Vatandaşlar kendileri araştırıp evde boca ettikleri için ben yorulmuyorum artık. Anlayanla yürümek çok daha güzel.
0: Değil mi?
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: O zamanlar hem çok pahalı hem de sadece hamileler için kullandığımız bir üründü. Hani beyaz, morali bozuluyor.

0: Biliyorsunuz boyamıyorduk. Şimdi ara ara artık
1: Neler
0: serbest.
1: neler yapılıyor, evet.
0: Tabii. Mesela ben onu röfle öneririm her zaman için. Saçı doğalsa röfle dibe değmediği için hamilelikte en aslında hem sarıyı kullanabilir. Değil mi? Bunların detayı aslında iş yerinde daha böyle geniş çaplı anlatılacak. Böyle kısa süreçli şeyler değil.
1: Ama hem çocuklarda hem hamilelerde o saç derisine temas etmeden
0: Ama
1: yapılan
0: renk
1: işlemler çok
0: 3-4
1: mantıklı.
0: 3-4 seçenekli şeyler. Hani onların böyle çok beklentiye girmemeniz
1: Ama
0: gerekiyor o
1: çok da
0: ürüne.
1: güzel. 3-4 seçenek dediğinde
0: Tabii, şu
1: çok
0: an
1: büyük bir
0: dediğim gibi ama
1: seçenek o
0: %100
1: süreçler için.
0: piyasada tam o orijinal şekliyle var mı? Araştırıyor muyum? Hayır, araştırmıyorum. Vardır mutlaka ama onu da çok beklentisiz kullanacaksınız. Hani hem sarı istiyorum hem amonyaksız mümkünatı yok.
1: Anladım. Döner yiyip dönmesini istememek gibi bir durum söz
0: Yani
1: konusu.
0: yanına ayranı
1: Olamıyor
0: alıp
1: bazı
0: yarı
1: durumlarda.
0: amonyak bul diyelim.
1: Aynen öyle.
0: Vardır tabii ki.
1: Harika, çok
0: Evet,
1: güzel.
0: bakım ürünleri diyoruz.
1: Evet, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Yayının
0: Kalem kağıtlar
1: sonuna
0: hazır mı?
1: yaklaştığımız bu süreçte işlem görmüşler için olanı ikinci olarak verelim. Önce saçımızda hiçbir işlem yok. Böyle açma işlemi yaptırmamışız. O tarz saçlar için böyle haftada, ayda bir ya da senin tavsiye edeceğin
0: Ya
1: sürelerde kullanacağımız bir maske istiyoruz.
0: ikinci vereceğim tarifi her saça uygulanabilir. Çok da güzel, çok da doğal. Bu benim kendim uyguladığım bir şey.
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: Ya ben kendimde bir kere öncelikle yıkama ürünleri çok önemli. Asla her tip saç için eksi bir şampuan önermiyorum ben. Saç kremle birlikte şampuan saç kremi bir arada oluyor
1: Ay,
0: ya.
1: araya bir sürü soru sokuşturasım var da tuzsuz şampuanlara nasıl bakıyorsun bu en azından
0: Gerçekten
1: yıkama
0: tuzsuzsa ya
1: şimdi tadına da bakabilsek, anlayabilsek nasıl
0: şimdi
1: olacak?
0: her şeyin biliyorsunuz muadili var. Bizlerin bile var ki. Yani bizler bile muadil üretildik artık ki ürünlerin muadili. Gerçekten
1: Kafamda deli
0: tuzsuzsa.
1: sorular.
0: Evet, şimdi sen bana sorarken benim de
1: Acaba.
0: söyleyecek çok şeyim var. Aslında tutuyorum diyormuşum.
1: Hayır, bir de mayın gibi bir kadın acaba nereden ne çıkaracak, ne söyleyecek,
0: Patlayabilirim
1: acayip
0: yani.
1: de tırsmıyor değilim yani. İyi geldik şu saate
0: Ben de
1: kadar.
0: kendimden korkup tutuyorum da açıkçası. Çünkü diyorum ya, çok karakterim çok düzdür, söyleyivereceğim diye. Tutarak diyorum,
1: Sevdiğimiz.
0: çok zorlama beni. Yani biz tarifi verelim.
1: Hadi tarife geçelim.
0: Doğal saçların çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü saçlar her zaman bir şey. Bizim saçlarımız bütün etkenlerden etkilenen. Rüzgar, hava değişimi, hormonlar, her şeyden, diyorum ya, vücudun.
1: Dokunmamız
0: Tabii
1: mesela.
0: tabii bayılırız
1: En çok
0: zaten. En
1: kirletiyoruz,
0: çok
1: değil mi?
0: kırdığımız şey kendi saçımızı kendimizin
1: Şurada
0: kırması.
1: peynirli pideyi
0: Şu hareketle en çok kendimiz kırıyoruz bir
1: Bir ara
0: kere.
1: Merve'ye de üçüncü kamerayı koymayı çok istiyorum. Biz konuşurken ki oradaki
0: Ben
1: tepkilerini
0: bir
1: bir
0: daha gelirsem
1: görseniz.
0: öyle yapalım. Üçlü olsun bu
1: Valla
0: durum.
1: küçük bir kamera istiyorum şuraya.
0: Yani vücudun her şeyini bizim saçımız yansıtır. Karakter özelliğini biz saçtan analiz ettiğimizi söyledim mi?
1: Hayır.
0: Tabii ki. Buna kimse
1: Bugün
0: inan.
1: elinin altındaydım. Neden yapmadım?
0: Neyse, onu söylerim arkada.
1: Aa, ne diyecek acaba? Açıkla ya. Gördüklerini
0: Yok,
1: söyle.
0: şöyle gördüklerini derken, saç analizi diye bir şey varken karakter analizini de saçla yapabiliyoruz biz. Yani
1: Ya böyle
0: bu
1: falvari
0: işlemle.
1: şeyleri ne kadar seviyoruz ya.
0: Bir tek fal bakmıyorum ama
1: Sen şey
0: baktırmayı çok
1: yapsana.
0: seviyorum.
1: Böyle saçtan ruh analizi yaptığımız
0: Ben de
1: dev
0: kitap
1: kampanya
0: yazmayı çok
1: falan
0: istedim.
1: filan.
0: Belki belli mi olur? Kitap yazarsam orada geçiyorum
1: Ay,
0: bunları.
1: bu seneler içerisindeki tecrübelerin, gelen giden müşteriler falan.
0: Gerçekten bunu
1: Böyle
0: hani
1: boğmak
0: kitaba
1: istediğim bir müşteri
0: dökmeyi.
1: ama. Ay, ne kadar tatlısınız
0: Yok,
1: demek
0: hiç
1: zorunda
0: yoktur bende
1: kaldım.
0: öyle bir şey diyorum ya, beni
1: Valla.
0: tanıyanlar bilir. Olduğum gibiyimdir. Aa, canım tatlım, birini bağlamak gibi öyle güzel sözlerim. Güzel sözüm varsa kullanırım. Bunu yalakalık olsun diye, hakikaten beni iyi
1: Hak
0: görsün diye.
1: edene diyorsun.
0: Hak edene diye bir şey yok. Hani seninle nasılsam o kadar. Benden öyle kapıdan ay tatlım, hatta ben fazla iltifatı, fazla canımlı cicimli sözleri de sevmem. Diyorum ya, çok düzümdür. Yani hani öyle biri bana ilk tanıştığım anda kapıdan giren, ben sevmem, hoşlanmam.
1: Valla ben de
0: Çiğ
1: farklı
0: bulurum.
1: kuaförlere gitmek zorunda kalıyorum. Hepimizin başına gelmiştir. Aşkım, hoş
0: En sevmediğim
1: geldin.
0: şeyler. Benden duyamazsınız. Yani
1: Aşkım
0: bunu 20 yıl
1: ne?
0: sonra da duyamazsın ama.
1: Aşkım ne ya? Dal
0: Yani
1: böceğim de, pıtırcığım de, bir şey de, hoş geldin
0: yani
1: ama aşkım ne?
0: işte diyor mu, benden 20 yıl sonra da duyamazsın onu. O çiğliği sevmiyorum ben. Olduğum gibi. Yani İçimden geliyorsa evet. Ki aşkım çok özel bir kelimedir bence. Herkese de kullanılmamalı diye
1: aynen
0: düşünüyorum.
1: Öyle.
0: O benim özel bir kelimem olduğu için ben aşkımı öyle bir tek oğluma arada bir kullanıyorumdur herhalde. Onlarca öyle sizlere kusura bakma Aygülcan'cığım. Her dakika aşkım diyemeyeceğim yani.
1: Deme zaten.
0: Tatlım.
1: Desem buz gibi soğurum senden yani gibi tatlım, bir hale gelişiyor.
0: Mesela tabii. Bana da kullanılmasını sevmediğim bir sözdür.
1: Ben tatlı bir tek... biraz şey gibi aslında hani kelime anlamı olarak sevimli böyle tatlı heh, bir kelime.
0: Tam onu diyecektim. Küçük ama yaştakilerine söylüyorum ben küçük.
1: Şey böyle aşağılamak gibi bir. Heh,
0: işte benim miniklerim var ya geliyor onlar evet. Benim kızlarım. Ben onlara kullanıyorum bir tek tatlımı. Ne bana kullanılmasını lütfen çizelim bunu da duysunlar.
1: Ben de öyle. Hakim olabilirim bazı durumlarda ama mimiklerime engel olamayan bir tarafım var.
0: Evet.
1: El, kol, mimikler ben de engel olamadığım
0: yani
1: şeyler.
0: Bazı kelimeler bunları. Özeller lütfen her dile yapışmasın. Özel olmayan samimi kelimelerde çiğleşmeden gerektiği yerde gerektiği samimiyetle.
1: Canımı da anlayabilirim.
0: Yok, gerektiği öyle samimiyetle şey çıksın. Hani diyorum ya hiç tanımadığım bir insan aşkım, aşkom, canım. Ya benim lügatımda çok yer almayan şeyler. Evet. Tarife dönelim mi?
1: Hoşuna biz? Da gitmiyor zaten. Evet. İnşallah vereceğiz o tarifi.
0: Vereceğiz.
1: Haydi geliyor.
0: Şey gibi.
1: Kalem kağıtlar.
0: Tarif deyince aa bu muydu falan diyorlarmış. Bir saattir bizi oyalıyorlar. Evet çok önemli bir tarif değil aslında ama doğal, %100 doğal olduğu
1: sana
0: için.
1: Sana öyle geliyor.
0: Karşılığında verim alınan bir tarif uygulayabilirler. Çok basit, herkesin erişebileceği şeyler.
1: Hadi bakalım kalemleri aldık.
0: Bir kere 3 tane ampulümüz var. Eczaneden temin edebiliyorlar.
1: Tamam.
0: İçinde beşerli ampul E, B, D bildiğimiz ampuller bunlar aslında.
1: E, B, D vitaminlerini alıyoruz.
0: Beşli paket ampuller
1: vitamin ampulleri.
0: Şeklinde. Evet evet her eczanede bulabiliyorlar.
1: Tamam.
0: Saf işlenmemiş zeytinyağı bulabiliyorlarsa işlenmemiş dediğim işte saf
1: sızmalardan haline, istiyoruz. Sızmalar. Doğallardan.
0: Evet doğal.
1: Zeytinyağı.
0: Susam yağı muhteşem bir şey. Kayısı yağı. Ve olmazsa olmaz bir yumurtanın sarısı. Yani her yerde işe yarayan bir şey bu. Şimdi, neden yumurtanın sarısı? Vitamini haricinde bu yağ akışkan olduğu için saçın tutmaması sürekli sürerken falan onu kolaylaştırıyor.
1: Aslında bir hacim veriyor. Hem hacim
0: yani
1: hem fırça yağ.
0: Yani siz şimdi sürerken onu veya elinizle akmamasını da sağlıyor yumurtanın sarısı.
1: Araya vereceğiniz bir tişört, atlet falan bir şey varsa onları giyin.
0: Hiçbir şey yok. Zaten bunu evde yapacaklar için rahatça.
1: Kokuyor
0: savaş.
1: Mu peki? Bir sürü yağ var.
0: Ya şöyle aslında herhalde. Bakarsan ben koku alerjisi olan bir insanım. Bu mesleğin içinde olup da koku duyarlılığım da pik yapmış durumda. Hı hı. Bana kokmuyorsa kimseye kokmaz diye düşünüyorum. Yok arınma kısmında da zannediyorlar ki çok yağ var yıkayalım. Hayır bir şampuanla da arınıyor. Ama tek bir özellik var. Yumurtanın minnacık beyazını kaçırırsan yıkarken pişiyor kafanda. Saç tellerine sirke mantığında yapışıyor onlar.
1: Ne diyorsun?
0: Kesinlikle sadece dikkat edilmesi gereken yumurta
1: sarısını beyazından çok güzel ayıracağız.
0: O da çok kolay yani.
1: Tamam bunların ölçüleri nasıl olacak? Göz kararı mı yapalım?
0: Göz kararı ilk yaptığınız deneyim olur zaten. Az geldi fazla geldi. Her saça çünkü bir ölçüsü yok bunun hani.
1: Hani zeytinyağını ampuller. Ben olsam ne kadar koyarım diye düşünüyorum. Ya ben bir yemek kaşığı zeytinyağı koyup o diğerlerinden bir çay kaşığı koyabilirim mesela. Ya da hepsini bir çay kaşığı gibi mi değerlendirelim?
0: Ya bir çay kaşığı çok az bir miktar. Benim de elim çok
1: tatlı
0: boldur.
1: Kaşığı.
0: Bence yemek kaşığı üzerinden gitsen onları.
1: Çok yaptık. Buzdolabına koyduk. Sonraki kullanımda
0: bir hafta sonra kullanacağın için belki şey olur ama sen 2 gün sonra kalanı sür. He. Ya bunun hiçbir zararı yok.
1: Ne olabilir?
0: 2 günde bir yapsan da hiçbir zararı yok. Mesela bu
1: Hindistan cevizinin yağı
0: evet,
1: var.
0: Evet onlar yağlandırır saç ama bakın bu yağlandırmıyor da. Tabii yani hani bu çok güzel. Sadece bunun ampullerden birer tane kırarken de lütfen dikkat etsinler ampul kırma şeklinde.
1: Camlar içerisinde
0: ellerini,
1: oluyor zaten.
0: Ellerini, orada da hani bilgiyi de verelim ellerini kesmesinler. Her ampulden birer tane içinde 5 tane olduğu için. Özür diliyorum.
1: Edirne, Bursa, Diyarbakır vitaminlerini
0: gönder gelsin.
1: Ampul olarak eczaneden aldık.
0: Alıyoruz.
1: Zeytinyağı, susam ve kayısı yağını içine koyduk. Yumurtayı da şöyle bir çırptık.
0: Yağları araştırıp takviye yapabilir de çok abartıp da hepsini birbirine boca edip de ters tepen şeylerde olmasın. Bence yağ olayı 3 tane yeterli.
1: Bu 2 saç tipine de yıpranmış saçlar içinde
0: hepsine de uygulanabilir. Sürede daraldığı için öbürüyle uğraşmayalım. Bu yıpranmış saç üzerinden.
1: Alacağız. Olmaz. Biz
0: yok yok şey anlamda.
1: Gerek sürekli süreç.
0: En doğal, en güzeli bu olduğu için bunu verelim, herkes kullansın anlamında.
1: Herkese
0: tavsiye olsun bu.
1: Olabilecek bir maske bu.
0: Haftada bir gün, 5 ampulümüz var ya, onu baz alarak haftada bir gün, yaptığınız gün olursa, atıyorum pazar günü uyguladıysanız, 1 saat özellikle durması gerekiyor ama 2 saat dursa da bir zararı, evet, ısıyla birlikte çünkü daha güzel oluyor. Bir de damlamıyor sağa sola.
1: Streçleyelim, havluya mı saralım mesela? Sıcak mı tutalım?
0: Kendiniz de yormayın o kadar. Streç de yeterli. Damlamıyorsa eğer streçle durabilir. Yeterli.
1: Rahat tarafım var ama çok güzel.
0: Benim mi?
1: Şey be. Evet, hani durumda ya damlamıyorsa tamam. O kadar da ısı vermeye gerek yok.
0: Ya bilmiyorum, yapılan her şey önce bir beni huzursuz etmemeli o yüzden. Ya,
1: büyü değil ki bu, değil mi?
0: Ben değil mi? Ben sihir yap. Yani sihir yapmıyorum, mantık çerçevesinde olabilecek. Hani bunu insanlar kendi mantığı, ya damlıyorsa sar işte. Yani ağız sürdüm damlıyor deyip lavabonun başını bekleyecek halimiz yok ya.
1: Her şeyi de devletten beklemeyin.
0: Ya da üzerine bir poşet geçir, ne bileyim ben diyor ya. Yani hani biraz da bazı şeylere de mantık katılabilir. O yüzden diyorum ya, ben çok düzümdür.
1: Çok mantıklı gerçekten.
0: 5 haftanın sonunda tarifi de bir bitirebilir miyiz?
1: 5 hafta. 5 hafta bu harika tarif.
0: Aynı gün. 5 haftanın sonunda isterseler 2 hafta ara verip sevdilerse, faydasını gördülerse devam edebilirler. Ama abartmamak kaydıyla, dediğim gibi en sağlıklı olan şey vücut değerlerine baktırmaları. Vücut değerlerinizde eksiklik varsa hiçbir bakım ürünü, hiçbir şampuan, hiçbir tedavi işe yaramayacak. Hı hı. Önce vücut değerlerini, tahlillerle.
1: Onu kurtaracak bunlar.
0: Ya bunlar zaten diyorum ya, saç rüzgardan etkilenen bir şey.
1: Evet.
0: Ki keza biz bakım uğruna her şeyi yapabilen varlıklarız. Her şeyden hep bu onu geri plana atabiliyor. Takviye diyelim biz buna.
1: Ama sen işletmende zaten bunların çok daha profesyonel ve tabii komplike ki hallerini bakım olarak yapıyorsunuz tabii zaten ki, değil mi?
0: Aynen.
1: İşletmen
0: öyle.
1: İşletmen nerede? Bu arada bu boyalı saçlara o tarifi vermeden önce vermeyeceğiz. Gönder gelsin tarifi.
0: Ya eksik mi verseydik? Önce adresi mi girseydik?
1: Adres tarifi dedim zaten.
0: Ya tabii ki buradaki başlık adında söyleşi yaptık. Biz bunlar çok geniş çaplı şeyler. Tabii ki işletmeme gelirseler.
1: Sen bir daha gelsene ya.
0: Neden
1: daha
0: olmasın?
1: Daha detaylı hakikaten.
0: Neden olmasın?
1: Konuşalım şeylere.
0: Gelirim istenirse.
1: Çağırırım geleyim.
0: Yani istiyorsalar, sana bilgi verirseler, sen bana nereden ulaşacağını biliyorsun.
1: Her türlü isteriz seni. Yerin nerede?
0: Yerim Köşk Mahallesi, Gültepe Mahallesi olarak geçiyor. Nasıl tarif edeyim?
1: Çok da rahat ulaşılabilir bir yer.
0: Çok
1: ya.
0: Kolay. İskender
1: Et
0: Lokantası'nın, büyük merkez İskender Et Lokantası'nın arka sokağındayım.
1: Benim gibi konumla gidiyorsanız Instagram sayfası Hatice Koçak yazıp oradan
0: mesaj
1: atın. Evet,
0: zaten orada konumum var. Verir. Instagram'da konum bilgisi, aha, direkt ona tıkladıkları zaman.
1: Ama Kayseri'yi bilen herkes gözünde canlandı zaten işletmenin.
0: Google'da da adresim, Google Maps'ta da var.
1: VIP salon diye yazacağız.
0: Evet, evet.
1: Aratacağız.
0: Aynı arattıkları zaman bulabiliyor.
1: VIP salon.
0: Oradan Hatice puanlarsanız da oluyor.
1: Sen tatlı yorumlarda istersin şimdi.
0: İstemez miyim?
1: Olur, değil mi?
0: Tabii o kahve içerken bunları çok mekanımda beklerim her
1: çok
0: zaman.
1: Çok güzel kahveler yapıyor.
0: Gerçekten. Sohbetimiz daha derin olabilir.
1: Adresi öğrendik şimdi, artık yıpranmış saçlar için o komplike gizli tarif.
0: Yıpranmasını da beklemeyin ama yani yıpranmamışla
1: ama
0: da gelin.
1: Yıprattık ya, yıprattık.
0: Evde
1: böyle
0: lütfen.
1: Yüzümüz yıkamaya
0: evet,
1: bile fırsatımız yok. Uçlarımız çatal çatal
0: tabii
1: oldu.
0: Vaktim yok deyip de evde açıcıyla bile uğraşan bir kadın milletiyiz biz. Lütfen.
1: Aynen
0: evde
1: öyle.
0: Her şeyi
1: her şey yapabiliriz.
0: Yapmayın.
1: Yıpranmış
0: açıcıyı evde
1: için.
0: Uygulamayın.
1: Uygulamayın. Yıpranmış saçlar için tarif. Yazıyorum.
0: Yazdık.
1: Hadi
0: bu
1: gel.
0: Bu yıpranmıştı, sen anlamadın orayı.
1: Aşk olsun
0: evet, sana.
1: Evet sana
0: dedim
1: ama
0: ya.
1: Ama ben en son söyleyelim demiştim. Bu kadar zamandır herkes bu saate kadar.
0: Az önce ben söyledim de ne kadar odaklanmışsa kendi sorusuna. Şimdi
1: neyse, şunun üstüne başka bir doğası, şey daha söyle onu da.
0: Şimdi doğası da, onu da dükkanda hallediyoruz. Diyoruz.
1: Çok güzel bir satış stratejisi
0: yani
1: oldu.
0: Yani devamı
1: bekle.
0: VIP salonumuzda birebir hizmetle. Efendim.
1: Bu programda ürün yani, yerleştirme vardır. Resmen
0: reklamdır.
1: Hareketler oldu yani.
0: Direkt reklamdır. Tabii birebir hakikaten de geldikleri zaman hizmet direkt benden aldıkları için yani bilemiyorum, daha geniş çaplı bilgiyi orada devam edebiliriz.
1: Ay harikasın.
0: Bunu her saça uygulayabilirler. Doğal saçı çok bir şey yapmaya gerek yok. Şampuan kremine dikkat etsin. Mümkün olduğunca doğal ürünler. Yani Dalin dediğimde gülüyor insanlar ama en doğal şampuan.
1: Makyajı falan da çok güzel temizliyor.
0: Zaten cilt doktorlarına gittiğiniz zaman öneriyorlar. Ben yıllardır kullanıyorum, yani bu çocuklukla bir alakası yok. Sadece çok uzun yıllarda aynı ürünü kullanmak, her saç şampuan için söylüyorum ben. Hı-hı. Arada mola, bir tüp, başka bir ürün.
1: Ne kadar sürede bir değişiklik
0: yani
1: yapmayı tercih
0: ediyorsunuz? Yani 6-7 ayda bir, arada bir başka bir iyi gelen, hı-hı, sevdiğiniz bir ürünle mola verin. Sonra aynı ürününüze devam edebilirsiniz.
1: Go go go devam zaten.
0: Kesinlikle
1: aynı şekilde.
0: Yani, ya bir doğalına yakın her şey. Mesela ben boyada da senin özün neyse ona yakını öneririm.
1: Evet.
0: Sen en üstü istiyorsan evet yaparız ama aykırı şeyler bakın zaten görmüyor muyuz?
1: Evet.
0: Herkes tek tip.
1: Aynen öyle. Hepimiz yani, bir tornadan çıkmış.
0: Kişinin kendine yakına gitmesi en güzeli. Kendine en yakını neyse onu yakalamak.
1: Aynen.
0: Onu da biz yakalıyoruz. Reklamdır.
1: Reklam kadın ne yapacağını, ne yapması
0: ya
1: gerektiğini.
0: Çok reklama ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ben ya. Yani onu da söylemek gerekir.
1: Rabbim herkesin gerçekten çalıştığı
0: şey
1: meslekte
0: değil.
1: Bu özgüveni ve
0: kibir değil, evet.
1: Özgüven.
0: Yok, kibir değil. Bunu kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum ben.
1: En yeteneğinin farkında olup bunu
0: evet,
1: dile getirmekle yapabileceğini söylemek bence özgüven. Kibir çok başka bir
0: şey. Yani hani yanlış anlamasın kimse. Yani ben kendimin farkındayım öyle diyelim.
1: Bence dinlediğinde doğru anlamak isteyenler öyle, yanlış anlamak isteyenler öyle ele alacaklar. Herkesi de aynı fikirde buluşturursan zaten sende bir sıkıntı var demektir diye
0: ben az önce söyledim ya. Aynen. Anlaşabildiğimizden. Şimdi kesinlikle. Alıcı da önemli diyorum ya. Hani bu bende de aynı keza. Hı-hı. Alıcı da önemli.
1: Ben
0: yani,
1: de öyle düşünüyorum.
0: İletişimde karşılıklı. Büyük şeyler çıkıyor öyle olunca.
1: Yani yansıttığını insanlar geri yansıtıyorlar. Ya, öyle de bir gerçek var baktığında.
0: Tının tuttuysa.
1: Frekans önemli.
0: Evet. Yani o gidiyor zaten. O zaten basamakları getiriyor.
1: Çok başka bir sekans açıyor evet. Gerçekten. Şimdi saate bakıyorum. O elektriklerin gitmesini istediği kadına. Saat 15.32.
0: Aşmışım değil
1: mi? Böyle bir yakın çekim falan diyorlar ya, bakmak lazım. Ben sana böyle olacağımı söyleme. Hani şey var ya, demedim mi?
0: Yok
1: demedim
0: ama şunun da altını çizeyim. Eğer bu rahatlık sende olmasa ben... ya şöyle, evet çok güzel ama bir heyecan olmadı mı? Oldu.
1: Olsun
0: yalan
1: o
0: söyleyemem.
1: Zaten.
0: Kesinlikle onun da lezzeti orada galiba.
1: Bak 4 sene oldu şuraya geldiğimde, ben de oturduğumda gerçekten hani şey oluyor, belli şeyleri artık ezberliyorsun.
0: Evet.
1: Giriş cümlesinde hep aynı şeyi söylüyorsun. Merve de program yapımcısı, hem de aynı zamanda yönetmen, Kayseri Radar'ın çok çok önemli bir rengi olduğu için çok çok evet. İyi anlayacak dinleyenler, izleyenler de. Ama şuraya ya da şuraya o heyecanla oturmak çok başka bir şey.
0: O da güzel. Devamının böyle gelişi çok güzel.
1: Evet.
0: Ben çok keyif aldım.
1: Biz de çok keyif aldık.
0: Yani çağrıldığı zaman tabii ki buluşmaya gene gene.
1: Biz daha ağırlamak istiyoruz seni.
0: Talep doğrultusunda ben her zaman başımla
1: aynen.
0: Beraber denir ya. Yüreğimle
1: tarifi
0: başımla beraber.
1: Ekstra bir tarif değil.
0: Ben
1: vermiştik ya zaten.
0: Şey, onu bulmam lazım ya. Bir tarif yani bulmam lazım kendime.
2: Yeni bir büyü gibi.
0: Kendi üzerimde herkes kendine deniyor. Kendi üzerimde ben deneye bir yeni karışım bulmam
1: halledersin
0: lazım. Bir sonrakine.
1: Harika, çok güzel. Şimdi biz programın sonuna geldik.
0: Evet.
1: Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Varsa dinlemek isteriz.
0: Ya şöyle, ekonomik sorunlardan geldiğimiz ülkenin durumundan dolayı insanlar tabii ki bazı şeylerde kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Hak veriyorum. Ama sanata saygıyı kendimde,
1: kameraya söylesin anladın.
0: Kendimde hak görüyorum. Uzun yılların deneyimi. Tabii ki evde bazı şeyleri ekonominize destek olarak uygulayabilirsiniz. Ama her şeyi değil, rica ediyorum. Hem bizlerin işleri zorlaşıyor. Hem de saçlar çok zarar görüyor. Uzmanına gidin. Yani bu ben diye söylemiyorum ben bunu. Bu kadar.
1: Her işi de bilen yapsın yani,
0: yani evet,
1: değil mi?
0: Bak takviye olabilir diyorum ya. Geldiğimiz noktada ülkede hepimiz zorlandığımız şeyler oluyor. Herkesi anlayabiliyorum.
1: Hı hı.
0: Ama bir sınır koysunlar, durdursunlar artık kendini.
1: Bence de.
0: Her gördükleri videoda Ya da uygulayıyorsanız da bunu bize söylemeyin mesela. Videoda şunu gördüm, ben bunu yapabiliyorum. Modeli yani evet yapabilirsiniz, yetenek çünkü.
1: Tabii canım, her şeyde de bunu kullanmaya gerek yok. Tamam, her şeyi istersek başarabiliriz. Bunun
0: Benim
1: belli
0: yaptığım bir
1: oranları
0: şey
1: var.
0: vardır mutlaka fazladan
1: Ama
0: yani.
1: kuaföre gidip oranın ambiyansıyla şöyle bir açıcıyı alıp hafiften böyle bir kafa dönmesi bir şey değil mi?
0: Ya
1: Orada bir yaşayalım
0: sürmesinler. Bak,
1: onları
0: her
1: yani.
0: şeyi yapıyorlar. Bir siyah, iki açıcı. Lütfen kafalarına sürmesinler. Evet,
1: Ama
0: çarpı.
1: siyah yapıp sana gelecekler.
0: Sarıyı da siyaha yapmasınlar. Yani lütfen. Kendi iyilikleri için. Çünkü o saçı ben yapmayacağım, düzeltmeyeceğim. Ben düzeltmem, bilirler.
1: Şeye söyle bir de sarışınlara saçınızın rengini değiştirmeyin, hastalık gibi bir daha şey
0: Evet, onu
1: olmayacak falan.
0: da değiştireceksiniz. Düşünmeyin değil de psikolojiniz bozunca saça dokunmadan başka ne bileyim el temizleyin. Ben öyle yapıyorum. Hani benim moralim bozulduğu zaman saçımla uğraşmıyorum mesela. Cam siliyorum. Siz de öyle yapın. Geçiyor.
1: Ya da gelelim renkli saçlar, boncuklar, bir şeyler falan tak ya. Bir ara saçlar örülüp araya nazar boncukları falan konulurdu falan
0: Var
1: ya.
0: hala onlar ya.
1: Yapıyor musun? Bana nazar boncuğu taksana saçıma ya,
0: Bakalım
1: şuralarına.
0: ya.
1: Örüp.
0: Değmesin
1: Nasıl
0: sana nazar
1: güzeldi bir
0: zaten.
1: ara. Ay,
0: Evet.
1: değmesin zaten.
0: Ara ara görüyorum da ne bileyim şimdi çocuk ruhlu kalmak değil de insanın içinde hissettiği yaşla ilgili bir şey galiba.
1: Evet.
0: Yani neden her yaptığımız çocuksu her şeye olgun olmak zorunda mıyız? Her
1: Yo,
0: şeyi
1: değiliz.
0: zaten yeterince büyük büyük yaşamıyor muyuz?
1: Ya bende hiç öyle bir şey olmuyor. Ben mesela
0: Bende de yok.
1: saçımı iki tane de bağlasam kimse bana neden böyle bağladın demiyor. Çünkü
0: Yani.
1: benden her türlü şey abukluk olarak insanlar şey yapıyor
0: Hayır,
1: ya.
0: sen onu kendin
1: Farklı
0: için
1: şeylere o
0: yaptığın
1: kadar
0: için.
1: alışmışlar ki insanlar bana karşı çok öyle şeyler söylenmiyor
0: Evet.
1: ama yenilik yapmış ya da o an İki tane kulak yapmış bir kadına da hani tatlı ne kadar
0: İşte
1: değişiklik
0: yenilik
1: olmuşsun
0: illedir saçı
1: diyebilirsin.
0: oradan oraya çevirerek renk değiştirmek değil. Yani saçın her dakika bir rengi değişemez. Mümkünatı
1: Ay
0: yok
1: değişmesin
0: bunun.
1: zaten
0: Yani hayır,
1: kesinlikle.
0: bu mümkün değil işte. Sonucu kopmak, yanmak. Yani bunu düşünmek lazım. 6 ay böyle kullanacağım, 6 ay şöyle kullanacağım. Beni biliyorsunuz, bu en pik sarıya geldim o kadar. Yıllardır aynı
1: Ay
0: tonlardayım,
1: hakikaten hiç
0: kuaförüm.
1: değiştirmedim var ya.
0: İşte bir diyorum ya, kendi tonu da vardır kişinin, kendi saç renk. Ya bu artık beyaza engel olamadığım için ana rengime röfle kullanıyordum ve ben onu çok çok da seviyorum. İşte senin saç rengindeki röfleyi. Ama şanslısın, senin henüz beyazın yok. Benim
1: Var var
0: artık
1: şurada 5-6 tane çıkmış gördüm.
0: ona da sana moral verici bir söz olsun. Biz bir iki tane, en azından ben beyaz saymıyorum. Yüksek dağların başı da beyazdır diyoruz.
1: Oo,
0: Benimki gibi
1: yıkılsın.
0: yani yıkılsın. Niye kendimizi sevmeyelim? Kendimizi sevmemek için
1: Olay bu ya.
0: yani
1: Çak
0: sebep
1: gerçekten.
0: yok. Yani artık ben beyaz bir de mesleğin içinde de herkes bana da bakıyor. Ben de aynaya bakıyorum. Kendim için tabii ki öncelikle yapıyorum. Hani bu pik, bundan öteye sarıya.
1: Aman hiç dert etmiyorum ben valla. Işıltılarım var sarı sarı. İki tane de
0: Bir şey
1: orada beyaz
0: söyleyeyim mi? Benim
1: ışıltılarım olsun.
0: 3-4 ay dibim gelebilir. Beyazım çıkabilir. Yani olabilir. Bunlar çok detay. Aynada mutlu gördüğünüz kişiye bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: Eğer o
0: baktığınız
1: görüntü
0: zaman
1: sizi
0: evet,
1: rahatsız etmiyorsa
0: kendinizi
1: dert değil
0: sevmek. Ya
1: yani.
0: kendini seviyorsan her şeyi sevebilirsin. Ama kendiyle mutlu olmayan kişiyi de hiçbir şeyle mutlu edemezsin. İşte demin dedim ya, anlaşabilmek, alıcı
1: Evet.
0: verici. Yani bunların hepsi bir halka.
1: Şey var ya, kendinle konuşuyorsan sıkıntı yok ama cevap vermeye başladıysan kuaför zamanın gelmiştir diyerek
0: Evet,
1: kapatıp bağlamak istiyorum ben bugün.
0: yani.
1: Ayaklarına sağlık
0: Çok teşekkür
1: arkadaşım.
0: ediyorum. Yani ben çok keyif
1: Ben
0: aldım.
1: böyle süreceğini ve aşağı yukarı böyle bir zamanlamayla bitireceğimize
0: Evet.
1: çok çok emindim.
0: Çok teşekkür
1: Senin de
0: ederim.
1: aynı keyif aldığını
0: Çok
1: görüyorum.
0: keyif aldım. Umarım herkes de keyif almıştır.
1: Öyle hissediyorum
0: Dahasını
1: ben de.
0: da bekleriz.
1: Aynen
0: Kahvemiz
1: öyle.
0: var, mekanımız var.
1: Tekrar bekliyoruz.
0: Keyfimiz yerinde. Daha ne
1: Yeni
0: olsun?
1: işlem kalemleriyle bekliyoruz.
0: Tabii
1: Köşk
0: ki.
1: Mahallesi'ndeki iş yerine gerçekten herkesi bekliyoruz. Eğer
0: Aynen.
1: adresi ya da detaylı şeyler öğrenmek istiyorsanız da hemen Google'a giriyorsunuz. Google'da VIP salon Hatice Koçak yazıyorsunuz. Zaten alameti farikası her şeyi ortaya çıkıyor
0: Aynen
1: diyerek.
0: öyle.
1: Bir selamını ver, sonra ben yayını kapatayım, biz sohbete devam edelim.
0: Katlandığınız için mi diyeyim, aldığınız için mi
1: Çok
0: diyeyim?
1: tatlısın.
0: Herkese çok
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ediyorum. Daha sonra yine görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.
1: Çok tatlı Hoşçakalın. Bir kapanış oldu hakikaten. Şurada bile kapatabilirdik. Çok güzel oldu. Ayaklarına sağlık diyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Hatice Koçak bizlerleydi. Gerçekten çok çok keyifliydi. Yine süreyi bir hayli aşıp rekor saatlerden bir tanesi oldu. Belki zirveye bile oturmuş olabiliriz. 15.40 10 geçe falan başladı. 1 saat 23 dakikayla rekora da imza attık. Bir ilke daha imzayı atmış gibi bir durum oldu. Biz programımızı kapatmak zorundayız. Umarım siz de çok keyifle izlemiş ve dinlemişsinizdir. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklıksa 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 21, Akkışla 22, Özvatan 23, Bünyan 24, Develi 26, Felaye İncesu Tomarza Sarıolan 25, Yahyalı 27, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Sivas 24, Yozgat 21, Nevşehir 23, Kırşehir Niğde 26 derece. Büyük kentlerde Ankara 29, İstanbul 30, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Giselle Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versailles Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011 TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBI uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilat evlatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçinlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3 250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0350 237 02 37. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın sayfaları ne kadar farklı görüntü.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuluyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz ifadesine yer verdi. Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerin 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığını ve yakın tarihte değişiklik yapılmadığını ifade etti. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyelerinin dönem sonu proje şenliği Türkiye genelinde 15 binden fazla öğrencinin katılımıyla devam ediyor.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
1: Yayın tekrarı.
0: Ve ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sadıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
10: Merhabalar Kayseri Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri. Bir cuma akşamı Hayatımız Eğitim programıyla ben Fatma Sadıç'la yine birlikteyiz. Bizleri radyolarınıza, arabalarınıza, evlerinize, ekranlarınıza konuk ettiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün yine çok değerli bir konu, çok değerli bir konukla birlikteyiz. Aslında derya deniz bir konudan bahsedeceğiz. Değerler eğitiminden bahsedeceğiz. Çünkü artık hangi mecraya girerseniz girin, toplumdaki ahlaki çöküşten herkes varyansın ediyor. Herkes bundan şikayetçi. İşte biz bununla ilgili neler yapabiliriz? Çocuklarımıza bu değerleri nasıl kazandırabiliriz? Kıymetli hocamla birlikte ufacık da olsa bir aydınlatma yapmak istiyoruz. Bugünkü konuğum Ahmet Hocam, Ahmet Duran Güren Hocam, sosyal bilgiler öğretmeni görevinde bulunuyor. Ancak kendisinin bir aktif özelliği daha var ki o da bir kitap yazarı olması. Kendisi Selçuklu'nun Kayıp Yüzükleri isimli bir çocuk kitabı yazdı ve bu kitabında da değerler eğitiminden bahsediyor. Çocuklarımıza hikayeleştirilmiş bir şekilde değerler eğitimi vermeyi amaçlamış. O yüzden kendisini de bugünkü programımıza konuk ettik. Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
10: Hocam nasılsınız?
11: Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız?
10: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam isterseniz hem izleyicilerimize hem dinleyicilerimize

0: Kendinizden kısaca bir bahsedin. Kimdir Ahmet Hocam?
1: Ahmet Duran Gülen, Kayseri'liyim. Daha öncesinde KPSS kurslarında KPSS öğretmenliği yaptım. Birçok KPSS kitabı yazdım. Bunun yanında bir romanım var ve aynı zamanda bugün buraya konuk olmama vesile olan Selçuklu'nun Kayıp Yüzükleri adlı kitabın yazarıyım. Ve bununla birlikte müzisyenim. Yani öğretmenlik hayatım içerisinde öğrencilerimin hep çok yönlü olmasını istemişimdir. Bu sebepten dolayı da onlara model olmak adına ben çok yönlü oldum. Kısaca kendimi bu şekilde tanıtabilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şöyle konuya hızlı bir giriş yapalım. Zaten aslında kendinizi tanıtırken bile bu konuya ne kadar önem verdiğinizden bahsetmiş oldunuz. Çünkü rol model olmaktan bahsettiniz. Bugün belki bu cümleyi pek çok kez kullanacağız. Konumuzun içeriğine dair bir cümle etmiş oldunuz. Hocam, konumuz değerler eğitimi ama ne demektir değerler eğitimi?
1: Hocam şu anlamda düşünebiliriz. Bir anlamda değerler eğitimi, karakter eğitimi, kişinin karakterinin oturması, oluşması için verilen bir eğitim. Tabii ki bizim eğitim programlarımızda birazcık daha böyle örtük olarak verebiliyoruz bu eğitimi. Ama ben birazcık daha böyle gün yüzüne çıkmasını, özellikle toplumsal birlikteliğin gerçekleşmesi için, toplumsal sıkıntıların daha aza indirilebilmesi için değerli eğitiminin daha da ön plana çıkarılması gerektiğini düşündüğüm için bu kitabı yazdım. Şöyle söyleyebilirim. Dışımız kalaylı, içimiz tavsız. Ateş dediğin yanar mı kalsız diye bir söz var. Biz dışımızı daha çok kalaylı yapmaya çalışıyoruz şu anki toplum içerisinde düşünürsek. Ama içimiz tavsız. İşte değerli eğitimi bizim içimizi tavlamamıza yarayan bir eğitim alanı olarak düşünülebilir. Ya da şöyle de söyleyebilirim. Barış Manço diyor ya, sapa kulpa kapağa aldanıp kanma dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Bizim işimiz değerli eğitiminde sapla, kulpla, kapakla değil, daha çok içle alakalı, tencerenin içini doldurmakla alakalı. Değerli eğitimi bu açıdan. Bu sebeple değerli eğitimi nedir derseniz içimizi doldurmak diyebilirim daha kısa tanımıyla.
0: İçimizi evrensel değerlerle doldurmak değil mi? Olumlu, pozitif yönde doldurmak, olumsuz ve negatif şeylerden uzak tutmak diyebiliriz.
1: Evet.
0: Peki hocam, değerler eğitimini hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Yani biz bir değerler eğitiminden bahsettiğimizde hangi alanlarda kazanım hedefliyoruz?
1: Hocam, değerler eğitimi konusuna baktığımızda genel olarak milli eğitimin belirlemiş olduğu 10 kök değerimiz var bizim. Bunlar içerisinde adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımlaşma ve vatanseverlik gibi 10 kök değerimiz var. Tabii ki bu 10 kök değerin içerisinde öğrencilere kazandırmamız gereken çeşitli tutum ve davranışlarımız var. Biz daha çok bu tutum ve davranışlarımızı öğrencilerimize nasıl kazandırabiliriz düşünmemiz gerekiyor ki gerçekten öğretmek istediğimiz değeri düzgünce öğretebilelim. Burada adaletten yola çıkabilirim. Mesela bir öğrencinin adalet değeri içerisinde kazanabileceği tutum ve davranış adil olma. Şimdi biz bunu birçok alanda tabii ki öğrencinin nasıl adil olacağı konusunda düşünebiliriz ya da birçok uygulama yapabiliriz. Ama en basitinden şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Osmanlı döneminde anlatılan, Selçuklu döneminde anlatılan birçok hikaye var. Ben kitabımda da daha çok hikayelerden bahsetmiştim. En basiti şöyle bir hikaye var adaletle alakalı olarak. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Topkapı Sarayı'nın içerisine bir tane armut ağacı dikiyorlar. Armut ağacı büyüyor. Sonra armut ağacını karıncalar sarıyor. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki karıncalara itlaf edelim. Ama önce Şeyhülislam'a bir soralım. Nasıl olur itlaf edersek, bunun dini açıdan bize ne gibi karşılığı olur diye. Çok kısa bir mektup gönderiyor Şeyhülislam'a. Osmanlılar uzun konuşmayı sevmezlerdi. Kısa gönderiyor bunun için. Diyor ki armut ağacını sarmışsa karınca zararı var mıdır? Karıncayı kırınca. Daha sonra cevap geliyor Şeyhülislam'dan. Gene o da iki cümle. Yarın hakkın divanına varınca kanuniden hakkın alır karınca. Yani burada karıncaya bile incitmemeye, ona da adaletli davranmaya çalışıyor kanuni ve karıncalara dokunulmuyor. Armut ağacı ve karınca bu şekilde yaşamlarına devam ediyor. İşte mesela en basit adil olma konusunda bu şekilde düşünülebilir, öğrencilere bu şekilde hikayeleri anlatabiliriz. Bu şekilde kavratmaya çalışabiliriz. Benim alanım sosyal bilgiler olduğu için hikayelerin kullanımına, tarihsel olarak tabii ki hikayelerin kullanımına oldukça elverişli bir alan. Veya başka bir alan söyleyebilirim burada. En basit daha bugün yaşadığım bir şey söyleyeyim. Bir video izlettim öğrencilerime. Bu video içerisinde şöyle bir şey var. Birçok insan var. İnsanlar çeşitli işlerle meşguller. Mesela insanlardan bir tanesi kapı paspası. Kapı paspası olarak çalışıyor bildiğin. Yani gidiyor işi kapı paspaslığı yapmak. Öğrenciler baktılar, video bitti. Dedim ki çocuklara, arkadaşlar dedim, siz kapı paspası olan bir insanın üzerine basıp geçer miydiniz? Öğrencilerden gelen cevap hayır hocam. Çok güzel. Soruyu değiştirdim. Dedim ki peki siz kapı paspası olan bir hayvanın üzerine basıp geçer miydiniz? Hayır hocam. Şimdi buradan şunu anlıyorsunuz. Çocuklar bu şekilde cevap verdikleri zaman gerçekten merhamet duygusunu ve merhamet değerini kazanmış oluyorlar. Hayvanı, insana hiç fark etmiyor. Bu sebepten dolayı Milli Eğitim'in belirlemiş olduğu kök değerleri ve Milli Eğitim'in belirlemiş olduğu tutum ve davranışları biz öğrencilere hikayelerle, filmlerle, işte ne bileyim ses kayıtlarıyla belki aktarmaya çalışıyoruz. Böyle söyleyebilirim.
0: Hocam size zahmet, bu kök değerlerimizi bir kez daha, yani Milli Eğitim neyi önemsemiş? Bir TC vatandaşının bulunmasını istediği, bir vatandaşın da bulunmasını istediği bu kök davranışlar nelerdi? Bir kez daha sizden duyalım onları.
1: Tabii ki adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sonrasında saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik ve vatanseverlik. Bu 10 değerin öğrencilerimizde bulunmasını istiyor Milli Eğitim. Ve tabii ki bu değerler eğitimi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu kitaplar, bu kitapların içerisinde çeşitli etkinlikler de var. Ama benim yazdığım kitap içerisinde de bu değerlerin farklı bir formdan bakış açılarını ben göstermeye çalıştım öğrencilere. Böyle söyleyebilirim.
0: Evet, Milli Eğitim bir sınır çizmiş olmak istemiş ama evet, aslında bu değerlerle ilgili eğitim dediğimiz gibi pozitif, olumlu, insan karakterinde güzel değişiklikler yapan her şey aslında bir değerler eğitimi konusu olabilir diyoruz.
1: Tabii ki hepsi olabilir.
0: Mesela öz denetimle neyi hedefliyoruz?
1: Öz denetimle mesela öğrencinin özgüvenli olmasını ya da ne bileyim kendi davranışlarının sorumluluklarını kendisinin almasını hedefliyoruz. Öz denetim, ya bu bir anlamda otokontrol gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu yaptım, ne için yaptım, niye yaptım? Bugün gün içerisinde ben sabah kalktım, akşama kadar neler yaptım, ne yaşadım? Gerçekten faydalı bir gün müydü? Bu öz denetim olarak düşünülebilir ya da bir anlamda öğrencinin kendisini otokontrol etmesi olarak düşünülebilir. Burada da bir nevi öğrenci kendisini tanıyor gibi düşünebiliriz. Kendisini tanıyan da zaten etrafını tanıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Doğru. Burada dediğimiz gibi her bir başlık aslında derya deniz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da siz bunların içerisinden bazılarını seçerek tabii, kitabınızda yer verdiniz.
1: Tabii.
0: Siz hangilerini seçtiniz? Hangi değerlere önem verdiniz ve yazdınız?
1: Şimdi ben Selçuklu döneminden hareketle, Selçuklu döneminin bir yıldızı var. 8 köşeli bu yıldız. Bu 8 köşeli yıldızın her bir köşesi her bir değere denk geliyor o dönem için. Bu değerler içerisinde merhamet, şükür, sır tutmak, doğruluk, şefkat, sadakat, cömertlik gibi değerler var. Ve ben ilhamımızı tarihimizden almamız gerektiğini düşündüğüm için Selçuklu Devleti'nde var olan, çok önem verilen bu değerleri günümüze bir anlamda getirmek, çocukların o değerleri günümüzde de daha çok kavrayabilmesini sağlamak açısından ben bu değerlerden bahsettim. 8 tane değer ve bu 8 değeri elimizden geldiğince anlatmaya çalıştım kitabımda.
0: Neden bunları seçtiniz hocam? Yani siz bir öğretmen olarak toplumda daha çok bu değerlerin eksik olduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğini düşündüğünüz için mi böyle bir noktaya parmak bastınız?
1: Evet, ben daha çok bu değerlerin kaybolduğunu düşünüyorum ve şöyle düşünüyorum. Şimdi Ben tam bir Barış Manço hayranıyım ve Barış Manço'nun söylemiş olduğu şarkıların gerçekten çocukların değerlerinin daha da çok artıracağını düşünüyorum. Değerler eğitiminde de kullanılacağını düşünüyorum. Mesela diyor ki, bir sabah kalktım ne göreyim? Bizim sokakta şenlik var. Büyükler kös kös otururken adam olmuş çocuklar. Patlamaz olmuş tüfekler. Gelmiş kara mürsel sepetler. Tren kalkmış gitmekte. Hadi geçmiş olsun birilerine. Yani birçok tren kalkmış gitmiş. Bunların içerisinde belki ne bileyim doğruluk bir trene binmiş gitmiş. İşte ne bileyim bunun yanında merhamet belki bir trene binmiş gitmiş. Biz gerçekten bu değerleri şu anki toplumda bir şekilde özümsetebilirsek toplumda kötü yola gidecek olan insan sayısı daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Yani etrafımızda birçok insan görebiliyoruz. Bunların içerisinde suça bulaşmış olan insanlar, işte ne bileyim madde bağımlıları, bunun gibi birçok insanlar görebiliyoruz. Bunların azalabilmesi için mecburen gerçekten bu değerlerin öğretiminin daha da fazla artması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu sebepten dolayı bu değerlere parmak basmak istedim. Umarım doğru yerlere parmak basmışımdır.
0: Şüphesiz öyledir hocam. Peki biz değerler eğitimini neden önemsemeliyiz?
1: Değerler eğitimini neden önemsemeliyiz? Çok güzel bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi her birimiz farklı meslek gruplarında çalışıyoruz. Kimimiz pazarcı, kimimiz öğretmen, kimimiz doktor. Her birimiz birbirimize bağlıyız toplumda. Şimdi eğer ki değerler eğitimini düzgün vermezsek, mesela adalet değerini bir öğrenciye düzgün bir şekilde aktaramazsak, yarın öbür gün o öğrenci işte diyelim savcı oldu, hakim oldu, avukat oldu ama adalet değeri eksik. O zaman ben adaleti bulamam. Ya da gerçekten öğretmen olmuş bir insana sabır değerini ben düzgün öğretememişsem ya da kavratamamışsam gerçekten sabırsız bir öğretmen düşünülebilir mi? Hani karşısındaki öğrencisine sabredemeyen bir öğretmen düşünülebilir mi? Düşünülemez. Ya da arkadaşım olsun bir kişi fark etmez. Yani dürüst ve doğru bir arkadaş değilse demek ki sadakati, dürüstlüğü, doğruluğu doğru düzgün ne yapamamıştır? Kavrayamamıştır. Bu sebepten dolayı toplum içerisinde yaşadığımız, toplum içerisinde iletişim kurduğumuz, birebir bir yerlere gittiğimiz, geldiğimiz, sohbet ettiğimiz insanların iyi olabilmesi için, gerçekten iyiye yönlendirilebilmesi için mutlaka bu değerlerin olması gerektiğini düşünüyorum. En basiti birçoğumuz mesela neyiz? İşte fabrika sahiplerimiz var. Fabrika sahiplerimizin işçileri var. Düşünün, sorumluluk sahibi olmayan bir işçiyi bir fabrika sahibi ister mi? İstemez. O zaman demek ki daha önceki yaşantısında sorumluluk değerini kavrayamamış bu işçi demek ki. Bu sebepten dolayı toplumda gerçekten düzgün ve huzurlu yaşayabilmemiz için içimizi bu değerlerle doldurmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum değer üretiminin.
0: Aslında değerler eğitimi dediğimiz şey dünyaya geldiğimiz andan itibaren bize eşlik eden, hatta pek çok değerle yaratılıyoruz biz. Yani fıtratımızda olan bazı değerler var diye düşünüyorum. Evet. Ve bu değerlerin zamanla körelmemesi, aksine yeşillenmesi, filizlenmesi gerekiyor ki içini doldurduğumuz şeyin bu olması gerekiyor. Evet. Dediğiniz gibi bu da en çok sanırım daha doğar doğmaz aile hayatında itibaren başlıyor. Evet. Ve aile hayatında değerler eğitimini tam alamayan veya bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu eğitimden mahrum kalan kişiler sonunda toplumda bir yerlerde patlıyor. Evet. Biz geçtiğimiz haftalarda mesela burada akran zorbalığından bahsettik. Aa. Akran zorbalığının kreş yaşına kadar indiğinden bahsettik. Evet. Ve burada aslında bu akran zorbalığının hepsi sizin de dediğiniz gibi bu çocukların değerler eğitiminin içinin boş olmasıyla kaynaklanan bir şekilde bunu yapıyor. Ve bazen biz bu değerler eğitiminin içini aileler olarak, veliler olarak da boşaltabiliyoruz. Evet. Adaleti sadece dediğiniz gibi bir söylem olarak değil de hayatımızda uygulayan bireyler olmadığımızda çocuk için bu bir anlam ifade etmemeye başlıyor, değil mi? Tabii. Bir anne baba olarak bütün çocuklarımıza adil davranmadığımızda, bir öğretmen olarak bütün çocuklarımıza, öğrencilerimize adil olarak davranmadığımızda çocuğa istediğimiz hikayeyi anlatalım, istediğimiz videoyu izletelim, gerçek hayatta karşılaşmadığı bir şeyi kendisinin de hayatına adapte etmesi zordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla da değerler eğitiminin eksikliği ile başlayan toplumsal bir yozlaşma var. Peki bundan bahsetmek istersek, değerler eğitiminin eksikliği, değerler eğitimini tamamlamamış bireylerin varlığı toplumda nasıl aksaklıklara sebep oluyor Sayın Hocam?
1: Şimdi dediğiniz gibi değerler eğitimi ya da değerler öğretimi yaşam boyu devam eden bir şey. Biz hayatımız boyunca bu değerlerle hemhal oluyoruz. Bu eksiklik sonucunda suç oranlarının artışıyla karşılaşabiliyoruz. Bununla birlikte toplumda güvensizlik ortamı doğuyor. Şöyle düşünüyor insanlar, acaba bunu yaparsam ne olur? Acaba şu insanla ilişkiye girersem ne olur? Alım satım ilişkisi kurarsam ne olur? Güvensizlik ortamı oluşuyor. Aile bireylerinin ya da aile birliğinin dağılması gibi bir ortam oluşuyor. Bununla birlikte sahtekarlık, ahlaksızlık, işte verimsiz çalışma ortamları, ne bileyim sosyal çözünme, hatta sosyal çürüme meydana geliyor böyle düşünürsek. Şimdi bunların meydana gelmemesi için öğrenciler içerisinde şöyle düşünmemiz lazım. Mesela adalet, anlattık adaleti ama adaletsizliği de bilmesi lazım öğrencinin ki olumsuzluğunu da bilmesi lazım ki o adalet otursun. İşte toplumsal olarak gerçekten bu sosyal çürümenin olmaması için biz değerler eğitimini gerçekten çok önemsemeli ve bu sosyal çürümenin önüne değerler eğitimiyle geçmeliyiz. Hocam şöyle bir durum var. Milli eğitim program belirliyor değerler eğitimiyle alakalı, değerler eğitiminin nasıl yapılacağıyla alakalı. Gerçekten bunu biz biliyoruz. Anlatmayı da biliyoruz. Nasıl yapılacağını da biliyoruz. Yöntemler de uyguluyoruz. Teknikler de uyguluyoruz. Ama benim burada gördüğüm eksiklik şu. Gönlüne giremediğiniz öğrencinin kafasına giremezsiniz. Burada değerler özellikle gönle hitap eden bir şey. İnsanın içine hitap eden bir şey. Onun için insanın gönlüne giremezseniz kafasına giremezsiniz. Biz öğrencilerin gönlüne girecek bir yol bulmak zorundayız mutlaka. Bu yol nasıl bir yolsa eğer, işte bu hikayelerle olabilir. Gerçekten en önemli noktası model olmak olabilir. Bunlarla gönlüne girersek öğrencilerin, gerçekten bu toplumsal çürümenin, sosyal çürümenin de, toplumda çeşitli aksaklıkların da gerçekten önüne değerler eğitimiyle geçebileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki bu değerler eğitiminin, gerçi birazcık bahsetmiş olduk ama, bir yaşı var mı? Ne zamandan itibaren başlaması lazım?
1: Erken çocukluk dönemi, 0-6 yaş olarak belki düşünebiliriz. Erken çocukluk döneminde değer öğretimi başlayabilir. Daha doğrusu eğitimi diyeyim, daha doğru olur. Değerler eğitimi başlayabilir. Orada tabii küçük küçük. İşte burada ben şunu çok söylüyorum. Yani çocukların önünde bazı engeller varsa, çocukken de, gençken de, aileler onları çok fazla önünden kaldırmaya uğraşmasın diye düşünüyorum ben. Çünkü siz çocuğun önündeki o engelleri kaldırırsanız çocuk neyle savaşacak? Nasıl öğrenecek o değeri? Nasıl öğrenecek bazı davranışları? Burada şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Bugün kapital düzene geçildikten sonra anne babaların çoğunlukla çalıştığı ailelerde çocukların, biliyorsunuz, kreşlerde babaanne yanında, anneanne yanında daha çok vakit geçirdiğini görüyoruz. Bu durumda da aileden değer alabilme olayı biraz aksıyor çocuktan. Çünkü aile yok. Evde yok. Yani akşamdan akşama, sabahtan sabah ya da cumartesi pazar. Burada önemli olan ailenin birazcık daha fazla devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle de erken çocukluk döneminde. Çünkü hani deriz ya biz her zaman, ağaç yaşken eğilir diye. Erken çocukluk döneminde o ağacı yaşken eğmek lazım.
0: Aslında şöyle bir şey var değil mi Sayın Hocam? Şimdi bir matematik öğretmeni var. İşte bir sosyal bilgiler öğretmeni var. İşte evet, ben bir kimya öğretmeniyim. Kimya ile ilgili gerekli davranışları kazandırmak için ne gerekiyorsa kullanıyoruz. Son dönemlerde artık değerler eğitimi de var ama evet, şimdi değerler eğitimi için aslında, hani bu benim kendi fikrim, bir değerler eğitimi hocasının, öğretmeninin olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Aslında toplumda kendini bilen, topluma kendini sorumlu hisseden herkes bir değerler eğitimcisidir diye düşünüyorum. Bu ilk başta dediğiniz gibi anne babadan başlayan, çekirdek ailede başlayan bir süreç. Sonrasında da işte ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Sosyal bilgilerle ilgili müfredatta ne gerekiyorsa bunu aktarmak sadece benim görevim olmamalı. Ben bir kimya öğretmeniyken de dediğimiz gibi sınıfta öğrencilerime saygı duyarak, onların her birinin bir birey olduğunu kabul ederek, her birini koşulsuz şartsız severek, işte her birine sorumluluklar yükleyerek, bunları gruplar haline getirip paylaşmayı öğreterek ve kendim bizzat rol model olarak bunları yaptığımda aslında ben de bir değerler eğitimi veren kişi haline geliyorum. Evet. O yüzden de aslında bazen insanın kendini içine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu bahsettiğimiz değerler eğitiminin ne kadarı bende var? Sizin tabirinizle ben ne kadar doluyum ki etrafıma ışık tutabilecek miyim? Benden sonra gelen nesillere bunu örnek teşkil edebilecek miyim? Çünkü bugün bir toplu taşıma aracında bile sergilediğim tavır ve davranış aslında orada benden yaşça küçük olan insanlara yaptığım bir eğitimdir. Bir hamile bayana yer vermem, bir yaşlı insana yer vermem, onlara saygı duymam ve onlarla ilgili empati kurmam aslında benim orada bir toplu taşıt aracında sıradan bir vatandaşken bile bir değerler eğitimine verdiğim katkıdır. Evet. O yüzden dediğiniz gibi rol model olması bizim için çok çok önemli. Peki
1: hocam, müsaadenizle
0: tabii ki estağfurullah hocam.
1: Şimdi biz daha çok öğrencilerimizde günümüzde akademik başarıya daha çok odaklanmışız.
0: Kesinlikle.
1: Yani işte doktor olsun, mühendis olsun, ne bileyim daha üst düzey yerlere gelsin. Tabii ki hepsi bizim çocuklarımız. Doktor olsunlar, mühendis olsunlar. Dünya tarihine iz bıraksınlar. Küçük düşünmesinler, büyük düşünsünler. Nasıl olsa bu dünyadan geçecekler bir şekilde. İz bırakarak geçsinler. O izlerini takip eden insanlar olsun. Hepimiz biz bunları isteriz. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu değerler olmadan gerçekten o iz bırakılmıyor. Olmuyor yani. Bu değerler bir şekilde ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Ve bu değerleri biz kendi kültürümüzle harmanlamak zorundayız. Gerçekten bizim kültürümüz çok güzel bir kültür. Yani geçmişten gelen bir kültürümüz var. Ta Orta Asya'dan gelen kültürümüz var. O zamanlar biz bu değerlere töre diyormuşuz mesela. Bugün işte kanunlarımız var, kurallarımız var. Toplum içerisinde yazılı olmayan kurallarımız var. Hepimiz dediğiniz gibi birbirimizin öğretmeniyiz. Sonuçta hani tamam biz siz eğitim fakültesi diplomasına sahibiz ama sonuçta biz birbirimizin öğretmeniyiz. Bu değerlerin çoğunluğunu bizler babaannelerimizden, dedelerimizden öğrendik. Ben yeni gelecek olan nesle birazcık üzülüyorum şahsen. Belki de onlar için yanlarına oturabilecekleri dedeleri, babaanneleri, eskiyi anlatabilecek kimseleri belki olmayacak. Biz çoğunlukla bunları hep dedelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden öğrendik ve onlar gerçekten bize bilmeden bu değerleri öğrettiler. Şimdi yaşımız büyüyünce anlıyoruz. Biz bunları gerçekten babaannemden, dedemden öğrenmişiz. Yani en basiti saygı. Annemden öğrenmişim ya da babamdan öğrenmişim. Nasıl? Affedersiniz, örnek vereceğim hocam. Evde balık pişirirsiniz, kokar. Hemen komşuya gidersiniz, bir tabak verirsiniz. Ya da ne bileyim tatlı yaparsınız, komşuya verirsiniz. Bu nedir? Saygıdır. Yani en basit. Yani
0: paylaşmaktır. Ona kokar.
1: Paylaşmaktır.
0: Yardımlaşmadır.
1: Bakın, yardımdır. Bu nedir işte? Bu bir değerdir. Ama günümüz dünyasına baktığımız zaman, günümüz Türkiye'sine baktığımız zaman bu değerlerin de gitgide biz ne yaptığını görüyoruz, azaldığını görüyoruz. Çünkü daha çok bence toplumu kanayan bir yarası olduğunu düşünüyorum. Bizde daha çok şu anda gösteriş var. Gösteriş, göstermek, göstermelik. Yani bunları biz en aza indirmeden, gösterişi, göstermeyi, göstermelik olayını en aza indirmeden gerçekten bu değerleri özümseyebilmemiz ben zor diye düşünüyorum hocam. Teşekkür ederim.
0: Ben de tam buradan şuna bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda benim annem düştü hocam.
1: Geçmiş olsun.
0: Ve bir leğen kemiğinde, uyluk kemiğinde kırıklar oluştu ve annemin 6 ila 8 hafta arasında yataktan kalkmaması gerekiyordu. Tabii aldık annemizi evimize getirdik, misafir ettik. Tabii annem Kayseri tabiriyle ihtiyatlanıyor. Efendime söyleyeyim, sizin başınıza geldim, size işte dert oldum, siz işte çalışıyorsunuz, yoğun hayatınızın içerisinde bir de ben çıktım diye serzenişte bulunuyor. Dedim ki anne bir saniye, benim iki tane çocuğum var ve senin burada olman aslında bize bir eziyet değil, aksine bir hediye. Evet. Bak buradan bakalım. Neden buradan bakalım? Çünkü benim çocuklarım insanların her zaman sağlıklı olamayacağını, başlarına öngörülmeyen şeylerin gelebileceğini ve bu durumda diğer insanlara ihtiyaç duyabileceğini ve o insanlar bize ihtiyaç duyduğunda nasıl kucak açması gerektiğini, nasıl ona yardımcı olması gerektiğini, vicdan duygusunu, merhamet duygusunu, yardımlaşma duygusunu sayende öğrenecekler. Ve yarın bir gün bizler de o konuma geldiğimizde bununla ilgili herhangi bir şaşkınlık yaşamayacaklar. Çünkü bunu öğrenmiş ve tecrübe edinmiş olacaklar. Aslında biz başımıza gelen şeylere özellikle anne babalar olarak, öğretmenler olarak çocuğumuza neler kazandırabiliriz şeklinde yorumlarsak aslında çocuklarımıza bu değerler eğitimini çok daha iyi katabiliriz diye düşünüyorum. Tabii benimki ufak bir örnek. Hayıflanmak, ah neden bu böyle oldu diye söylenmek işin kolay kısmı. Ama işin birazcık da hayatta karşımıza getirdiği şeyleri dediğiniz gibi mücadele ruhu olarak ve o çocuklarımıza neler katacak şeklinde baktığımızda daha güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Peki hocam biz aslında biraz konuştuk. Bu değerler eğitimini vermemiz konusunda hemfikiriz.
1: Tabii.
0: Fakat bir şeyi bilmek ayrı bir şeydir.
1: Evet.
0: Uygulamak ayrı bir şeydir. Yani evet. Davranış haline getirmek ayrı bir şeydir. Evet. Şimdi biz çocuklarımıza desek ki bizim 10 tane değerler eğitimiyle ilgili başlığımız var. İşte bu başlıklar şunlar şunlardır. Hadi bunları ezberleyin desek bunu pek çok çocuğumuz yapabilir. Pek çok öğretmenimiz bunu seslendirebilir. Evet. Ancak bizim için önemli olan kısım sanırım şurası. Bu değerler eğitimini nasıl davranış haline getireceğiz? Çocuklarımızda bunun davranış olmasını sağlarken hangi yöntem ve teknikleri kullanacağız? Bundan da biraz bahsedebilir misiniz Sayın Hocam?
1: Hocam şimdi zaten programın başında dedim ya, model olmalıyız. Birincisi aile olarak da, anne baba olarak da, öğretmen olarak da birincisi model olmalıyız. Bu bir. İkincisi bir değeri, öğreteceğimiz değeri net olarak öğrenciye tanımlamamız gerekiyor. Yani tanımlamamız derken adalet şudur şudur şudur değil. Hem adaleti hem adaletsizliği, hem sabrı hem sabırsızlığı. Dersini de tanımlamamız gerekiyor. Bunun yanında insan davranışı olarak adaletli bir insan davranışı öğrencinin karşısına getirilip gerçekten bu davranış net olarak ortaya konulmalı. Üçüncüsü bunu söyleyebilirim. Bundan başka bu değere sahip olursak ne kaybederiz ne kazanırız? Bunu öğrencinin kafasında bir şekilde gerçekten doğru bir yere oturtmamız gerekiyor. Ne kazanacağını bilecek, ne kaybedeceğini bilecek öğrenci öğreteceğimiz değerle alakalı. Bununla birlikte emir verici bir dil kullanmamamız gereken, yani iletişimde vardır ya sen dili ben dili, emir verici değil. Ya bunu böyle yapmaman beni üzüyor şeklinde konuşabiliriz ama bunu böyle yap şeklinde söylersek hiçbir anlamı yok. Bu şekilde davranmalıyız. Onun haricinde mesela adalet değerini öğretiyorsak öğrencinin o değere uygun örnekleri kendisinin bulmasını özellikle ondan istemeliyiz. Hani biz ona örnek vermemiz yerine o işin içerisine katılmalı. Yapılandırmacı eğitim modelinde biliyorsunuz öğretmen rehberdir. Öğrenci bulur. Bu şekilde olmalı. Sonrasında tartışma, öykü, kompozisyon, belki slogan bunları kullanabiliriz. Bununla birlikte de sürecin sonunda adil bir şekilde ödül verebiliriz. Şimdi bu süreci, değer öğretimi sürecini üç ayaklı bir sehpaya benzetebiliriz. Burada hem sınıf içi etkinliklerin, hem ailelerin, hem de okulun gerçekten çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sınıf içerisinde bazı etkinlikler yapabiliriz. Bu etkinliklerden bir tanesi mesela anlatım olur ama yavan kalabilir anlatım yöntemi. İşte ödev verebiliriz, belki yavan kalabilir ödev. Ama öğrencinin beş duyusunun gerçekten daha çok harekete geçebildiği, ne kadar çok duyusu katılırsa bir işin içerisine öğrencinin öğrenmesinin o kadar çok artabildiğini bildiğimiz için burada drama etkinliklerini, belki görsel materyalleri, bunun yanında film izlemeyi, ses kayıt cihazlarını, beyin fırtınası tekniklerini, hikaye gibi teknikleri, bunları kullanabiliriz. Ama bunları kullandıktan sonra iş bitmiyor tabii ki. Gerçekten o değeri öğretebilmiş miyiz? Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor sınıf içerisinde. Aileleri hangi değerleri öğreteceğimiz konusunda aile kısmına geldiğimizde haberdar etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ailelere özellikle öğreteceğimiz değerlerle alakalı olarak konferanslar belki verebiliriz. Seminerler verebiliriz ailelere. Veli bilgilendirme seminerleri diyoruz. Aile bazında bu şekilde düşünebiliriz. Bundan başka okul bazında da gerçekten değer eğitimine göre okullarımızı düzenleyebiliriz. Nasıl olur bu? İşte paneller düzenleyebiliriz okulumuzda, konferanslar düzenleyebiliriz. Okul panolarını daha çekici hale getirebiliriz. Daha değerler eğitimine yönelik bir hale getirebiliriz. Proje yapabiliriz okullarımızda. Örnek olaylar üzerinden konuşabiliriz. Bazı filmler izletip bu filmleri yarıda kesip öğrencilere bu filmleri tamamlamalarını, kendilerinin tamamlamalarını isteyebiliriz. Bununla birlikte telkin aşılama yöntemini kullanabiliriz öğrencilere. Model, zaten onu söylemiştim, model olmayı, empati kurmayı özellikle öğretebiliriz. Empati çok önemli, biliyorsunuz şu anda toplumumuzda toplumumuzun kanayan yarası. Empati kurmayı biliyor insanlar tanım olarak da kuran çok az, böyle söyleyeyim. Bununla birlikte değer analizi yapabiliriz, değer aydınlatması yapabiliriz ve ahlaki muhakeme tekniklerini kullanabiliriz. Bunlar gerçekten değer öğretiminde okul, aile ve sınıf üç ayağın gerçekten aktif kullanılmasıyla birlikte öğrencilere gerçekten güzel değerleri öğretebileceğimizi düşünüyorum. Ve şu zamanda kaybolan, giderek toplumda unutulmaya yüz tutmuş olan bu değerlerin gerçekten gün yüzüne çıkarılabilmesi için, insanların bu değerleri kavrayabilmesi için yaparak, yaşayarak öğrenmeyi daha çok kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da şöyle bir durum var. Mesela SMA hastalarımız var, biliyorsunuz. Onlar için yardım kampanyaları düzenleniyor. Öğrencilerim onların işte kutularına çeşitli miktarlarda bağışlar yapıyorlar ve şunu diyorlar: hocam sevap pointlerimiz arttı. Böyle bir cümleleri var onların. Hocam işte 10 sevap point kazandım. Ben de diyorum ki oğlum, işte Allah katında o 10 sevap point değil. Sen onu 10 sevap point olarak düşünüyorsun ama o Allah katında kaç sevap point kim bilir. Şimdi merhametli bakıyor bu duruma. Yardımsever bakıyor. Bakın, kendisi biliyor ona yardım etmesi gerektiğini biliyor. Çünkü empati kuruyor. Diyor ki ben de aynı durumda olsam belki ben de yardıma muhtaç olabilirdim diyor. Bu tip yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerini daha da çoğaltabileceğimizi düşünüyorum ve bunlar değer öğretiminde daha da faydalı olacaktır.
0: Evet, yani dediğimiz gibi zaten ilk iş aileye, sonra evet, okulda öğretmenlerimize düşüyor ama evet, sizin de söylediğiniz gibi bizim en büyük sıkıntımız öğrencilerimizin akademik olarak başarısını sağlamak olduğu için evet, bu değerler eğitimi biraz geride kalıyor. Evet. Halbuki benim gözlemlerim şu: değerler eğitimini alan bir öğrenci, değerler eğitimine ailesinde ve okulunda yeteri kadar maruz kalmış bir öğrencinin akademik başarısı da yanında eşlik evet, ediyor. O yüzden sadece dediğim gibi ben buradan meslektaşlarıma da sesleniyorum. Gerçi her biri ellerine, kollarına, dillerine, yüreklerine sağlık. Ellerinden gelenlerini yapıyor ama dediğiniz gibi rol model olarak sadece belki branşımızla alakalı değil, öğrencilerimizin hayata karşı duruşları ile ilgili de çalışmaları yapmaları gerekir diye düşünüyorum hocam.
1: Evet. Hocam, son olarak şununla bitirelim isterseniz.
0: Buyurun.
1: Yunus Emre'nin bir sözü var: gönül yüksekte gezer, dem bedem yoldan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Biz içimizdeki değerlerin dış yüzümüze sızmasını istiyoruz. Ve inşallah öğretmenler olarak öğrencilerimizi bu değerlerle donatacağız ve gelecek neslimizi hem değerler açısından hem de akademik açıdan başarıya ulaştıracağımızı düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İlerleyen yazarlık hayatınızda da size başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Öyle kıymetli, toplumumuzun yaralarına parmak basan pek çok eser üretmeniz dileğiyle.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun hocam.
0: Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince Ahmet hocamla birlikte değerler eğitimiyle ilgili konuştuk. Aslında ilerleyen zamanlarda her bir değerle ilgili belki ayrı ayrı konuşmak, çocuklarımıza bunları nasıl kazandıracağımızla ilgili ayrı ayrı programlar yapmak gerekebilir ki bunu da gündemime alıyorum. Ama bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya bugün yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklıksa 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 21, Akışla 22, Özvatan 23, Bünyan 24, Develi 26, Felaye İncesu Tomarza Sarıolan 25, Yahyalı 27, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Sivas 24, Yozgat 21, Nevşehir 23, Kırşehir Niğde 26 derece. Büyük kentlerde Ankara 29, İstanbul 30, İzmir ise 37 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Giselle Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versailles Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011 TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacak. Açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlar evlatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçinlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, "Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3.200 50 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992 Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 237 02 37 Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80 Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Medya. Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın tecrübeli editörün becerikli mücelletin elinde bir bütündür. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır, dedi. Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuluyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz, ifadesine yer verdi. Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerin 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığını ve yakın tarihte değişiklik yapılmadığını ifade etti. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyelerinin dönem sonu proje şenliği Türkiye genelinde 15 binden fazla öğrencinin katılımıyla devam ediyor.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan

0: fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
3: Bana yalan söyleme. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1963 yılına gideceğiz.

1 Şubat 1963. Ankara üzerinde çarpışan iki uçak nehre düştü, 87 kişi hayatını kaybetti. 12 Mart 1963. Adalet Bakanlığı, Celal Bayar'ın sağlık durumuyla ilgili olarak bir bildiri yayınladı. 22 Mart 1963. Celal Bayar, Kayseri Cezaevinden geçici olarak tahliye edildi. 24 Mart 1963. 27 Mayıs'a karşı yapılan protesto ve gösterileri protesto etmek için Ankara'da gösteriler düzenlendi.

25 Mart 1963. Ankara, İstanbul ve çeşitli şehirlerde gösteriler yapıldı. Gösterilerde 27 Mayıs'a karşı tutum kınandı. 27 Mart 1963. Ankara'da Adalet Partisi Genel Merkezi tahrip edildi. 26 Mart 1963. Celal Bayar tekrardan tutuklandı. 11 Nisan 1963. 27 Mayıs günü kutlanmak üzere Hürriyet ve Anayasa Bayramı kabul edildi. Bak bir gün sen de solarsın, aşkım ilk ve son aşkımsın.

21 Nisan 1963, Genç Kemalistler Ordusu adlı bir örgüte bağlı 5 subay tutuklandı. 11 Haziran 1963, kabineden CKMP'li 3 bakan çekildiğini açıkladı. 28 Haziran 1963, komünist oldukları gerekçesiyle 12 kişi tutuklandı. 2 Temmuz 1963, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kuruluş Kanunu kabul edildi.

15 Temmuz 1963. Grev ve lokavt kanunu kabul edildi. 15 Temmuz 1963. Sendikalar kanunu kabul edildi. 17 Temmuz 1963. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK kuruldu. 18 Eylül 1963. İstanbul'da Çınarcık Yalova merkezli 6.3 şiddetinde deprem oldu. Bir kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

3 Ekim 1963. Kurtuluş Savaşı komutanlarından tüm General Refet Bele hayatını kaybetti. 11 Ekim 1963. Anayasa Mahkemesi, DP iktidarı zamanında çıkarılan CHP'ye ait malların hazineye devrine ait kanunu iptal etti. 17 Ekim 1963. Sıkı yönetim Ankara ve İstanbul'da 2 ay daha uzadı.

17 Kasım 1963. Mahalli seçimler yapıldı. 42 ilde AP, 23 ilde CHP kazandı. 24 Kasım 1963. Başbakan İnönü, Kennedy'nin cenaze töreninde bulunmak için Amerika'ya gitti. 27 Kasım 1963. Başbakan İnönü'nün Amerika'da bulunduğu sırada Yeni Türkiye Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı. 2 Aralık 1963. Başbakan İnönü Amerika'dan yurda döndü, istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

2 Aralık 1963, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'da açıldı. 14 Aralık 1963, İnönü hükümeti kurmakla tekrar görevlendirildi. 24 Aralık 1963, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yani TRT Kanunu kabul edildi. 25 Aralık 1963, İnönü bağımsızlarla birlikte 10. kabineyi kurdu.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 21, Akkışla 22, Özvatan 23, Bünyan 24, Develi 26, Felaye İnce Su Tomarza Sarıolan 25, Yahyalı 27, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Sivas 24, Yozgat 21, Nevşehir 23, Kırşehir Niğde 26 derece. Büyük kentlerde Ankara 29, İstanbul 30, İzmir ise 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Gizel Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versailles Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Mengjiang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Chicora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi Armağan'ı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011, TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın özeti haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 22-26 Haziran haftasında Türkiye ve Kayseri gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. 22 Haziran Pazartesi. Haftanın ilk gününde Ankara'da gündem muhalefetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini belirterek, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ekonomi ve ticaret hattında ise önemli bir uzatma kararı geldi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Eğitimde yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımının önemine dikkat çekerek, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenciler için yapay zeka destekli MEBI uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Şimdi yönümüzü Kayseri'ye çeviriyoruz. Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda dijital dönem başladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler artık ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kayıt başvurusu yapabilecek. Kocasinan ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki yatırımlar hız kesmiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal donatılarla mahallelerimizin değerini arttırıyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise sanayicilere nefes aldıracak bir haber geldi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal post üzerinden 12 taksite varan vade imkanı sunduklarını, sanayicilerin elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini kayseriosb.org sitesi üzerinden avantajlı planlarla yapabileceklerini açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Haziran Salı. Salı günü dış politika ve iç siyaset hareketliydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi bilecek dedi. Ana muhalefette ise kurultay hareketliliği var. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun takvimini netleştirdiğini ve sürecin 1 Eylül itibariyle başlatılacağını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise muayene istasyonlarından geldi. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerden komisyon almıştır. Olmayacağını açıkladı. Siyasetteki milletvekili transferleri de haftaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet Bakanlığı ise organize suçlara karşı topyekün savaş açtı. 81 ile yeni bir genelge gönderdiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen organize suç örgütleriyle mücadele genelgesiyle şehirlerde yapılan, gençleri istismar eden ve haraç, tehdit gibi eylemlerde vatandaşları korkutmaya cüret eden örgütlere karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütüleceğini vurguladı. Kayseri genel siyasetinde ise sürpriz bir nöbet değişimi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken yerine Okan Marzoğlu atandı. Haftanın bir diğer değerlendirmesi ise AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan geldi. İl Danışma Meclisi toplantısını değerlendiren Çopuroğlu, Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatı teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır ifadelerini kullandı. Salı gününün son haberi ise sendikalardan. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, Türkiye genelinde üye çoğunluğu elde ederek genel yetkili sendika konumunu perçimlediklerini söyledi. Arslan, emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyeye ulaştıklarını belirterek bu başarının adalet ve liyakat anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Haziran Çarşamba. Çarşamba günü liderlerin gündeminde bölge barışı ve küresel hedefler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın ve refahın egemen olması Allah'ın izniyle engellenemeyecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum ise enerji dönüşümüne vurgu yaptı. Gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirten kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Job 31 zirvesinin Türkiye'nin bu alandaki yenilikçi gücünü kanıtlayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise İslam dünyasına yönelik mesajlar verdi. Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak veya İslami değerleri bir kenara bırakmak değildir ifadelerini kullandı. Kayseri'de ise görevden alınan CHP'li il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti binası önünde destekçileriyle buluştu. Sert açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla ve alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla geri alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Haziran Perşembe. Perşembe günü yargı ve meclis gündemi oldukça yoğundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bugüne kadar 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mecliste AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atama hakkı getirildi. CHP iç disiplininde ise kararlılık mesajı vardı. CHP Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itirazları kesin olarak reddetti. Tüketicileri ilgilendiren yeni bir dönem ise kapıda. 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi başlıyor. İşletmeler artık müşterilerine sundukları yiyecekleri, içecekleri konusunda menülerde detaylı bilgi vermek zorunda olacak. Siyasetin Kayseri durağında ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özdağ, Kayseri temasları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ şunları söyledi.
2: Emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı ancak 20 bin lira ve altında alıyor dul ve yetimler. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz 2 bin lira minimum. 3 bin liraya kadar çıkıyor. 3 bin 250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kaymek ise dil eğitiminde bir ilke imza atıyor. İlk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenleyen merkezde ayrıca Arapça ve Japon dili eğitimleri de verilmeye başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Haziran Cuma. Haftanın son gününde uluslararası diplomasi trafiğinin adresi İstanbul olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanı ile müttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geleceğin nesillerine dikkat çekti. Yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalarla şekillenmeye başladığını belirten Tekin, biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Öte yandan milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım dünyasında ise dijitalleşme adımı vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik geliştirilen B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulamaya alınacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ise kaçakçılıkla mücadele bilançosunu paylaştı. Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 başarılı operasyonda tam 38,3 milyar Türk lirası değerinde kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi. Siyaset arenasındaki son transferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da resmen değişti. Bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesiyle AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Haftayı Kayseri'den iki önemli haberle kapatıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Son uyarı ise üretici ve arıcılara yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarındaki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ilaçlama nedeniyle bölgede hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetleri 15 gün boyunca tamamen yasaklandı. 22-26 Haziran haftasının özet gelişmelerini aktardık. Mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0350 237 02 37. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır, dedi. Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuluyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psikososyal destek sunuyoruz, ifadesine yer verdi. Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerin 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığını ve yakın tarihte değişiklik yapılmadığını ifade etti. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyelerinin dönem sonu proje şenliği Türkiye genelinde 15 binden fazla öğrencinin katılımıyla devam ediyor.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar, Radyo Radar'da Geleceğe Mektuplar programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yayınımıza başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren sevgili dinleyiciler.

0: dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli takipçilerimizi en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Efendim, haftalardır geleceğimize mektuplar yazıyoruz. Bu haftada mektubumuzun ilgili satırlarını çok kıymetli hocam, Atlas Koleji Müdür Yardımcısı Mehmet Çağrı Gök hocamla birlikte dolduracağız. Hocam, hem stüdyomuza hem kalbimize hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle yayınımızın hayırlara vesile olmasını başta şahsım ve bütün dinleyicilerimiz için Rabbimizden niyaz ederiz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle biz de hem teklifimizi kabul edip geldiğiniz için, efendim size bu mektubumuzun ilgili satırlarını birlikte dolduracağımız için çok mutluyuz.
1: Estağfurullah.
0: Teşekkür ediyoruz. Başlamadan önce istiyorsanız Mehmet Çağrı Gök kimdir? Böyle sizin dilinizden, sizin gönlünüzden Mehmet Çağrı Gök'ü dinlemek isteriz hocam.
1: Efendim ismim Mehmet Çağrı Gök. 1982 Uşak doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimizi memleketimizde tamamladık. Akabinde Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandık. 2003 yılında bu bölümden mezun olup aynı yıl Kayseri'de Atlas Eğitim Kurumlarına bağlı Atlas Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak göreve başladık. Halen Atlas Koleji'nde ilkokuldan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Evliyim, 4 tane evladımız var.
0: Allah bağışlasın hocam.
1: Amin, amin, sağ olun.
0: Siz zaten geleceği mektupların en güzelini hem o yetiştirdiğiniz pırıl pırıl 4 evlatla yazıyorsunuz hem de böyle yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdiniz. Onlarla da geleceğe yazılan en güzel mektubu yazıyorsunuz diye düşünüyorum hocam.
1: İnşallah efendim, inşallah.
0: Ve ilköğretim aslında böyle çok önemli bir kısım. İnsanın ailesinden sonra şekillendiği, yol aldığı o ilk tabiri caizse şekillendirmenin başladığı dönem ilkokul ve siz o kısımla ilgilisiniz hocam
1: Evet
0: hep.
1: efendim.
0: Ama öncesinde şunu sormak isterim. Okula başlamadan önce mesela okul çağına gelmiş çocuklar veli yaklaşımı nasıl olmalı? Okula başlamadan mesela ilk öğretim birinci sınıfa başlayacak çocuğa velinin yaklaşımı nasıl olmalı hocam?
1: Efendim müsaadenizle öncelikle size abi diye hitap etmek
0: Estağfurullah,
1: istiyorum.
0: şeref duyarsın hocam biz.
1: Ahmet abi, okul öncesi dönem 0-6 yaş olarak nitelendirdiğimiz, tabir edilen dönemdir. Bu dönemde çocuğun hayatta gerçekten çok kritik diye tabir edebileceğimiz yetileri gelişmektedir. Başta konuşma olmak üzere kendini ifade edebilme, duygularını ifade edebilme, bütün bunların hepsi bu dönem çerçevesi içerisinde çocukta zuhur ediyor. Tabii bunların yanında çocuğun olaylara nasıl tepki vereceği, aynı zamanda istek ve ihtiyaçlarını nasıl dile getireceği, bunlarla beraber bütün bu duygu gelişimi hususunda da ciddi öneme haiz bir dönem. 0-6 yaş dönemi. Hal böyle olunca tabii bu kadar öğrenme ve tutum geliştirmenin var olduğu ve bilim adamlarının insan şahsiyetinin %70'inin şekillendiği dönem olarak nitelendirdiği bu 0-6 yaş döneminde anne babanın, okulda öğretmenin ve çevrenin, hatta okul öncesi kurumlarda öğretmenlerin, yine çalışanların çocuğa yaklaşımı gerçekten çok büyük bir önem arz etmektedir. Çocuğun dürüst, merhametli, gayretli, paylaşımcı olması hepimizin arzu ettiği
0: Evet.
1: özelliklerdir. İşte bunlar ve daha pek çok olumlu ve maalesef olumsuz hususiyetler bu dönemde gerçekleştirilen ve çocuğun görerek, duyarak, yaparak, yaşayarak, kopya edip öğrendiği ebeveyn davranışlarıdır. Sosyal medyada çok görmüşüzdür. Baba önden giderken sigarasının izmaritini maalesef yere attığında arkadan gelen yavrunun da elindeki çikolatanın kabını yere attığını defaatle görmüşüzdür.
0: Evet.
1: Örnekleri çoğaltmak mümkün tabii ki. Nihayetinde çocuklarımız sözlerimizden çok bizim yaptıklarımıza bakmakta ve bizim ayak izlerimizi takip etmektedir.
0: Hocam ne güzel söylediniz. %70 diyorsunuz değil mi? 0-6 yaşta insan karakterinin %70'i
1: Evet.
0: oluşuyor diyoruz. Halbuki genelde duyduğumuz o daha çocuk anlamaz. O ne bilecek kısmı aslında karakterinin oturduğu zamanmış.
1: Kesinlikle, kesinlikle efendim.
0: Ve bu bilimsel. Yani bu bir varsayım
1: Evet,
0: değil, bilimsel bir çalışma.
1: evet,
0: O yüzden belki buradan şu anda sesimizi ulaştırdığımız kıymetli dinleyicilerimize, takipçilerimize çocuğun o 0-6 yaş döneminde özellikle yaptıklarımıza, söylediklerimize, eylemlerimize dikkat etmemiz
1: kesinlikle,
0: gereken bir dönem.
1: kesinlikle.
0: Çünkü o çocuk eylem söylem tutarsızlığını anlıyor değil mi hocam aslında? Yani onu eylemimizle söylemimiz birbirine uymazsa onun gönül dünyasının şekillenmesine çok olumsuz etki bırakabiliriz veya çok güzel etkiler bırakabiliriz. Bu dönemi siz de buyurduğunuz gibi dikkatli ve ehemmiyet verilmesi gereken bir dönem olarak algılamalıyız. Çünkü %70 diyoruz.
1: Kesinlikle. Müsaade ederseniz bununla ilgili kendi ev halkımda ellerinizden öper 5 yaşında bir evladımız var.
0: Allah bağışlasın.
1: Daha öncekilerde de yaşadım ama bunda şimdi daha bariz yaşıyoruz. Evet. Anlatmak isterim.
0: Tabii tabii.
1: Hakikaten sizin iç dünyanızda söz verme, sözünde durma hususiyetinizin biraz böyle ciddi ve bu noktada gerçekten hayatınızda buna önem veren bir insan olduğunuzu yavrularınız hissettiği zaman hakikaten sizi tabiri caizse o kanadınızdan vuruyor. Yani evet. Siz işte bir şey dediğiniz zaman onu bekliyor. Mesela işte diyelim bir yavrumuza kitap alacağız veyahut da bir hediye alacağız. O zamanı gelince onu bekliyor ama söz vermiştin diyor. Yani orada sizin o hususiyetinizi tabiri caizse test ediyor. Yani onlar hakikaten buyurduğunuz gibi anlamaz, işte daha çocuktur, kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bizim hani amiyane tabirle yüreğimizi okuyorlar o saf, o sabi halleriyle zaten. Bu açıdan her hal hareketimize gerçekten ciddi anlamda titizlik göstermemiz gerekiyor.
0: Göstermemiz gerekiyor çünkü gerçekten çocuk yetiştirmek sadece okulda öğretmenin görevi değil.
1: Aynen.
0: Veya işte sadece bir ustanın işte ileride iş hayatına başladığında müdürünün şekillendireceği bir şey değil. O ilk temel çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Ben ona benzetiyorum kıymetli hocam. Nasıl ki bir binada belki içinde o kadar lüks aksesuarlar yapabiliriz ama en önemli kısmı temelidir. Çünkü temeline attığımız betonundan, çimentosundan, içine katılan demirinden her biri önemlidir. Çocuk eğitiminde de belki anne ve babayla olan irtibatı bir, ikincisi de o okulla ilk tanıştığı dönemi ben temel atma olarak nitelendiriyorum.
1: Kesinlikle.
0: Hocam. Bu dönemde nelere dikkat etmeli hocam? O ilk temel atılırken işte hani o binada gösterdiğimiz hassasiyeti insan inşasındaki o temel atılırken nasıl göstermeliyiz?
1: Evet efendim. Atalarımızın da belirttiği gibi kişi yedisinde neyse yetmişinde odur derler. Evet. Hakikaten bu noktada yavrularımızda gördüğümüz olumlu halleri takdir ve küçük hediyelerle pekiştirmeli. Olumsuz davranışları ise konuşarak, hatırlatarak, iyiyi ve doğruyu göstererek söndürmeye çalışmamız gerekiyor özellikle bu dönem içerisinde. Hani tabiri caizse armut dibine düşer misali, evvela kendi halimizi ıslaha çalışmamız gerekiyor. Az önce de belirttiğimiz gibi çocuklarımız bizim yansımamız. Yani bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Onlarda var olan hasletler için önce Rabbimize çok teşekkür mahiyetinde dualar etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Daim olması için hususen. Ama nahoş haller için de bir kendi halimizi, kendi ruh halimizi, kendi yapıp ettiklerimizi şöyle bir check etmemiz gerekiyor. Ben ne yaptım da bu yavrumda bu görülüyor veya bu öğrencimizde bu görülüyor diye anne baba olarak veya öğretmen olarak bu iç muhasebeyi hakikaten kesinlikle hayatımızın şiarı edinmemiz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bu noktada bunlarla birlikte bu önemli dönemde çocuklarımızla işte sesli kitaplar okumak, onlarla ya evde oyuncaklarla oynamak ya işte elinden tutup işte bir güzel parkta ruhumuzla, sade bedenimizle değil yalnız, hakikaten ruhumuz, onlar bunu çok iyi anlıyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece kalıp olarak orada bulunmak değil, hem ruhen hem de bedenen onlarla birlikte var olduğumuzu, onlarla birlikte keyfiyetli, kaliteli bir zaman geçirdiğimizi onlara da hissettirerek o mutluluğu yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu 7 yaş dönemi için bunları söyleyebiliriz Ahmet abicim.
0: Ve mesela hocam biz işte Kayseri Aile Platformu'nu kurduk. İnşallah şehrimize, ülkemize, toplumumuza faydalı işler yapma duası ve gayreti içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde aile danışmanları, psikologlar, sosyolog, hocalarımla bir araya geldiğimizde tam da bu konu bize gelen danışmanlarımız çocuğundan şikayet ediyor. İşte çocuğunun işte aşırı sosyal medyayla ya da telefonla irtibat kurduğunu veya olumsuz bir hareketini işte nasıl düzeltmesi gerektiğini söylediklerinde biz bir süre sonra bakıyoruz ki asıl sıkıntı kendisinde. İşte biz aslında onlara fark ettirmeden tedaviye ebeveynle başlıyoruz diyorlar. Çünkü ebeveyni ıslah ettiğimizde, ebeveyn tamir olduğunda o çocuk zaten tamir olacak. İşte bu süreç anlatmak istediğiniz bu zannediyorum hocam.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok kıymetli bir kısım hocam. Çünkü biz çocuklarımızı ya ilgi obezitesi yapıyoruz. Hani onun sanki öğrenmeye ihtiyacı olan bir varlık değil de varlık sebebimiz gibi görüp ilgi obezitesi yapıyoruz. Veya çok ilgisiz bırakıyoruz. İkisi arasındaki itidal değil mi? Aslında inancımızın da gereği.
1: Kesinlikle.
0: O itidali ve öğreten kısmında olduğumuzu bilerek öğreten nasıl olması gerekirse öyle olmalıyız gibi düşünüyorum.
1: Aynen
0: hocam.
1: Yani orada o bahsettiğiniz altı çizilecek kelime itidal hakikaten. Ben hep veli toplantılarımızda, görüşmelerimizde şunu vurguluyoruz. Velilerimizle, kıymetli kardeşlerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla. Bizim anne babalarımız 1970'lerde, 80'lerde bizler dünyaya geldiğimizde kendi anne babasının yanında bizi sevemez, bizi öpemez, bizi koklayamaz durumdaymış.
0: Evet.
1: Bu ne kadar yanlışsa,
0: evet.
1: Böyle bir şey yok bizim dinimizde aslına bakarsanız. Bu ne kadar yanlışsa şimdi de bizim neslimizin evlatlarına karşı az önce buyurduğunuz gibi aşırı derecede ilgi gösterip bunu tırnak içinde söylüyorum şımarıklığa varacak şekilde gerek kendi yanlarında gerekse büyüklerinin yanlarında hal hareketlerine fütursuzca rahat bir şekilde devam etmesini sağlamak da bir o kadar yanlış hakikaten. O açıdan itidal bizim gerçekten çok muhtaç olduğumuz her alanda kavram hakikaten.
0: Doğru hocam. Veliler dedik, biz aslında eğitimde öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği olmak zorunda mı hocam? Böyle bir zorunluluk var mı? Daha kaliteli eğitim ve daha iyi öğretim için bu işbirliğine nasıl bakıyorsunuz?
1: Efendim, okul çağında gerek akademik başarı için, gerekse ahlaki gelişim için, yavrularımızın olumlu davranış gelişimi için okul-aile işbirliği hakikaten olmazsa olmaz nitelikte.
0: Evet, evet.
1: Okulu öğretmen, aileyi de anne baba olarak kabul edersek öğrencimizin maddi manevi gelişimi için bu üçlünün uyumu, bu üçlünün uyumu ve birbirine desteği çok mühim. Biz bunu hani bir metafor gibi belki bir üçlü sac ayağına benzetiyoruz.
0: Evet.
1: Okulu öğretmen temsil ediyor, anne baba ve öğrencimiz var. Bu üçlü sac ayağı yere sağlam ve uyumlu bir şekilde basarsa üzerinde hani eskiden ninelerimiz böyle evet. İşte saç derdik biz yani sacın üzerinde işte katmerler, yufkalar ne kadar güzel olur değil mi?
0: Değil mi hocam?
1: Ama işte o üçlü sac ayağı yere sağlam ve uyumlu bir şekilde basarsa olur ancak bu. Bu noktada ben Kayseri'de çok hoş bir benzetme var. Bununla ilgili müsaadeniz olursa paylaşmak isterim.
0: Tabii hocam.
1: Daha ziyade böyle hafızlık gibi ulvi bir süreç için kullanılsa da biz kendi yavrularımızın zahiri ilimlerinde de ve ahlaki gelişimlerinde de şahsen bu benzetmeyi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Derler ki Kayseri'de babanın kesesi, annenin ketesi, öğretmenin nefesi, yavrunun da hevesi derler.
0: Aa.
1: Yani bu dördü bir araya gelirse
0: bir tekrarlayalım hocam.
1: Babanın kesesi,
0: kesesi,
1: annenin ketesi, öğretmenin nefesi, yavrunun da hevesi. Evet. Bu dördü bir araya gelirse biiznillah hem ahlaki anlamdaki güzelleşme hem de akademik anlamdaki başarı yerini bulur diye ümit ediyoruz hakikaten Ahmet abi.
0: Evet, aslında burada görev tanımı da yapılmış oluyor.
1: Değil mi? Evet, taraftan evet öyle oluyor aslında.
0: Önemli olan öğrenciyi heveslendirecek faktörleri de üretmek
1: kesinlikle
0: lazım. Kesinlikle. Bu da anne babanın herhalde evde üzerine düşen bir sorumluluk diye düşünüyorum. Çünkü çocuk okulda arkadaşlarıyla olumsuzluk yaşayabilir. Bunu veli evde itidalle karşılaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü onun hevesini bir cümlesiyle kırabilir. Okulla hayatıyla alakalı yaklaşımını değiştirebilir.
1: Evet.
0: Bunun tabii gidip öğretmenle istediğin konuş ama o çocuğu bu olaya dahil etme, onun hevesini kırma
1: kesinlikle.
0: Diyebilir miyiz hocam?
1: Kesinlikle. Yani burada şu çok önemli. Okulla alakalı bir eleştiri, bir olumsuz bir süreci işletirken öğretmenimizle işbirliği veyahut da iletişim kurarken hakikaten çocuğun dışarıda olması çok çok mühim.
0: Evet.
1: Yani çocuğun çünkü bakış açısını gerek öğretmenimize evet. karşı gerekse okula karşı böyle alt üst etmemek gerekiyor o noktada. Elbette ki hata yapılabilir, elbette ki sorunlar olabilir ama bunların çözümü noktasında ebeveynler ve öğretmen okul işbirliği içerisinde bunu halledebilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok doğru hocam. Bir anne çocuklar arasında ayrıcalık yapmaz hocam. Yani yapmamalı. Yani yapan var mıdır bilmiyorum ama bir çocuğunu diğerine tercih etmez veya bir çocuğunu diğerinden daha fazla seviyor, onu kayırıyor gibi olaylar bilmiyorum. Rastlanırım ama rastlanmaması gereken bir durum diye düşünüyorum. Ama sıklıkla rastladığımız durum herhalde anneler genelde yapıyor diye de kulağımıza gelen o şekilde çocuğunu sınıftaki başka çocuklarla kıyaslamak. Bu herhalde negatif bir durum değil mi hocam? Çünkü onu bir yarışın içine sokmak için motive mi ediyor bu durum? Yoksa tam tersine onu kendini öğrenci olmak, öğrenmeyi talep eden kişi olmanın dışına çıkarıp daha farklı bir konumlandırmaya mı sokuyor diye size sormak isterim.
1: Ahmet abi, önce yine kendimize iğneyi batırmamız gerekiyor. Yani hangimiz yöneticimiz tarafından başka bir öğretmen arkadaşımızla kıyaslanmak isteriz? Doğru. Hele de herkesin içinde o öğretmen arkadaşımızın bütün olumlu hususiyetlerini böyle sayıp döküp bizi de tabiri caizse yerin dibine batırırcasına kim bu konuma düşmek ister? Tabii ki hiç kimse. Bizim o yöneticimize karşı tavrımız ne olur? Yani bir soğukluk, bir işte öfke, hatta belki daha üzüntü verici olan bu durumdan hiç belki alakası olmayan, haberi bile olmayan o kıyaslandığımız öğretmen arkadaşımıza dahi biz bir mesafe koyarız en küçüğünden kendi aramızda. Halbuki onun aslında dahil yoktur bu olaya. Tamamen yöneticimizin yapmış olduğu bir hatadan mütevellit o öğretmen arkadaşımıza dahi bizi onunla kıyasladığı için yani kendimizden şu an örnek vermeye çalışıyorum.
0: Aynen.
1: Aynı şey yavrularımız için de geçerli. Yani bu noktada öğrencilerimizi birbiriyle kıyas yapmak kesinlikle ve kesinlikle hiç uygun bir davranış değil. İlla ki kıyas yapacaksak öğrencimizi kendisiyle kıyaslamamız gerekiyor. Akademik anlamdaki tartışılır, işte beğenilir, beğenilmez, doğrudur, yanlıştır ama bir sınav sisteminin içerisindeyiz. Evet. Bir önceki sınavıyla bir sonraki sınavını kıyaslayalım. Yani o başarısını görelim, ondan dolayı takdir edelim, mutlu olduğumuzu
0: Ayşe'nin,
1: belirtelim.
0: Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin notuyla değil.
1: Değil yani.
0: O çünkü
1: kendi notuyla.
0: Hırslandırıp ileriye götürmez.
1: Götürmeyecek,
0: belki
1: tam tersi.
0: Ya değil mi hocam?
1: Az önce vurguladığımız gibi yani onların arasındaki kini körüklemiş olacağız. Başka hiçbir şey değil.
0: Hani bu hırsı, işte bu motivasyonu böyle sağladığını zanneden velilerimiz aslında yanlış yaptığını
1: söylemek
0: istiyor.
1: Kesinlikle. Evet. Veyahut da güzel davranışları varsa o güzel davranışlarını pekiştirelim, küçük ödüllerle taltif edelim. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, iki günü bir olan ziyandadır.
0: Evet.
1: Aslında bu hadis-i şerif benim şahsen anladığım kadarıyla bir nevi kıyası, yani kişinin kendi iç dünyasındaki kıyası öngören, yapması gerektiğini düşündüğüm bir hadis-i şerif olarak anlamaya çalışıyorum. Yani bir önceki günle bir sonraki gün noktasında gelişim olarak kendimizi kıyaslayalım. Yine kendimizi kıyaslayalım ama başkasıyla değil. Keza yavrumuzu da kendisiyle kıyaslayalım. Bir önceki gün az önce bahsettiğimiz gibi sınav noktasında, olumlu davranışlar noktasında o vakit o zaman her şey yerine oturmuş olacak Allah'ın izniyle.
0: Vallahi siz şimdi söyleyince hocam gerçekten de aslında Üsve-i Hasene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Saraç hocamı bilirsiniz, Sebahattin Zaim Üniversitesi'nden. Selam. Bir örneği o kadar etkilemişti ki beni. Ben dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatını belki santim santim, saniye saniye araştırmış biri olarak söylüyorum. Hiç dedi Allah Resulü'nden şöyle bir cümle nakledildiğini görmedim. Ya Ali, ilmin kalesin çok iyisin ama Ömer gibi kılıcı sert kullan diye kıyaslamamış hiçbir zaman yok. Veya Osman, ya edebin çok örnek ama Ali gibi şu ilimde de biraz ilerlesen diye.
1: Çok vurucu gerçekten.
0: Hocam diyor ki hem Üsve-i Hasene diyoruz hem hayatımıza örneklik diyoruz ama hayatımıza örneklik olarak almazsak işte sadece not olarak da değil. Çocuğumuza bugün eğer şey diyorsak, bak Ahmet nasıl öğretmenleri övdü, sen benim yüzümü yere düşürüyorsun demek ona bir motivasyon sağlamıyor.
1: Kesinlikle hayır. Kesinlikle.
0: Sağlamıyor. Zaten veli toplantılarında hep başarılı velilerin gelmesi de bir sıkıntılı bir durum mudur hocam? Mesela ben çocuklarımın eğitim hayatı boyunca da gittiğimizde İşte falancanın velisi burada mı, yok. Aslında onun ihtiyacı var. Söylenenleri duymuyor, belki hocaları duymuyor. Belki toplu olduğu için gelmek istemiyor. Çünkü kıyas olacak. O dikkatimi çekti benim. Hani bu gibi durumlarda belki özel ulaşılıyordur bir aksaklık için özelde söylenmesi daha doğrudur diye düşünüyorum hocam.
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Şu anda 3 evladım devletimizin güzide okullarında, bir tanesi üniversite tarafına geçti.
0: Maşallah.
1: 2 tanesi devletimizin güzide okullarında okuyor. Ve lakin hani toplantılara gittiğimde benim de buyurduğunuz gibi yadırgadığım, çok garibime giden, hani öğretmenimizin, hani bilmiyorum onların usulü bu şekilde demek ki, hani öğrenci arkadaşları, yani yavrularımızın numaralarını okuyup işte anne baba varsa onunla alakalı, hani amiyane tabirle, tırnak içinde söyleyeceğim ama, ulu orta bir şekilde
0: sadece özeli ilgilendiğim bir şey, genelin söylenmesi,
1: yani söyleme gibi bir taktikleri var. Artık o da hani bilemiyorum, yaklaşım noktasında doğrusu tasvip ettiğimiz bir yöntem değil. Hani bilemiyorum, evet. O noktada
0: belki
1: böyle
0: buradan
1: bir...
0: hani bu söylemi de söylemek lazım. Buradan okul idarecilerine, okul toplantılarına, veli toplantılarında hocalarımızın genel konuları konuşup,
1: aynen öyle,
0: genel konuları
1: aynen
0: konuşup
1: öyle.
0: Özelde konuşulmaya ihtiyacı olan öğrencileri rehberlik merkeziyle özelde çağırmayı veya bunu dert edindiysek bizzat gidip ziyaret edip bir çayını içip eğer dert ve problem büyükse söylemeyi, velilerin de aynı taktiği izlemesi
1: muhakkak
0: ve bunu rehberlik hocalarıyla, birebir hocayla çözmesi daha mı uygun olur?
1: Kesinlikle.
0: Bunu tavsiye edelim değil mi
1: yani
0: hocam?
1: Yani siz de bir veli olarak bunu, evet, yaşamışsınız. Biz, evet, de bunu yaşadık. Demek ki böyle ortak bir mekanizma var anladığım kadarıyla.
0: Evet, dikkat edilmesi gereken, kesinlikle, bir konu diyelim, kesinlikle, inşallah bu konuya. Geleceğe hazırlıyorsunuz çocuklar hocam.
1: İnşallah.
0: Atlas Eğitim Kurumları, işte Atlas Koleji'nin ilk öğretim kısmında şu anda idarecisiniz, evet, ve yıllardır, 20 yılı aşkın,
1: doğrudur,
0: süredir de öğretmenlik yapıyorsunuz. Misyon ve vizyon diye kelimeler var günümüzün tabirleri, evet, hocam. Nedir hassasiyetlerimiz? Bir çocuğu geleceğe hazırlarken biz eğitim kurumu olarak, Atlas Eğitim Kurumları neleri önceliyor, nelere dikkat ediyorsunuz hocam?
1: Efendim, Atlas Eğitim Kurumları olarak yavrularımızı 4G modeli dediğimiz bir modelle yetiştirme, geliştirme gayreti içerisindeyiz. Nedir bu 4G modeli? 4 gelişim alanı. Birincisi ahlaki gelişim. Önce ahlak ve maneviyat der diye bir güzel insan, evet, hakikaten. İkincisi akademik gelişim. Üçüncüsü dil gelişimi. Dördüncüsü de yetenek gelişimi diye bunları sıralıyoruz. Ahlaki gelişim noktasında karakterli nesiller yetiştirmek bizim temel ülkümüz. Bu noktada başta dini değerlerimiz ve inanç sistemimizin gereği olan ibadetlerimizi yavrularımız sevsin, öğrensin, görsün, bilsin, yapsın istiyoruz. Bunun için uygulamalara dönük çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Paylaşmak, vefa, empati gibi milli ve insani değerlerimizi az önce de bahsettiğim gibi uygulamaya dönük çalışmalarla öğrenmenin ve davranış haline getirmenin çabası içerisindeyiz öğrencilerimizde. İkinci, akademik gelişim. Bu noktada öğrencilerimizi derslerini hakkıyla yaparak bilginin kölesi değil ama efendisi. Maalesef şu bugünümüzün ciddi anlamda bir sıkıntısı. Yani bilgiyi amiyane tabirle putlaştırmış durumda olan bir kesim var. Hani bunun ne kadar yanlış olduğunu da vurgulamak gerekiyor o anlamda. Bilginin kölesi değil ama efendisi yapmanın çabasını içerisindeyiz o anlamda. Okuma sevgisi olan, bilişim teknolojilerine ilgili, kodlama ve yapay zeka noktasında çalışabilecek nesiller yetiştirmek hedefimiz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü dil gelişimimiz. Başta ana sınıfından, ana dilini ana sınıfından ilkokul 4'e kadar, keza ortaokul da aynı şekilde, ana dilini yaş ve kendi sınıf seviyesine göre ustalıkla kullanabilen, ikinci dili de özellikle uygulamaya dönük, pratik anlamda teoriden ziyade kendi meramını anlatabileceği bir kıvamda öğretebilmenin derdindeyiz Atlas Eğitim Kurumları olarak. Ve dördüncü G dediğimiz yetenek gelişimi. Herhangi bir spor dalında, görsel sanatlarda veya müzik alanında, yaşam becerileri, akıl oyunları gibi dersler aracılığıyla yeteneğini keşfetsin veya var olan yeteneğini geliştirsin için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kurs, kulüp, değişik müsabakalar, sergi çalışmaları, konser çalışmalarıyla hani yavruların önüne bu anlamda farklı farklı alanlar sunuyoruz ki kendini bir yerde bulsun veya o bulduğu yerde geliştirsin için bir seçki, tabiri caizse, önüne sunmak hedefimiz. Bunun için bütün çalışmalarımızı organize ediyoruz Ahmet abi.
0: Ve mesela ilk baştaki cümlede beni vuran kısım sevdirmek oldu hocam. Biz okumayı sevdirmezsek, efendime söyleyeyim, maneviyatı sevdirmezsek, çalışma becerisini, çalışma azmini sevdirmezsek başarısız olur değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Sevdirmek önemli. Mesela tarih süreçte onu göstermiş. Siyasi olarak, ekonomik olarak her ne açıdan bakarsak bakalım zorla yaptırılmaya çalışılan şeylerden bir sonuç alınamamış. İnsanın bir kere kalben inanması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Başarıya inandırmak diye bir şey var mıdır hocam? Hani başarılı olacağına inandırmak aslında bir hedef koymaktır.
1: Muhakkak.
0: Söylediklerinizi onu anlıyorum. Ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Teknofest'te, Kıbrıs'ta da
1: evet.
0: kardeşlerimiz
1: evet.
0: bulundular ve dereceyle döndüler
1: Doğrudur.
0: Diye biliyorum.
1: Altınoluk Koleji'mizdeki 3. sınıf öğrencimiz pazar günü gerçekleştirilen Kıbrıs'taki Teknofest'te alanında derece aldı. Ve elhamdülillah yüz akımızla biz de onu okulumuzda karşıladık. Bu alanda da varız her alanda evet. olduğumuz gibi.
0: Hocam bu şunu da sağlar. O okulda bulunan diğer öğrencilere, alttan geleceklere
1: çok güzel, evet.
0: bir hedef oluyor. Biz
1: kesinlikle.
0: İşte
1: yapılabiliyormuş.
0: Yapılabiliyor ve biz bu yıl bunu yaptık, seneye daha iyisini nasıl yaparız diye işte azim ve hırs hani olacaksa bu anlamda olmalı.
1: Aynen öyle. Aynen
0: o yüzden
1: öyle.
0: Hem öğretmenleri hem efendime söyleyeyim ona emek veren anneyi babayı okulunuzu tebrik etmek
1: eksik
0: isterim
1: olmayınız.
0: Hocam.
1: Eksik
0: çok
1: olmayınız.
0: Önemli bir çünkü yeteneğe önem vermek dediniz. Yeteneği keşfetmek çok önemli. Bu alanda bir çalışma var mı hocam? Ben genelde okulda gittiğimiz okullarda ya not odaklı değil de ben çocuğumdaki cevherin ortaya çıkmasını istiyorum. Ya benim çocuğum niye eğimli? Tamam her anne baba işte çocuğu akademik olarak ileride çok para kazanacağı bir mesleğe ulaşsın istiyor ama çocuk belki ona yatkın değildir. Bu yatkınlığı ölçecek bir sistem var mı hocam eğitim kurumunuzda? Yani ona uygun bir araştırma, rehberlik, testler.
1: Kişinin yeteneğiyle alakalı.
0: Kişinin yeteneği yani ileride bu çocuk girdi işte ilk öğretimden başladı. İşte liseye geçti ki lisede devam okulumuzda devam ediyor. En son bunu kanalize edelim ya bu çocuğun mükemmel bir mimar olur ama anne baba doktor olmasını istiyor. Bunu yönlendirecek bir sistem var mı? Böyle bir
1: şöyle,
0: sistem oluşturuyor musunuz?
1: Yetenek derslerinde özellikle az önce de bahsettiğim gibi öğrencilerimizin önünü açmak maksadıyla onlardaki kabiliyeti geliştirmek için onlara farklı seçenekler sunarak hani az önce de söylediğimiz gibi kendini keşfetsin, kendini bulsun ve orada velimiz de az önce buyurduğunuz gibi ha hakikaten ya bu alanda bu yavrumuz oldukça iyi dedirtmenin gayreti içerisindeyiz. Ama bu bahsettiğiniz olay hakikaten bence milli bir dava ve milli bir beka meselesi. Özellikle bu yeteneği keşfetme ve o alanda yönlendirme. Ama bu alanda kesinlikle umutsuz ve hiçbir şey yapmıyor değiliz.
0: Evet.
1: Ben biliyorum ki devletimiz bugün müzik alanında bir ortaokul açtı Türkiye Cumhuriyeti Devleti
0: evet.
1: içerisinde.
0: Evet.
1: Yani bu
0: evet.
1: çok ciddi bir adım. Bu gerçekten bir milat tabiri caizse. Spor liseleri zaten var, spor okulları zaten vardı. Ama bunlar hakikaten önemli adımlar. Bu noktada biz de az önce bahsettiğim gibi yetenek dersleriyle birlikte işte o çocuklarımız da yetenekli olduklarına inandıkları alanlarda başarılı olacağı aşikar yani evet. yavrularımızın. O sebeple çocuklarımızın da daha küçük yaşlarda var olan yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, başta anne baba olmak üzere okulun, okuldaki çalışanların, çevrenin ve toplumun hakikaten ciddi bir görevi bu noktada. Az önce de bahsettiğim gibi milli bir dava ve beka meselesi olarak açıkçası ben bunu görüyorum. Nihayetinde yetenekli çocuk o alanda gelişecek, geliştirilecek ve topluma, devletine hizmet edecek. Nitelikli, keyfiyetli insan halini alacak. Hani bir güzel insan, bir hak dostu öyle buyuruyor ya, hakim milletlerle mahkum milletler arasındaki en büyük fark bir avuç yetişmiş insan diyor.
0: Çok güzel.
1: Ama hangi alanda olursa olsun yetişmiş insan, hakikaten keyfiyetli, o işinin erbabı, bakın burada çok ilginçtir. Yani herhangi bir din, herhangi bir milliyet kesinlikle kriter değil.
0: Yetişmiş
1: İlk
0: insan.
1: Öncelik liyakat yani. Evet. O alanda ne kadar liyakatli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman o Mekke Kabe'mizin anahtarını o henüz Müslüman olmayan ailenin ferdine verdi değil mi daha?
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: bu nedir? Liyakatin ne kadar bizim aslında dinimizde önem arz ettiğini gösteriyor. Bu sebeple biz de Atlas Eğitim Kurumları olarak hem az önce bahsettiğim diğer dil gelişimi, akademik gelişim, ahlak gelişimiyle beraber yetenek gelişimini de hakikaten önceleyip bunun için öğrencilerimize bir fırsat, bir alan açmanın, bir alanda ben de varım, bu alanda ben de söz sahibiyim demenin, dedirtmenin derdi içerisindeyiz doğrusu.
0: Çok güzel. Hocam galiba Merve Hanım hatırlar, dün ya da önceki gündü Halil İbrahim Bey'in konuğu Ömer abi, Ömer Uzunefe, Uzunoğlu. Orada şu çok dikkatimi çekti. Üniversite sınavına 4 milyon kişi giriyor. 4 milyon kişi üniversite diploması almaya çalışıyor. Bu aslında sıkıntılı bir durum. Bir yandan da işte artık organize sanayinde, sanayide çalışacak usta eksikliğinden falan bahsetmeye başladık. İstihdam, işte göçmenlerle bu konunun kapatılmaya çalışıldığı vesaire bir sürü gündem var. Geçenlerde bir sivil toplum kuruluşu buluşmasında Kayseri Üniversitesi Rektörü kıymetli hocam Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa'nın da söylediği bir şey vardı. Kendileri teknik eleman yetiştiren bir bölümde olduğundan dolayı bu konuyu gündeme getirdiğimizde aslında bütün aileler fert fert evet doğru bu konuya eğilmek önemli. Çocuğumuzun işte teknik anlamda yetişmesi, işte bir motor üzerine, elektronik üzerine eğitim alması çok önemli diyor ama bunu kendi çocuğun üzerine kondurmuyor. Komşunun çocuğu olsun istiyor diyor. Bu kısım çok önemli. Hocam siz mesela burada da öyle bir soru sorayım istiyorsanız. Kariyer yönetimi olarak, baba olarak ve öğretmen olarak aynı görüşe sahip misiniz? Nasıl yönlendiriyorsunuz çocuklarınızı? Buradan kıymetli velilerimize, bize kulak misafiri olan dinleyicilerimize, takipçilerimize ne demek istersiniz?
1: Efendim her zaman savunduğumuz şey açıkçası öğrencilerimizin ve yavrularımızın severek, isteyerek gelişim gösterip kendini vatana, millete faydalı işler yapabileceğine inandığı işi yapması yönünde olmuş. Bu noktada az önce de bahsettiğim gibi evlatlarımızdan bir tanesi şu an üniversiteye gidiyor. Evet. Lise 3. sınıfta kendisi sizin meslektaşınız olmak istedi. İnşallah. Asker olmak istedi. Doğrusu saygı duyduk. Hani lise 3. sınıfta açık öğretime geçti. İşte başka bir şehirde üniversiteye hazırlandı. Bütün bu iradeyi kendi kuşandı. Rabbimiz lütfetti, takdir etti. Başarı geldi arkasından. Ve şu anda istediği bölümde devam ediyor okumaya.
0: Maşallah.
1: Yani hakikaten bir anne baba olarak da bu noktada hani yavrularımızın kendi istedikleri, kendi yapabileceğine inandığı ve bizim de hakikaten yapabileceğine inandığımız bölümleri seçmesi ve o alanda ilerlemesi gerçekten çok kıymetli. Az önce buyurduğunuzu hakikaten hep böyle toplantılarda da zikretmeye çalışırız. Hani dediniz ya kendi yavrusunun üzerine kondurmuyor. Maalesef hani devlet olarak, kurumlar olarak bir gayret içerisindeyiz. Çünkü tabir caizse artık hani kafamıza dank etti derler ya. O evet. İşte ara eleman ihtiyacı, o işte maalesef tırnak içinde söylüyorum işsiz üniversiteli kavramı ya. Maalesef. Ama kesinlikle iş işten geçmiş değildir. Biz ümitsiz, umutsuz olacak bir durumda değiliz. Bu noktada yapılanlar var. Ama toplum olarak da hakikaten başta kendi nefsimiz ve ailemiz ve bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin bu noktada üzerimize almamız gerekenler var. Yani bir motor ustası olmak maalesef toplumda işte başka bir üst mertebe diye görülen meslekten, şimdi isim vermek istemem meslek evet. ismi, o anlamda daha böyle aşağı görülüyor. Halbuki şu an için hani zahiren de baktığımızda ekonomik olarak da belki çok çok daha iyi durumda olacak.
0: Evet.
1: Ama işte o bir statü olayı var ya bizim üzerimize evet. bindirilmiş bir yük. Evet. Bunu hakikaten üzerimizden atıp yavrularımızın önüne açmamız gerekiyor o anlamda. Kesinlikle çok çok kıymetli ve çok olması gereken.
0: Diplomalı işsizler haline gelmemek lazım.
1: Aynen öyle.
0: Eğilimi, yönlenmeyi ona göre yapmak lazım. Bununla alakalı biz velilerin üzerine düşen, ailelerin üzerine düşen görev olduğu gibi öğretmenlerin hatta bu konuda politika üreten siyasetçilerin de üzerine görev
1: kesinlikle,
0: düştü. Bunu
1: kesinlikle.
0: Cazip hale getirmesi, bunu kıymetli hale getirmesi önemli. Bir yerde söylemiştik yani öğretmenlik nesil yetiştiriyor. En kıymetli mesleklerden biri ama tercih sıralamasında işte efendim üniversitedeki tercih sıralamasında sıralamanın daha gerisinde olan kişilerin tercih etmesi gündeme gelmişti bir platformda. Ve dediler ki siyasilere, ilk sıraya geçmesi için gönlüne ne dokunacaksa, işte ücret politikası olur, işin standardının yükselmesi olur, onu kıymetli hale getirmesi gereken, bu politikayı üretmesi gereken kişilerin de bu konuda etkili bir adım
1: kesinlikle
0: atması
1: çaba
0: şart.
1: Sarf etmesi gerekiyor.
0: Çünkü
1: kesinlikle.
0: Bu konu sadece öğretmenlere aman böyle yönlendirelim diye çözülecek bir
1: yok, hayır.
0: Olay değil.
1: Maalesef.
0: Yani realite tam da böyle değil değil
1: aynen
0: mi hocam?
1: Aynen öyle. Aynen evet. Öyle.
0: Hocam programımızın ismi Geleceğe Mektuplar olunca mektup yazdınız mı siz hiç böyle o döneme yetişmişsinizdir
1: evet.
0: Mektup
1: evet.
0: Gönderip almak.
1: Askerdeyken evliydik. Tabii doğal olarak hem eşimize evet. Hem de şimdi yeni üniversiteye başlayan yavrumuza sene başında evet. Birkaç satır karaladık yani.
0: Mektup yazarken ben en kıymetli kısmın o mektubu gönderdiğiniz karşıya ulaşmasını beklediğiniz süre var ya,
1: heyecan.
0: Sabır süresi, işte heyecan süresi, sabır süresi. O süreyi çok kıymetli biliyorum. Aslında mektubu böyle cazip hale getiren belki o beklemek. Yani o ayrı bir tılsım katıyor. Öğrenci yetiştirmek de öyle diye düşünüyorum hocam. Yani siz bir mektup yazıyorsunuz öğrenci, hani ona buna öğrenci diyelim.
1: Evet.
0: Ve o mektubun cevabını belki yıllar sonra bir dönüşte alıyorsunuz. Yani bir yerde karşılaşıyorsunuz. 20 yıl önce mezun ettiğiniz bir öğrenciyi 20 sene sonra karşılaştığınızda nasıl bir duygu oluyor hocam? O duygu dinlemek isterim sizden. Yani öğretmenliğin belki en kutsal kısmı. Rahmetli babam öğretmendi. Biz şehirde yürürken Kayseri'de babamın elini öpen, selam veren, hani bir de Kayseri eşrafı olunca çok İmrenirdim, gıpta ederdim. Mesleğin çok kıymetli olduğunu düşündüğüm kısım orası hocam.
1: Yani bu noktada elhamdülillah 2003 yılında göreve başladık.
0: Evet.
1: Şu an halen görüştüğümüz yavrular diyoruz ama tabii onlar şimdi evlendiler. Kimisinin çocuğu oldu. Bizim bir öğretmen arkadaşımız öyle der. Ben manevi olarak dede oldum der.
0: Evet.
1: Hakikaten bizim öğrencilerimizin de yavruları olanlar oluyor.
0: Doğru.
1: Halen görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Sohbet ortamlarında vesaire. Yani bunu şuna benzetiyorum ben. Hani yaptığımız meslek Ahmet abi en kutsal meslek diye düşünüyorum
0: evet,
1: şahsen.
0: Evet.
1: Bu noktada en bariz duygunun da vefa duygusu olduğunu düşünüyorum. Yine iğneyi kendimize batıracak olursak, ben 32 sene önce 1993 yılında ilkokuldan mezun olduğumda, ilkokul öğretmenimi aradığımda, şu an aradığımda, beni hangi saik ona aratıyorsa, hangi ya. Heyecan duyuyorsam, onun hangi davranışından dolayı ben o tuşlara basıyorsam, aynı duygu ve düşüncelere benim öğrencim de kapılıyordur. Kapılması gerekir benim şu andaki öğretmenliğime göre diye düşünüyorum şahsen. Hani bu noktada temel mesele gönle dokunmak hakikaten. Gönlüne girdiğiniz insanın aklından çıkmazsınız biiznillah diye düşünüyorum ben. Gönülden gönle bir muhabbet, sevgi, dert paylaşımı olan bir an unutulmuyor. Hepimiz yani bütün öğretmenlerimizin belki çoğunu unutmuşuzdur ama ilkokul öğretmenimizin derslerini de unutmuşuzdur belki ama o işte benim mesela işte koridorda kolunu omzuma atıp da işte koridorda benimle yürüdüğü ikinci evet. sınıfa geçerken babam vefat etmişti. Taziyeye gelmişti ilkokul öğretmenimiz. Onları mesela hiç unutmuyorum ben. Onlar unutulmaz işte. İşte o duygular sizi o kişiye bağlıyor.
0: Aha.
1: Aynı şey bizim için de geçerli. Yani ben şu anda bir dükkan sahibi öğrencimle görüşüp öğrencim benim hemen hani yaptığı davranış olduğu için söylüyorum. Yani şey olarak değil ama elime sarılıyor, elimi öpmek istiyorsa veyahut da işte bir telefon görüşmemizde hocam diye böyle işte tabiri caizse böyle yakınıyorsa bir şeyler yapabilmişiz belki bazılarına diye düşünüyorum şahsen.
0: Evet.
1: Hakikaten o gönle dokunmak en büyük hususiyet.
0: Hocam zaten. Mekanik bir iş değil yaptığınız
1: kesinlikle,
0: şey.
1: Kesinlikle.
0: Mesela oğlumdan hatırlıyorum. İşte üniversiteye hazırlık döneminde geometri dersinde biraz şeydi eksik hissediyordu kendini. Ek ders vesaire alalım mı aldıralım mı vesaire derken bir süre sonra hani bir dönem sonra o ders en iyi notları oldu. Ne değişti dedim. Öğretmen değişti dedi.
1: Çok güzel.
0: Hocam bu, ben de dedim ki ya bu mekanik bir şey değil.
1: Aynen öyle.
0: Bilgiyi aktarma işi değil.
1: Kesinlikle.
0: Öğretmen değişince ne oldu? Baba bu öğretmeni çok seviyorum.
1: Bitti.
0: Dersine ilgi duyuyorum dedi. Aynen. Yani
1: İki cümle abi. Öğretmeni evet severse o dersi de sever. Ama tam tersi de geçerli maalesef. Yani, öğretmeni evet, sevmezse de çok iyi anlayabilecek o alanda gerçekten çocuğun kabiliyeti olsa dahi istemez, yapmak istemez, yapamaz o dersi yani. O yüzden hakikaten önce hani büyükler, önce bu alanda seminer veren kıymetli hocalarımız hep öyle der ya, o aradaki gönül bağı. O gönül bağını kurduktan sonra ondan sonra artık alır yürür yani biiznillah. Ama önce işte o gönül bağı.
0: Özellikle de ilk öğretimde bu çok daha farklı çünkü.
1: Çok önem arz eder.
0: Evet.
1: Çok
0: hani lise, önem. Üniversitede biraz hocayla ilişki
1: evet,
0: biraz daha formal olabilir
1: evet,
0: ama.
1: Ve daha kolay aslında bakarsanız ilkokulda bir. Çünkü saf, sabi, temiz çocuklar.
0: Evet.
1: Onların işte bir saçını okşamak, bir kafasından bir öpmek, bir elini tutmak, bir beraber koşturup bir işte saklambaç oynamak bitti. Ama bunu yaparken de hani
0: işte,
1: aynen evet, öyle. O başta söylediğimiz o yavrumuzla iletişimde söylemiştik ya. O gönülden yapacağız onu. Ruhen orada olacağız biz. Bedenen değil. Gerçekten bile isteye yani o an böyle hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntı yok. Dünyadayız ama sadece o çocuklar var bizim hayatımızda. Onlarla uçuyoruz. Bitti. Evet. O zaman da onlarla o aradaki bağ bizim gerçekten çok çok büyük bir sermayemiz oluyor öğretmenlikte.
0: Sizin öğretmenlik süresince etkilendiğiniz rol model öğretmeniniz var mı? Ya da tarih sahnesinde geçmiş öğretmenlerden etkilendiğiniz, ya öğretmenlik budur, bu yüzden iyi ki öğretmen oldum dediğiniz kişi var mı hocam?
1: Ben birincisi üniversite sınavından önce, ortaokul yıllarımdan bu yana hep öğretmen olmak istedim. Yani bunu çok iyi hatırlıyorum. Validemle böyle otururken evde ben söylerdim. Anne ben öğretmen olmak istiyorum. İşte bak işte şimdi şu o zamanlar böyle işte kaynak kitaplar falan vardı. İşte kitaplardan sorular soracağım, bunları biriktireceğim, bunları paylaşacağım öğrencilerimle falan diye. Örnek olarak da az önce bahsettiğim gibi ilkokul öğretmenimiz hakikaten çok keyfiyetli, kaliteli, biraz da böyle Osmanlı tarzı bir hanımefendiydi. Kulakları çınlasın. Ara ara aramaya çalışıyorum özellikle bayramlarda. Onu hal hareketlerini örnek almaya çalışıyoruz. Ama tabii ki en güzel örnek az önce de sohbetimizin başında buyurduğumuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun işte Adem abimizin o kriteri yani bizim kulağımıza da küpe,
0: birçok şey aslında
1: gönlümüze
0: iyi
1: de
0: anlayabilsek hayat rehberi hocam.
1: Aynen
0: ya
1: öyle.
0: İşte o konuyu biraz kendimizi böyle ya örnek alacak insan diye okumak, öyle anlamak.
1: Rabbim o niyetle gönlümüzü de açsın, gözümüzü evet, de açsın. En güzel şekilde o mübarekten evet, inşallah istifadeyi hepimize nasip eylesin
0: amin
1: diyelim inşallah.
0: Mesela bir hocamdan şey dinlemiştim. Ya ben Nurettin Topçu nasıl bir hoca ki arkadaş hala okullarda işte örnek öğretmen olarak anlatılıyor vesaire diye merak ettim, okudum. Yok normal. Yani dersine giren vesaire ama arada çok ufak nüanslar var. İşte atlamadığı yerler var. O gönül vermesi var. İşte o hala takip edilen, örnek alınan kişi yapıyor herhalde değil mi hocam?
1: Aynen öyle abi ya.
0: Peki tecrübe aktarımı diyelim. Tecrübelerinize istinaden genç öğretmenlere, öğretmen olmak isteyenlere bu sene sınava girecek olup da öğretmenliği tercih etsem mi diye düşünen kardeşlerimize, öğretmen adaylarına tavsiyeniz diyelim, tecrübelerinizden istifade ederek söyleyeceğiniz sözleri alalım hocam.
1: Efendim ben az önce de söylediğim gibi ben en kutsal meslek olarak öğretmenliği, hani burada da ifadelerim yanlış anlaşılmasın ama özellikle de ilkokul öğretmenliğini görürüm. Çünkü herkesin bir ilkokul öğretmeni vardır, unutamadığı hususiyetleri vardır. O açıdan hakikaten çok ulvi ve kutsal bir meslek, bizim yapmaya çalıştığımız meslek. Bir büyüğümüzün de ifadesiyle dünyevi tarafı ekonomik anlamda özellikle orta düzeyde de olsa kendimizi rahm edersek, öyle buyuruyor kendileri, kendinizi rahm ederseniz, kendinizi verirseniz, dört elle ve işimizi gerçekten gönülden yaparsanız uhrevi tarafı paha biçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu ifade ediyor. Bu noktada bu acizane tavsiyeyi hocalarımla paylaşmak isterim. O sebeple dersimize özellikle vaktinde girmek,
0: evet,
1: hep toplantılarda zikretmeye çalıştığımız bu, neler anlatacağımızla ilgili hem zihni hem de belki kısa not şeklinde de olsa bir yazılı planlamayla dersimize dahil olmak, işleyişimizi yapmak. Hem bu şekilde olursa biz keyif alırız.
0: Evet.
1: Hem öğrencilerimiz o dersten hakikaten verimli bir şekilde öğrenerek çıkarlar. Bunlar çok önemli olduğu, çok önemli diye düşünüyorum. Ve en önemlisi de belki sınıfımızı kendi aynamız gibi görüp öyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani ben bu yavrulara, bu sınıfıma hangi enerjiyi verirsem alacağım da odur. Yani ben gönlümde bir defa onlara hani bir yine kıymetli abimiz öyle demişti. İki yol ver demişti. Ya gönlünüze alacaksınız ya gönüllerine gireceksiniz derdi. Yani bu ikisinden birini başarırsanız ki ikisini de yaparsak Ali Hülala zaten de evet. Biiznillah alır götürürsünüz yani hem muhabbetle hem de başarı anlamında söylemişti. Yani ben neysem öğrencilerim de o. Ben onlara hangi duygu ve düşüncelerle sınıfıma enerji veriyorsam alacağım karşılık da ona göre. O yüzden bunlara hocalarımız, öğretmenlerimiz, genç arkadaşlarımız dikkat ederek inşallah bu mesleği seçer veya bu mesleği hep beraber bu şekilde icra edersek bence çok daha inşallah keyifli, mutlu ve başarılı oluruz.
0: İnşallah. O sınıfa ibadet ruhuyla girmek.
1: Amin.
0: Hani, değil mi? Ben o
1: mabede girer gibi,
0: mabede
1: diyor,
0: girer
1: değil
0: gibi
1: mi?
0: Girmek. Mahiriz
1: üstadımız.
0: Mahiriz üstadın söyledi. Ya çok kıymetli hocam.
1: Kesinlikle.
0: Ya. Allah ömrünüze bereket versin. İnşallah,
1: inşallah.
0: Yetiştirdiğiniz nice nesillerin cümlemizin elinde inşallah. Böyle ülkemize, milletimize, insanlığa faydalı
1: inşallah.
0: İşler çıkan evlatlar yetişmiyor. Allah size nasip etsin.
1: İnşallah abi.
0: Hocam program öncesinde dediğim gibi böyle zaman çok akıp geçecek.
1: Öyleymiş abi.
0: Zaten sizi de tanıdığım için muhabbetin gücü ve hızıyla programın sonuna doğru geldik.
1: Allah
0: biz programı bitirme formatı olarak da diyoruz ki şu anda bir mektup yazıyor olsanız bu mektubu da sizin görmeyeceğiniz neslinizden birine ulaşacağını biliyor olsanız mektubunuzun o satırını nasıl doldurdunuz, ona nasıl bir not, seküler tabirle mektubunuzun mottosu nasıl olurdu hocam, bir cümleyle alalım.
1: Sendeki güzel hallerden dolayı Allah'ıma şükrediyor. Sadaka-i cariye olacağın için huzur buluyorum. Cennette buluşuruz inşallah.
0: İnşallah. Oo, ne güzel. Allah razı olsun. Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Buradan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son sözünüz varsa alalım.
1: Ahmet abi böyle bir program vesilesiyle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbimizden niyazımız odur ki öğrencilerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i, ümmeti Muhammed'in yavrularını şerirlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Kalbi, akli ve bedeni gelişimlerini rızasına muvafık bir şekilde eylesin Rabbim. Bizleri onlara layık anne baba öğretmen eylesin. Onları da inşallah Kur'an'a hadim, vatana millete sevdalı ve hak yolunun yolcusu eylesin inşallah.
0: Amin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, tam da tahmin ettiğim gibi böyle akıcı bir program oldu. Bugün Attas Eğitim Kurumları Attas Koleji Müdür Yardımcısı Mehmet Çağrı Gök hocamı konuk ettik. Eğitim üzerine konuştuk, veliler üzerine konuştuk. İyi insan yetiştirmek nasıl olur, örnek kişilik nasıl olur konuları üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem istifade edilebilir bir zaman dilimi olmuştur inşallah diye niyaz ediyoruz. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan kıymetli ekibimize, Rejide Merve Hanım'a, Kayseri Radar ailesine de teşekkür ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuk ile buluşmak üzere de hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0350 237 02 37. Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
3: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
2: Yayın tekrarı.
3: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
4: Radyo. Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz Tevfik İmamoğlu. Tevfik Bey, merhabalar, nasılsınız?
5: Merhabalar Tuğba Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
4: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Evet, bugün çalışma hayatına ilişkin... Evet. Tüm hukuki süreçlerden bahsedeceğiz inşallah.
5: İnşallah.
4: Aynen. Yayınımıza başlayalım. Evet, Türkiye'de bir çalışanın iş yerinde sahip olduğu en temel yasal haklar nelerdir?
5: Şöyle ifade edeyim Tuğba Hanım. Türkiye'de bir işçinin çalışma kuralları, şartları, özellikle başta anayasa olmak üzere iş kanunumuzda, Sigortalar ve Sosyal Sağlık Sigortası Kanunu'nda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda güvence altına alınmıştır bu hakları. Nedir işçilerimizin başlıca temel hakları? Şöyle bahsedebilirim. Ücretin zamanında ve eksik ödenmesi temel olarak budur. En temel hakkı sigortalı çalışmadır. İşçimizin gene bir diğer hakkı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, haftalık çalışma süresinden uyulması, fazla mesai ücretinin ödenmesi, yıllık izin ve hafta tatili hakkı, belli şartlarda iş güvencesi hakkı. Bunlar işçilerimizin temel haklarıdır. İşveren bu hakları yerine getirmekle mükelleftir. Bunlar bir sosyal jest ya da bir lütuf değildir işçimize. Bunlar kanundan doğan emredici hukuk kurallarıdır. İşverenin bu hakları sağlaması gerekiyor, yerine getirmesi gerekiyor, gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Yerine getirmediğinde de ister istemez sorumluluğu doğuyor işverenin. Uygulamada en çok ihlal edilen haklardan bahsedeyim öncelikle. Ücret hakkı ihlal edilebiliyor. İşveren geç yatırabiliyor işçinin ücretini veya ne diyor mesela, ekonomik durumu iyi değil diyor, küçülmeye gidiyoruz diyor, biraz sabredin, dişinize sıkın gibi savunmalar oluyor ama bunlar hukuken geçerli değil. Çünkü ücreti geciken bir iş kanunu 24. maddesine göre haklı nedenle fesih yapabiliyor ve kıdem tazminatını talep edebiliyor. Yargıtay bu durumu işçi için çekilmezlik hali olarak kabul etmektedir. Yani işveren işçinin hakkını zamanında ödemesi gerekiyor emeğinin karşılığı olarak. Yine bir diğer ihlal edilen haklardan birisi de sigorta hakkı. İşçinin temel haklarından birisi. Kimi zaman işverenler işçinin primlerini, sigorta primlerini eksik, zamansız, geç yatırabiliyor. Bunun için de işçilerin belli temel hakları var bu konuda. İşçi eksik yatırılan günleri için, primleri için SGK'ya başvurabiliyor. Bildirilmeyen eksik primler için hatta dava da açabiliyor. Hizmet tespit davası diyoruz biz buna. 5 yıl içinde açabiliyor işçi işten ayrıldıktan sonra. İş mahkemesinde görülen bir davadır. Gene dediğimiz gibi eksik yatırılan primler için işçimiz hak nedenle fesih yapabiliyor. Kanunda düzenlenmiştir. Bu hakkı önemli bir

0: hakkıdır işçinin. İşçi bu hakkını kullandığında kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Aynı zamanda ihbar tazminatı ödemiyor. Bu tazminatlara geleceğiz zaten birazdan. Bir başka sorun da uygulamada şöyle bir durum var. İşveren elden ödeme yapıyor. İspat durumundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu bahsedeyim hatta. Düşük ücret üzerinden bildirdiği için işveren, işçinin de tabii ki emekliliği uzuyor. Prim eksik yattığı için ileride dava durumunda ispat zorlaşıyor. Dolayısıyla işveren işçinin prim esas kazancını gerçek brüt ücret üzerinden yatırması gerekiyor. SGK bildirmek zorunda. Bu eksik bildirim yapıldığında SGK gecikme zammıyla birlikte cezasıyla eksik primleri işverenden tahsil ediyor. Aynı zamanda idari para cezası da düzenlenmiş. Gene iş kanunumuzda da madde 24'te bunun bir haklı fesih nedeni olduğunu, ücretin gerçeğe aykırı gösterilmesini, haklı fesih nedeni olduğunu düzenlemiş. Kıdem tazminatı imkanı vermiş işçiye. Toparlayacak olursak çalışma hakkı ve bunun getirdiği yan haklar anayasal haklardır. İşveren bunu yerine getirmek zorundadır. Tercihe bağlı değildir. Kanundan doğan sorumluluktur diyebiliriz.
1: Evet. Çalışanın emeği bir tercih değil, anayasal bir haktır o zaman.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşveren bu hakları sağlamakla yükümlüdür.
0: Doğru.
1: Bu bir lütuf değildir. Kesinlikle zorunluluktur.
0: Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim.
0: Lütfen.
1: Tevfik Bey.
0: Tamam.
1: İş sözleşmesi olan ve olmayan çalışanlar arasında hak kaybı açısından ne gibi farklar vardır? Sigortasız çalıştırılan bir işçi hangi haklarını talep edebilir?
0: Tamamdır. Ya uygulamada şöyle, iş sözleşmesi olan veya olmayan diye bir kavram var. Ancak hukuken böyle bir ayrım yok. Sadece yazılı sözleşmesi olmayan işçi diyebiliriz. Burada da şöyle bir durum var. Yani sözleşmenin mevcudiyeti ispatı kolaylaştırıyor sadece. Yoksa fiili bir çalışmanın mevcudiyeti, yani işçinin iş yerine gelmesi, başlaması, emir alması, hizmette bulunması zaten fiili bir iş ilişkisi kurulmuş demektir. Dolayısıyla bir sözleşmenin varlığı orada önemli değildir. Sadece dediğim gibi bir uyuşmazlıkta ya da ilerleyen bir dava sürecinde falan orada ispat açısından önemlidir. Yazılı sözleşme hak ve yükümlülüklerin metne döküldüğü sözleşmedir. Sözlü sözleşmede taraftan anlaştığı ancak kağıda dökmediği sözleşme türüdür. Burada gene kanun çalışanı koruyor, fiili çalışmaya esas alıyor. Şöyle diyeyim, ücret aşamasında da yazılı sözleşmede yazan esas tutar göz önünde bulunduruluyor. Yazılı sözleşme olmayan iş ilişkilerinde de emsal ücret araştırması veya banka kayıtları ile bu durum ispatlanıyor. Gene çalışma şartlarında da yazılı sözleşmede metindeki yazan şartlar esas alınıyor. Yazılı sözleşme olmayan durumlarda tanık beyanları ve iş yeri uygulamaları esas alınıyor. Yani farkı böyle diyebilirim. Sonra ikinci sorunuz neydi? Sigorta.
1: Evet. İş sözleşmesi hakkında gerekli açıklamayı yaptınız.
0: Evet.
1: Hukuk emeği kayıt dışı bırakmaz.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. İkinci sorunun böyle kısa öz ve cevabı bu dersek daha iyi olur.
0: Aynen.
1: Biz onun nazarında üçüncü soruya geçelim. Sizin açıklamak istediğiniz konu aslında üçüncü soruda mevcut.
0: Aynen.
1: Şöyle ifade edelim. Bir işveren çalışanı hangi durumlarda yasal olarak işten çıkarabilir? Geçerli neden ve haklı neden kavramlarını açıklar mısınız?
0: Tabii ki. İş kanunumuzda, daha doğrusu iş mevzuatımızda fesih türleri 3'e ayrılmıştır. Bunu çıkarabiliyoruz buradan. Fesih 3'e ayrılıyor. Birincisi haklı nedenle derhal fesih dediğimiz madde 25'in, iş kanunu 25. maddesinde düzenlenen fesih durumu. Burada da genelde kıdem tazminat ödenmeden işçi işten çıkarılıyor. Ve burada fesih nedenleri iki ana başlıkta düzenlenmiş. Haklı nedenle derhal fesihte. Sağlık sebepleri ve ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih durumları var burada.
1: Evet.
0: Sağlık sebepleri nedir mesela? İşçinin düzelmeyen bir sağlık sorunu, yani bunu işe yansıması. Ama burada kendi kastı olması lazım. İşçinin kendi kastıyla sağlığına zarar vermiş olması ve bu nedenle de işe devam edememesi, devamını imkansız kılması diyebiliriz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumuna da şunlara örnek verebiliriz. Mesela çalışanın iş yerinde hırsızlık yapması ya da tacizde bulunması, bunlar ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Gene devamsızlığı örnek verebiliriz. Haftada 2 gün mazeretsiz işçinin işe gelmemesi, ayda da toplam 3 iş günü izinsiz işe gelmemesi iyi niyet kurallarına aykırılık olarak gözükmekte. İkinci fesih türümüz geçerli nedenle fesih. O ne demektir? Geçerli, hukuken geçerli bir sebebin olması, işverenin işçiyi işten çıkarmasına bir sebeptir. Burada genelde tazminat ödeniyor. Ödenir ihbar ve kıdem tazminatları ihbar sürelerine uymak şartıyla. Burada da şunları örnek verebiliriz. İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı fesih durumu var. Nedir bu? İşte satış temsilcisinin işte satış hedefinin altında kalması, kendi performansının altında kalması ya da ortalamanın altında kalması ya da işçinin öğrenme güçlüğüne örnek verebiliriz. Gene işçinin davranışlarından atıyorum iş arkadaşlar tartışması ya da işte kişisel telefonla kişisel görüşmeler yapmasını örnek verebiliriz. Bunlar geçerli fesih nedenleri. Bir de işletmeden dolayı kaynaklanan geçerli fesih sebepleri var. Bunlar da iş yerinin küçülmeye gitmesi ya da teknolojik yeniliğe giderek bazı departmanları kapatmasını örnek gösterebiliriz. Veya fabrikanın başka bir şehre taşınması da uygulamada karşılaştığımız durumlar. Bir de geçersiz fesihimiz var. Üçüncü ve son türümüz olarak. Geçersiz fesih işverenin işçinin sözleşmesini kanunda yazan şartlara, şekil şartlarına uymadan veya fesih sebebinin geçerli ve yeterli olmaması. Bunlar geçersiz fesih sebepleridir. Bunlara da örnek vereyim. Fesih geçersiz kılan durumlar şunlardır özellikle. Yazılı bildirim yapılmaması işçiye fesih ederken doğrudan geçersiz kılar. Savunma alınmaması işçinin işten çıkarırken özellikle de performans yeterli durumlarında işçinin savunması mutlaka alınması gerekiyor. Aksi takdirde gene usulden geçersiz oluyor. Sebebin açık ve net olmaması fesih sebebinin, yani genelde uygulamada işte görülen lüzum üzerine veya yani genel geçer sebepler gösteriliyor ama bunun somutlaştırılması gerekiyor. Nedir mesela? İşte daha önceki örnek verdiğimiz durumda satış temsilcisinin yani performansının altında kalmasını direkt fesih bildiriminde somut bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Açık ve net olması gerek. Fesin son çare olması gerekiyor. Yani eğitimle giderilebilirse, yani iş öğretilirse, eğer devam edebilirse işçi, burada fesih yapılması gene geçersiz oluyor. Veya fesin gerçek dışı bir sebeple olması nedir mesela? Burada ekonomik krize daralmaya gidiyoruz ekonomik krize sebebiyle deyip yeni bir kişinin işe alınması da yine gerçekleşir bir durumdur ve geçersiz fesih olarak değerlendiriyoruz. Bunlar zaten birazdan bahsederiz. İşten çıkarmayı da anlatacağım için. Orada uyulması gereken hususlar bunlar. En son şunu da söyleyeyim. Bu fesih şartlarına uyulmadı. Prosedüre uyulmadı. Burada ne yapmamız gerekiyor? İşçinin ne yapması gerek? Ondan da biraz bahsedeyim. İşçinin burada işe iade davası açabilir. Fesih geçersizse. Ama burada işte şöyle bir sıkıntı oluyor. İş güvencesi olan işçiler sadece işe iade davası açabiliyor. İş güvencesinde ne demek oluyor? Yani kimler yararlanabiliyor? Burada belli şartlar var. Kanunda yazmışlar. İş güvencesinden sadece belli başlı işçilerimiz faydalanabiliyor. Bunlar da iş yerinde en az 30 işçinin çalıştığı yerlerde. İşçinin en az orada 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İş sözleşmesi belirsiz süreli olması gerekiyor. Ve işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili olmaması gerekiyor. Bu şartlar yerine geldiğinde işçi iş güvencesinden faydalanmış oluyor. İş güvencesinden faydalandığı için de işe iade davası açabiliyor. Ona da gene birazdan geliriz. En sonunda şunu da söyleyeyim. Geçersiz fesih sonuçları nelerdir? İşçi burada geçersiz fesih sebebiyle arabuluculuğa gidebiliyor. Fesih bildiriminden bir ay sonra. Arabuluculuğa gittikten sonra da anlaşırsa ne âlâ. Anlaşamazsa da dava yoluna gidebilir. İşe iade davasını iş mahkemesinde açarak. Orada da gene belli hakları oluyor işçinin. Fesih geçersiz olduğuna karar verirse mahkeme şöyle hakları olabiliyor. Boşta geçirdiği süre için en çok 4 aya kadar ücret talep edebiliyor işçimiz. Aynı şekilde işçi işe başlatmazsa da işveren 4 aylık boşta geçen süre ücretine ek olarak 4 ile 8 ay arasında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gene işçi, şunu da belirteyim, davayı kazandıktan sonra, işe iade davası kazandıktan 10 gün sonra, mahkeme kararının kesinleştiğinden 10 gün sonra işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin de bu sürede işçiyi işe başlatması gerekiyor diyebilirim.
1: Evet, her fesih yasal değildir. Hukuk keyfi işten çıkarmayı değil, gerekçeli fesih kabul eder. Aynen, diyelim mi?
0: Diyelim, çok iyi olur.
1: Aynen. O zaman dördüncü sorumuza geçelim.
0: Lütfen.
1: İşten çıkarılan bir çalışanın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma şartları nelerdir? Evet. Hangi durumlarda bu haklar kaybedilebilir?
0: Tamamdır. Kıdem ve ihbar tazminatı işçinin en önemli iki mali güvencesidir. İki önemli maddi getirisidir. Bunlar zaten yılların karşılığı olarak kıdem tazminatı, emeğinin karşılığı olarak kıdem tazminatını alma hakkı vardır zaten işçilerimizin. Ama bunların belli şartları var. Kıdem tazminatının ayrı şartları var. İhbar tazminatının ayrı şartları var. Kanunda düzenlenmiştir bunlar. Bunu da şartları sayabilirim isterseniz. İşçinin en az bir yıl kıdemi olması gerekiyor. Tam bir yıl çalışması gerekiyor iş yerinde. Gene iş kanununda sayılan işçi statüsünde olması gerekiyor. Bazı sektörler, meslekler iş kanununun dışında tutulmuştur. Gene işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması gerekiyor iş yerinde. Ve iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın bitmesi gerekiyor işveren açısından. Bunlar da gene özel durumlar da var burada. Yani haklı fesih şartı var. Belli başlı durumlar var özel durumlar. İsterseniz onlardan bahsedeyim.
1: Tabii ki.
0: İşçi tarafından haklı bir nedenle istifa etmek, askerlik açısından erkek çalışanların muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılması, emekliler açısından emeklilik hakkını kazanan veya yaşlılık aylığı almak için ayrılanlar, evlilik açısından kadın çalışanların evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılması kıdem tazminatına hak kazandırıyor. Ölüm durumunda da işçinin ölüm halinde tazminat bir açılarına ödeniyor. Burada önemli olan işçinin haklı bir neden göstermeksizin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alamadığı hususunda belirtmemizde fayda var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Gene para ve parayla ölçülebilen hakları da brüt tutar üzerinden hesaplanarak nedir bunlar? İşte yol parası, yemek parası gibi düzenli işte ikramiyeler de diyebiliriz. Bunlar da gene brüt ücret tutar üzerinden hesaplanabiliyor. İhbar tazminatına gelecek olursak, ihbar tazminatı nedir? İşçinin veya işverenin işten ayrılırken belli sürelere uyması gerekiyor. Bu sürelere uyulmadığında bu tazminat gündeme geliyor. Yani bir nevi o aradaki belirsizlik tazminatı diyebiliriz. Bu süreler de gene kanunda düzenlenmiş.
1: Evet.
0: Onlardan da bahsedeyim isterseniz. 6 aydan az çalışmalarda 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arası çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arası 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışmalarda ise 8 hafta önceden işçinin veya işverenin karşı tarafa iş sözleşmesini feshedeceğini bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse bu tazminatları ödemekle yükümlüler. Şunu da bahsedeyim isterseniz. Mobbing nedeniyle işten ayrılan işçilerin de gene tazminatları alma durumları var. Kıdem tazminatı alabiliyor. Çünkü mobbingi Yargıtay haklı fesih sebebi görüyor. Haklı fesihte de gene kıdem tazminatına hak kazanıyor işçi. Gene iş yerini devir konusunda da burada işçinin hakkı korunuyor. Yani devredildiğinde bir hak kaybı olmuyor. Toplam çalışma süresi esas alınıyor devirden önce ve sonra. Bunlar da göz önünde bulunduruluyor. Bir de kıdem tazminatı ödenmediğinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanarak kıdem tazminatı gene ödeniyor diyebiliriz. Evet. Bu soruyu da böyle geçebilirim.
1: Teşekkür ederiz. O zaman şöyle bir kısa bir öz geçelim.
0: Tabii ki.
1: Kıdem tazminatı işçinin yıllarının karşılığıdır.
0: Kesinlikle.
1: Bu hak emeğin birikmiş değeridir.
0: Tabii ki.
1: Evet. O zaman diğer sorumuza geçelim. Lütfen. İşten çıkarma sürecinde işverenin uyması gereken yasal prosedür nedir? Yazılı bildirim, ihbar süresi ve gerekçe gösterme zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?
0: Tabii ki. İşverenin işçiyi çıkarması belli şartlara bağlı, belli prosedüre bağlı tabii ki. Burada hak neden nefesi, geçen neden nefesi durumlarında prosedür biraz farklı olabilse de genel olarak belli izleyeceği rota sabittir. Burada şöyle bir rota izlemesi gerekiyor işverenin işten çıkarırken işçiyi. Öncelikle sebep belirleyecek, hazırlık yapacak. Yani işçiyi niye çıkarıyor? Yani yetersizlik, performans yetersizliği nedeniyle çıkarıyorsa burada hazırlığını ona göre yapması gerekiyor. Ekonomik nedenle çalışıyorsa ona göre belli hazırlıklar yapması gerekiyor. Ondan sonra savunma sürecine geçmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Burada işçiye belli bir makul süre vermesi gerekiyor. 2-3 gün oluyor genelde uygulamada. İşçinin burada savunma sağlanacak. Yani halledilebilir bir şeyse halledilmeye çalışacak. Orada iyi niyet aranıyor açıkçası. Savunma işte sadece ağır ihlal durumlarında, işte daha önce bahsettiğimiz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumlarında orada savunma alınmasına gerek yok. Doğrudan işçi işten çıkarılabiliyor. Fesih bildiriminin hazırlanması gerekiyor. Bunun yazılı olması gerekiyor fesih bildiriminin işçiye. Onun dışında gerekçenin gene daha önce bahsettiğimiz gibi açık ve anlaşılabilir bir şekilde olması gerekiyor. Ve bunu işçiye bildirmek gerekiyor. Yani noter aracılığı olabilir, imzasını alınabilir, ıslak imzası. Aynı şekilde burada ihbar süresini kullandırması gerekiyor işverenin. Bu da uygulamada, yani uygulama değil kanunda yazıyor. 2 saat yeni iş arama izni vermesi gerekiyor işverenin. Hemen çıkarmak istiyorsa da ücretini peşine ödeyerek işçiyi de hemen derhal çıkarabilir. Gene aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekiyor. Doğru kodla işçiyi işten çıkarması gerekiyor ileride sorun yaşamaması için. Gene özlük haklarının tamamını makul sürede ödemesi gerekiyor işverenin. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık mesai ücretleri, izin ücretleri gibi diğer haklarını da zamanında ödemesi gerekiyor işverenin. Yani toparlayacak olursak işverenin prosedür olarak şu sırayı takip etmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Yazılı fesih bildirimini yapması gerekiyor. Tazminatlarını ve içerideki işçinin maaşlarını tam ve eksiksiz ödemesi gerekiyor. En sonunda da işten ayrılma kodunu SGK'ya doğru bildirmesi gerekiyor diyebiliriz işveren.
1: Evet. İşten haksız yere işten çıkarmak bir karar değil. Hukuki tabii. bir süreçtir. Tekrardan hani ikinci soruda da bahsettiğim gibi kuralsız fesih de hukuka aykırıdır.
0: Tabii ki.
1: Evet. Altıncı sorumuz. Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen bir çalışan hangi hukuki yollara başvurabilir?
0: Evet.
1: Arabuluculuk ve dava süreci nasıl işler? Tamam. Tevfik Bey.
0: Teşekkürler. Kısaca ondan da bahsedeyim. İşçi işten haksız şekilde çıkarıldıysa en önemli hakkı işe iade davası açmaktır. Ama bahsettiğimiz gibi de aynı. Burada her işçi maalesef işe iade davası açamıyor. Sadece iş güvencesi olan işçiler işe davası açabiliyor. Orada da işte 30 işçi çalışması, 6 aylık kıdem şartı vardı. Burada da zorunlu arabuluculuk şartı var iş uyuşmazlıklarından. Burada 30 gün içinde işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde işçinin arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Orada bir anlaşma sağlanırsa zaten orada sonuçlanıyorsa, sağlanmazsa da dava süreci başlıyor. Son tutanağın düzenlendiği tarihte itibaren 2 hafta içinde işçi iş mahkemesine davasını açabiliyor. Gene burada da tazminatlar söz konusu, işe başlatma veya başlatmama durumlarında da aynı bahsetmiştik. Burada da gene öyle hakları var işçinin. Kıdem ihbar tazminat talepleri var. Bunları gene arabuluculukta veya dava sürecinde öne sürebiliyor işçimiz. Gene işte diğer izin hakları olsun, hafta tatili, bayram çalışmaları gibi talepleri olabiliyor burada işçimizin. Yani burada dikkat etmesi gereken hususlar nedir işçilerimizin? Yani hiçbir şeyi görmediği bir şey imzalamaması gerekiyor veya kabul etmemesi gerekiyor. Ya da bütün haklarımı aldım gibi uygulamada imzalatmalar oluyor. Onları kesinlikle yapmaması gerekiyor. Veya kendi isteğimle ayrılıyorum gibi beyanlar söz konusu olabiliyor. Bunlar ileride işçilik alacaklarını, haklarını alamamasına sebep oluyor. Bunlar dikkat edilebilir. Bir de işten çıktıktan sonra kodunu kontrol etmesi gerekiyor. E-Devlet'te zaten gözüküyor işten çıkış kodu. Bazen evet. işverenler işte orada bir uyanıklık yapıp kodu yanlış giriyor. Mesela hırsızlık diye giriyor ama normalde istifa ile ayrılmış gibi. Bunlar işte ileride işçinin haklarını alamamasına ya da işsizlik maaşını alırken oralarda sorun olabiliyor uygulamada maalesef. Bunlara dikkat ederlerse faydası olur.
1: Evet. Hukuk haksızlığa uğrayan işçinin en güçlü dayanağıdır.
0: Aynen öyle.
1: İş yerinde fazla mesai, yıllık izin ve resmi tatil çalışmaları konusunda çalışanların yasal hakları nelerdir?
0: Evet.
1: İşveren bu hakları kullandırmazsa ne yapmalıdır?
0: Evet, teknik bir konu burası. Fazla çalışma işçinin mesai saatlerine çalıştığı, fazladan çalıştığı sürelerdir. Bu evet. süre haftada en fazla 45 saattir bir işçi için. Bu fazla mesai yapılan her saat için işçiye %50 zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Atıyorum, yani örnek veriyorum, şu an saatlik ücreti 200 TL olan bir işçi fazla çalışma durumunda saatlik 300 TL alması gerekiyor diyebiliriz. Gene bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Bunun dışında bu sınırın aşılması hak nedenle fesih ve tazminat hakkını gündeme getiriyor işçinin. Burada işte fazla çalışmanın karşı tarafı bildirirken işçinin yazılı onayını alması gerekiyor. Yani bunu kabul etmesi gerekiyor işçinin. Fazla çalışmayı bu şekilde anlatabiliriz. Gene hafta tatili bayram çalışmaları var. Hafta tatillerinde kesintisiz 24 saat hakkı vardır işçinin. Ama bunun dışında hafta tatilinde çalıştırmak istiyorsa işçi bir gün... Özür dilerim. %100 zamlı ödenmesi gerekiyor. Aynen bir günlük ücretinin fazla ödenmesi gerekiyor. Gene genel tatillerde, bayram tatillerinde çalıştırılan işçilere bir günlük ek ücret ödenmesi gerekiyor. Yıllık izin hakları var bir de işçilerimizin. Çalışmalarının karşılığı olarak bir yılda kullanmaları gereken minimum izin süreleri var. Bunlar da gene kanunda düzenlenmiş. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Bir yıldan 5 yıla kadar kıdeme sahip olan işçilerimizin yılda 14 gün yıllık izin hakları vardır. 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçilerimizin 20 günlük yıllık izin hakları vardır. 15 yıldan ve fazla kıdeme olan işçilerimizin ise 26 gün bir yılda yıllık izin hakları vardır. Burada kural olarak istisna şudur. 18 yaşından küçük işçiler için ve 50 yaşından büyük işçiler için yıllık izin hakları 20 günden az olamıyor maalesef. Bunu belirtebiliriz. Burada işte delillerimiz söz konusu oluyor fazla mesai durumlarında. Burada tanık beyanları, WhatsApp yazışmaları gibi önemli hususlar var. Yine birazdan bahsederiz onlardan. Bir de zaman aşımı var. İşte 5 yıllık zaman aşımı süresi var. İşçilerimize burada neyi önerebiliriz? Fazla mesai haklarını işte ispatlamak için burada belli delilleri işte saklayabilirler. İşe giriş bildirimi olsun ya da WhatsApp konuşmaları. Bu konuda da arabuluculuğa gidebilir işçilerimiz haklarının yenildiğini düşünüyorlarsa. Gene duruma göre dava süreci yaşanabilir. Burayı da böyle toparlayabiliriz.
1: Aynen. Dinlenmek bir ayrıcalık değil, yasal bir haktır.
0: Aynen öyle.
1: Aynen. İşçiler hak kaybı yaşamamak için evet. iş hayatı boyunca hangi belgeleri saklamalı ve nelere özellikle dikkat etmelidir?
0: Şöyle, işçiler için belge çok önemlidir. Çünkü ispat yükü genelde uyuşmazlıklarda işçide oluyor. Yani belgeler nedir mesela? Bunlardan bahsedeyim. Çünkü belge işçinin en güçlü tanığıdır. Bunlar saklanması gerekiyordur. Belge yoksa zaten, yazılı bir evrak yoksa tanık ispatına gidilebiliyor. Bu belgelerden kısaca bahsedeyim. Özellikle işe başladığımızda iş sözleşmesi önemli. Bunu işçi elinde bulundurması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi, iş tanımı formu. Bunlar ilerideki uyuşmazlıklarda vatandaşın da bizim de işimize yarayan belgeler. Hakkın ispatı açısından. Yine ücret bordoları var. Bunlar imzalı olarak E-Devlet üzerine alınabiliyor. Banka dekontları var. Prim ikramiye çizelgeleri var. Ondan sonrasında fazla mesai ücret alabilmek için elinde olması gereken belgeler var işçinin. Puantaj kayıtları, e-postalar, mesajlar, görev kağıtları, yıllık izin formları, sağlık raporları gibi bunlar da işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Gene işten ayrılırken istifa veya fesih bildirimi belgesinin de olması gerekiyor. İbranamenin olması gerekiyor. En sonunda da işte WhatsApp yazışmaları. Bunlar önemli belgeler olabiliyor. İşimizi kolaylaştırıyor bizim mahkeme aşamasında.
1: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii ki, buyurun.
1: WhatsApp yazışması hukuki anlamda bir belge niteliği taşıyor mu?
0: Tabii ki taşıyor. Bunun çıktılarını biz mahkeme aşamasında dilekçelerimizde, delil dilekçesi olsun, cevap dilekçemiz, dava dilekçemizin eklerine koyabiliyoruz. Mahkemeler de bunları göz önünde bulunduruyor. Özellikle ceza davalarında WhatsApp konuşmaları çok işe yarıyor. Ama iş uyuşmazlıklarında da elimizi güçlendiren hususlardan bir tanesi WhatsApp yazışmaları ya da sosyal medya yazışmaları ya da normal telefon mesajı olabilir. Bunlar işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Bunları korumalıdır. Yani başıma gelmez diye, yani silmeye gerek yoktur, atmaya kağıttır, atalım diye bir uygulamaya gerek yoktur. Bunlar saklanması gereken şeyler. Bunlar olmadığı takdirde tanık ispat yoluna gidebiliyoruz. Ama yazılı evrak her zaman daha güçlü bir delildir. Elimizi güçlendiren bir husustur diyebiliriz.
1: Evet. İş kazası kader değildir. İhmal varsa sorumluluk vardır. Kesinlikle haklarını savunmaları gereklidir. Bazı insanımız şöyle yapıyor. Bir iş kazasına uğradığında bu mahkemenin sonucu işte yıllar süreceği için artık böyle pes mi ediyor de diyelim.
0: Maalesef.
1: Ya da ümitsiz bir vaka olarak mı bakıyor diyelim. Ve hakkını aramayı değil de artık tamamen uğraşmamak yani uğraşmayı tercih ediyor. Uğraşmamayı tercih ediyor. Doğru. Kesinlikle bu şekilde yapmamaları lazım. Sonuna kadar haklarını savunmaları gerekli bence.
0: Kesinlikle. Ya orada da şöyle durumlar oluyor. İş kazaları, ya yargılamalar genel olarak uzun sürüyor. Ya da işte dava sonucunda tazminat özellikle yani çok yani cüzi rakamlar oluyor ve işçinin uğradığı zararı karşılamayan tazminatlar oluyor. Yani işçiler de haklı o konuda. Yani maalesef hukukumuzun eksik yönlerinden bir tanesi. İş kazasından bahsedeyim.
1: Evet.
0: Kısaca da iş yerinde meydana gelen veya işin yürütülmesinden kaynaklanan nedenle oluşan, işçide ruhen veya fiziken manen oluşan zararlara iş kazası deniliyor. İş kazalarına örnek verecek olursak, yani işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işte gidip gelirken yaşanan kazalar veya işte serviste yaşanan kazalar, işte işverenin görev amacıyla işçiyi bir yere göndermesi durumunda yaşanan kazalar, hatta emziren kadının süt izni sırasında yaşanan kazalar bile iş kazası olarak değerlendiriliyor. Kanun burada iş kazasını geniş yorumluyor. İş kazası başına geldiğinde ne yapmalıdır işçi, ne gibi hakları vardır, onlardan da bahsedeyim isterseniz. İşçinin özellikle şu hakları vardır: geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyor. Özellikle de ölüm halinde. İş kazası olduğunda işveren ne yapması gerek? 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirmesi gerekiyor. Bildirmediği durumda işçinin de kendisini bildirmesi gerekiyor. İşçinin ayrıca şöyle de bir hakkı var. İş kazasının tespiti davası diye de bir davamız var. O davayı da açıp gene iş kazasını tespit ettirebiliyor. Haklarını ortadan alabiliyor. Yani işverenin sorumluluğu tabii ki iş kazasının hiç başa gelmemesi. Ama geldikten sonra da gerekli önlemleri alması gerekiyor. Gerekli prosedüre uyması gerekiyor. İşçinin zararını tazmin etmesi gerekiyor diyebiliriz.
1: Evet. Peki iş kazası geçiren bir çalışanın tazminat, geçici iş görmezlik ve kalıcı mağluliyet durumlarında talep edebileceği haklar nelerdir?
0: Evet.
1: Bu süreçte işverenin ve çalışanın yasal sorumlulukları nelerdir?
0: Evet, işverenin borçlarından birisi de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcudur. Bu yükümlülük kanundan doğan objektif özen borcudur işverenin. İşveren gerekli önlemleri almadıysa şöyle sorumlulukları olabiliyor. Hukuki sorumluluğu var. Nedir bunlar? Maddi manevi tazminattır. Yani işçide bir organ kaybı olabilir veya iş çalışamazlık durumu olabilir. Buralarda tazminat ödemekle yükümlü işveren. Buna hukuki sorumluluk deniyor. Maddi manevi tazminat genelde uygulamada göz önüne geliyor. Bir de cezai sorumluluğu var işverenin. Bu da nedir mesela? Gerekli önlemi almadıysa taksirle yaralamaya, ya ölüm durumu olursa taksirle ölüme de girebiliyor. Böyle bir sorumluluğu var işverenin. Gene idari para cezası durumu var. İşte SGK'nın veya yetkili kurumların işverene idari para cezası yazma yetkisi var. Böyle sorumlulukları var işverenin. Yargıtay uygulamasında gene işverenin sorumluluğu geniş tutuluyor. Yani iş kazası olduğunda bir dava yoluna gidildiğinde zaten burada bilirkişi atanıyor. Bilirkişi de objektif tarafsız olduğu için burada bir kusur bölüştürmesi, paylaştırması yapıyor. Ya genelde de işverenler yani sorumluluğu daha fazla olduğu için yani geniş yorumlandığı için kusuru fazla tutuluyor işverenin. Burada da gene işverenin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Almadığında da işte yani normalde bir mal edeceği bir önlemi ileride bir kaza olduğunda 3'e mal olabiliyor atıyorum. Yani katlanması gereken bir önlem bu işverenin. Almadığında da sorumluluğu doğuyor. Yani gene kendisi açısından zarar oluyor diyebiliriz.
1: Evet. İş güvenliği bir maliyet değil, bir zorunluluktur. Aynen. Alınmayan her önlem doğrudan sorumluluk doğurur.
0: Kesinlikle.
1: Evet, Mehmet Bey, Tevfik Bey, pardon. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Son olarak söylemek istediklerim, işçilerin iş şartlarını, işçilik alacaklarını sonuna kadar savunması gerekiyor. Bu onların emeğidir, alın teridir. Biz de onları savunuyoruz. Yani bir hakları zarar uğradığında, menfaatleri zarar uğradığında kesinlikle ya bir şey çıkmaz zaten ya da uzun sürer, hakkımı alamam gibi umutsuzluklara kapılmaması gerek. Evet, uygulamada maalesef yargılamalar uzun sürüyor. Hakları tam olarak teslim edilmiyor. Yani biz de aynı şekilde hukukçular olarak, avukatlar olarak biz de aynı sorunları yaşıyoruz. Ama hak kutsaldır. Bunun sonuna kadar savunması gerek. O kanaatteyim.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yayına katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkürler davetiniz.
1: Çalışma hayatına ilişkin tüm hukuki süreci hemen hemen dile getirdik. Dilimiz döndüğü kadarıyla.
0: Aynen öyle.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Haftaya cumartesi Yapı Gündem programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1763, Macaristan'da deprem meydana geldi. 1838, 1. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi, kraliçe 20 Haziran'da tahta çıkmıştı, ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841, Gizel Balesi'nin premieri ilk kez Paris'teki Théâtre de l'Académie ve Royal de Müzik Tiyatrosu'nda yapıldı. 1862, Tasvir-i Efkar gazetesi Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdu. 1914, Avusturya Arşidökü Franz Ferdinand ve karısı Sophie'nin Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. 1921, İzmit'in kurtuluşu gerçekleşti. 1923, Darülfünun Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik Şehadetnamesi gönderdi. 1926, Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. 1928, Almanya'da Sosyalist Hermann Müller, şövalye olarak göreve başladı. 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 1933, Anıtlar Yüksekokulu oluşturuldu. 1936, Japonya, Kuzey Çin'de Meng Jiyang adında kukla bir devlet kurdu. 1938, Çikora, Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 1938, Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1940, Romanya, Basarabya yani bugünkü Moldova bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 1943, şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu. 1943, Diyarbakır-Batman demiryolu ulaşıma açıldı. 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, komünist bloğu oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 1965, toplum polisine tam otomatik tabanca ve zırhlı araçlar verilmesi kararlaştırıldı. 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 1968, Yunus Nadi armağanı Yorgun Savaşçı romanıyla Kemal Tahir kazandı. 1969, Stonewall ayaklanmaları başladı. 1971, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı. 1978, Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 1982, televizyon, radyo ve gazetelerde banker reklamlarının yapılması yasaklandı. 1983, Az Gittik, Uz Gittik adlı kitabında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Nesin beraat etti. 1984, sansür ve sürgün kararnamesinin ilk uygulamasında 2000'e doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz kapatıldı. 1984, 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı, bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 1989, Natanz olayı gerçekleşti. 1994, Doğan Şirketler Grubu sahibi Aydın Doğan, Hürriyet Holding'in %50 hissesini satın aldı. 1997, Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'nı Atilla Peken kazandı. 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 2000, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 2005, Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 2006, Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 2009, Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2011, Google, yeni sosyal ağ projesi Google Plus'ı duyurdu. 2011, TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmedi. 28 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
3: Nöbetçi Eczaneler.
5: Ceren Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 220 1992. Elit Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 237 02 37. Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Umay Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
3: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
4: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Yine karşımda sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Sağ olasın Rabia Hanım. Sizde ne var ne yok? Nasılsınız?
4: İyiyiz biz de. Teşekkürler. Haftayı Allah nasıl kapattık? Versin. Nasıl geçti?
5: Haftayı nasıl kapattık? Hafta biraz yatırımcıları üzen, yani bizim yatırımcılarımızı üzen altınla.
4: Altın, evet.
5: Altınla başladı. Haricinde zaten dünya genelinde yaşanan olaylarla birlikte altın kendini yerden yere vurmaya devam eder bir hale geldi.
4: Evet, dün altın özellikle ciddi düşüşler yaşadı. Ons altın 4 doların altına kadar, düştü. İşte gerek jeopolitik risklerin azalması, güçlü ABD doları, faiz beklentileri, kar satışları olsun. Şu an bir toparlama evresinde ama düne göre en azından şu an bir toparladı kendilerini. Yatırımcıların üstte de 6 aydır aslında bu süreç devam ediyor.
5: Yılbaşından beri %25 düşüş var.
4: Yılbaşından beri %25.
5: Evet. Şimdi insanlar altını hep bizler de söyledik. Yani geçen haftaki programda da herkese aynı şekilde altının yükseleceğine dair, işte böyle gitmeyeceğine dair görüşler beyan ettik ama işte piyasa canlı, aktif.
4: Özellikle Temmuz, Ağustos ayında
5: i̇şte beklenti
4: dedik.
5: Hep o yöndeydi. Benim de açıkçası yaptığımız teknik analizler, geçmişten gelen verilerle istatistiksel olarak baktığımız zaman altının bu aylarda yükseleceğine, bu dönemlerde ay sonu, Haziran ay sonu itibariyle yükselişe geçeceğine dair bir fikir beyan etmiştim. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bunu gösteriyordu. Çünkü bu ta 1970'li yıllardan beri işte savaş etkileriyle birlikte bir alışkanlık haline gelmişti altında. Bir savaş çıktığında altın yükselir şeklinde bir durum söz konusuydu. Ama şimdi öyle değil. Bu alışkanlık İran Savaşı ile birlikte ya da son 3 savaşla birlikte de diyebiliriz bozuldu. Şimdi durum böyle olunca insanlar ne yaptılar? Altından vazgeçmeye başladılar.
4: Evet.
5: Faizlerde de dünya genelinde yaşanan bir artış süreci var. İnsanlar sermaye sahipleri, yani para sahipleri, götürdüler paralarını işte mevduat faizlerine yatırdılar, devlet tahvillerine yatırdılar. Durum böyle olunca da piyasadan, altın piyasasındaki parada bir eksilme meydana geldi. Sonuç nereye götürdü? Altın fiyatlarındaki azalmaya götürdü. Yani bir faiz getirisi sağlamak zorunda yatırımcı, parası olan kişi. Ne yapıyor? Altın alıyordu. Altın iyi kötü enflasyon karşısında değerini koruyabiliyordu enflasyonun olduğu durumlarda. Ama şimdi durum değişti.
4: Evet.
5: Piyasa da canlı, yani bizim gibi, insan gibi canlı bir varlık bizim için. Doğal olarak bu canlı varlıkta olaylara karşı farklı tepkiler verebiliyor. O yüzden de altın zannediyorum yıl sonuna kadar, hani bu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ama altın yıl sonuna kadar

0: Ya bu seviyeleri koruyacak ya da daha aşağı seviyelere inerek devam edecek gibi görünüyor. Eğer ki şöyle, Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı. Şimdi Fed'i bekliyoruz, Amerikan Merkez Bankası'nı. O da faiz artıracak. Türkiye hakeza aynı şekilde faiz artışı beklentisi içerisinde devam ediyoruz. Sabit tutarak devam ediyoruz ama bunun sonu bir şekilde artışa doğru gidecek. Yani para artık, nakit para çok çok çok daha fazla kıymetli hale gelecek gibi görünüyor.
1: Yani savaş beklentilerinin de fiyatlara beklenen desteği o zaman sağlamadığını açıkçası beyan edebiliriz. İşte kesinlikle. Geçenlerde de yine birinin paylaşımını gördüm. Evini satıp direkt altına yatırıyor.
0: Evet.
1: Gördünüz mü? Bilmiyorum
0: ama.
1: Evet,
0: bir arabasını satmış.
1: Arabayı da mı satmış?
0: Arabayı satmış. Bir yıl
1: bayağı sonra bir zarar ettiğini açıkladı.
0: 5 araba alacağız gibi bir beyanda bulunmuş arkadaş. Bilmiyorum, artık evsiz arabasız da kalabilir.
1: Panik yapmasınlar diyelim, evet, o zaman ya, sakin olsunlar.
0: Şimdi bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir hani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Yani geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa, bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız, işte 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12.500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9.000 liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz düz 10.000 liralara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
1: En önemlisi de kademeli şekilde hareket edelim. Önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi brüt borç stoğu. Merkezi hükümetin belirli bir tarih itibariyle açıkladığı, zaten her ay düzenli şekilde açıklanan borç stoğu. Bu ay Mayıs ayında 15 diyeyim ben, çünkü 900 küsürleri falan var ama 15 trilyon kadar bir borç stoğu var. Öncelikle borç stoğu nedir? Bununla nasıl baş edilir?
0: Ülkenin borç stoğundan bahsediyoruz. Şimdi Rabia Hanım, şöyle söyleyelim. Ülkede bir insan gibi değerlendirin. Hani örnekleyerek yaparsak açıklamalarımızı daha iyi anlaşılacaktır. Ülkede bir insan gibidir. Netice itibariyle bizler çalışıyoruz. Bir gelir elde ediyoruz. Kimimiz maaş, kimimiz kar vesaire. Şimdi bir gelirimiz varsa bir de giderimiz olur. Siz gelirinizden fazla harcama yaparsanız borçlanmış olursunuz. Neye? Kredi kartına, neye? Bankalara, kredilere gibi. Ya da eşten dosttan almış olduğunuz paralara karşı bir borçluluk içerisinde olursunuz. Hükümetler de aynı durumdadır. Devletler de aynı durumdadır. Gelirinden fazla gideri varsa bunun neticesinde bir yere borçlanmak zorunda. Devletler kime borçlanır? İşte Dünya Bankası'na borçlanır, IMF'ye borçlanır. Diğer ülkelerin piyasaya sunduğu devlet tahvillerini alır, onlara borçlanır. Altın borçlanır, borçlanır da borçlanır. Bu borçlanmaları ne için yapar? İşte kendi ülkemizden örnek verelim. Gider enerji satın alır. Neyi satın alır? Elektrik satın alır, doğalgaz satın alır, hizmet satın alır. İşte inşaatlar yaptırır, köprüler yaptırır, barajlar yaptırır. Bunların hepsine yollar yaptırır, otobanlar yaptırır, yap işlet devret şeklinde. Bunların hepsine borçlanır. Doğal olarak sonuç nereye gider? Tasarruf etmezse, üretmezse bunun karşılığında borç rakamı günden güne artar. Sizin maaşınız artmazsa siz borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? Mevcut gelirinizle ancak hayatınızı sürdürüyorsanız borçlanmadan diğer borcu ödeyemezsiniz. Biz şu anda ülke olarak da borcu borçla kapatıyoruz. Daha yüksek faizlere gidiyoruz. Zaten açıklanan faiz rakamlarını gördüğüm zaman aman Allah'ım diyorum. Gerçekten ülke olarak çok büyük bir faiz üzerinde yaşıyoruz. Faizi çok ödüyoruz, fazlasıyla ödüyoruz, gücümüzün üzerinde ödüyoruz.
1: Şimdi bir yandan da önemli olan nasıl ödeneceği. İşte bu ekonomik ortamda özellikle şirketler borçlarını nasıl yönetmeli diyeyim ben size. Ya da yönetmek için ne yapmalı, şirketler nasıl hareket etmeli?
0: Evet, bu çok güzel ve özel bir konu. Şimdi vatandaş için biraz önce nasıl bir örnek verdik? İşte kredi kartına yönelir, işte banka kredilerine yönelir ya da işten dosttan borç alır dedik. Şimdi bunu şirketlere döndüğümüz zaman yine aynı şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Gidiyor şirket, bir imalat şirketinden bahsedelim, üretim işletmesi olsun. Üretim işletmesi bir işçi, bir istihdam sağlıyor, işçiler çalıştırıyor, personelleri var. Kira ödüyor, sabit giderleri var. Şimdi bütün bunların üzerine bir de imalat üzerine ham madde almak için bir gidere katlanmak zorunda, bir sermayeye sahip olmak zorunda. Şimdi nakit akışı dediğimiz bir süreç vardır. Nakitleri iyi yönetebilmek adına. Siz bu nakit akışını iyi ayarlayamazsanız, ham maddeye verecek olduğunuz parayı öz sermayeden ayarlayamazsanız, yüksek faizin olduğu dönemde kredilerle ham madde almaya çalışacak olursanız hatanın en büyüğünü yapmış olursunuz. Personel maaşlarını ödemek için kredi kullanıyorsanız hatanın en büyüğünü yapmış olursunuz. Kiranızı ödemek için, fabrika kirasını ödemek için kredi kullanıyorsanız hatanın en büyüğünü yapıyor olursunuz. Bütün bunları önceden ayarlamak gerekiyor. O yüzden hesabını bilen bir kasap olmanız gerekiyor. Hesabını bilmeyen bir kasap olduğu zaman sonuçların nereye gittiğini hepimiz biliyoruz, malumuz zaten. Sözü söylemek, tamamlamak istemiyorum. O yüzden yapacağınız tek iş gerçek anlamda nakit yönetimi hususunda uzman kişilerle hareket etmek. Eğitimli insanlarla yürümek. Bu bizler gibi insanlar, danışmanlar, yetkin mali müşavirler, muhasebeciler demiyorum, mali müşavirler diyorum. Yetkin mali müşavirler, yeminliler. Bu insanlarla, gerçekten işinde uzman insanlarla çalışın. Liyakat diye yıllardır gerek bu ekranlarda gerek başka yerlerde, başka toplantılarda sürekli söylüyorum. Liyakatlı işini bilen insanlarla hareket edin. İşi ehline teslim edin. Anlamadığınız bir konu varsa hallederiz demeyin. Mutlaka ve mutlaka bilen insanlarla çalışın. Hayatınız zora girmesin. Borçlu şirket yönetimleri diye bir olgu vardır bizde. Şimdi bir şirketin borçlarını iyi bir dönem, hani hayatta kalarak ödemesi için bazı yapılandırma seçenekleri vardır. Bunun içerisinde finansal yeniden yapılandırmalar vardır. Bankalarla görüşmeler yaparak borçların uygun maliyetlerle uzun vadeye yayılması için, bu bir kanundur zaten. Bankalar da buna uymak zorundadır. Sonrasında birçok insanın tercih etmediği ama çok da mantıklı olarak karşımıza çıkan bir konkordato müessesesi vardır. Borçlarını ödeyemiyorsa, haciz baskısı altında kalıyorsa şirket konkordato müessesesine bir ziyarette bulunmalıdır. Bakın, ziyarette bulunmalıdır diyorum. Bizim insanımız konkordatoyu iflas olarak algılıyor. Evet. Neden iflas olarak algılıyor? Kötü niyetli olduğu için. Birçok firma vardır. Bugüne kadar çok firmanın konkordatosunu yönettik. İşlerinde iyi niyetli olanları tertemiz bir şekilde çıkardık. Hala ticari hayatına devam ediyor. Ama kötü niyetliyse sadece tek derdi bu süreçten faydalanıp insanlara karşı borçlarını ödememekse ya da 3 kuruşa haline getirip işte enflasyon ortamında yaşıyoruz. 3 kuruşluk bir kötü duruma getirecek, değer kaybettirecek bir ödeme planına tabi olmak istiyorsa bu kuruma geliyorlar. Gelince ne oluyor? Karşı tarafa zarar vermiş oluyor. Borçlu olduğu insanlara zarar vermiş oluyor. Biz bu müesseselerin dışında olarak söylüyoruz. Bu insanların, yani kötü niyetlilerin dışında söylüyorum. Konkordato müessesesi bir ticari işletmenin zorda olduğu durumda kesinlikle ve kesinlikle koruyucu ve onu kollayıcı bir müessesedir. Zaten hükümetin son çıkardığı kanunlarla konkordato artık kolay değil. Çok zorlaştı. Bir makul güvence raporu, bunun süresi işte 90 gündü, şimdi 30 güne düşürüldü. Geçmiş dönemde 60 günlük bir uygulama mali tabloların analiz edilmesi gerekiyor. Raporun 30 günlük içerisinde hazırlanmış olması gerekiyor. Artı bir de bağımsız denetim şirketlerinin sayısı azaltıldı. Birçok kişi usulsüz raporlar verdiği için KAYK kapsamında KGK tarafından ruhsatlar iptal edildi. Bunun sonucu nereye gidiyor? Yine söyleyelim, başa dönelim. Dürüst olmadığımız için geliyor. Bağımsız denetim şirketleri de dürüst hareket etmedi. Niye? Dürüst hareket etmeyen işletmelerden kaynaklı olarak. Siz kötü birini iyi göstermeye çalışırsanız devlet de size müdahale eder. O da müdahale etti.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Uzun konuştum.
1: Yok, anlamak isteyen vatandaşlarımız bilgilenmiştir.
0: Evet.
1: Aslında daha iyi oldu bu konuya açıklık getirmemiz. Şimdi hükümet demişken bir yandan da vatandaşa dönelim. Tüketici güveni vatandaşın.
0: Evet.
1: Güveninin
0: çok güveniyorlar.
1: 2 puan seviyesinde artış gösteriyor Mayıs ayında. Toplam 87-88 oranında açıklanıyor. Şimdi önce tüketici güveni nedir? Arttı demek ne kadar doğru olur? Çünkü yüzden küçük olması zaten güvenin kötümserliğini işaret ediyor.
0: İşte ben de onu söyleyecektim.
1: Kötümserliğini işaret ediyorken bu arada onu da belirtelim. 200 aralığında değer alıyor bunlar. Tüketici güven endeksinin yüzden büyük olması, iyimserliği küçük olması da kötümserliği işaret ediyor. 87 puanla ne kadar güven arttı diyebiliriz?
0: Şimdi bu güven endeksinden bahsederken kime sorulduğu, nasıl olduğu,
1: evet,
0: bunları da netice itibariyle bunu TÜİK yapıyor. TÜİK'in yapmış
1: TÜİK
0: olduğu araştırmaların ne kadar doğru olup olmadığı hususu zaten ülkede tartışmalı.
1: Evet.
0: Çünkü enflasyonu yüksek açıkladı diye görevden alınan başkanlar biliyoruz bu memlekette. Hı hı. Şimdi güven endeksini biz 100'den bahsediyoruz ama 0-200 aralığıdır bu. Aslına bakarsanız güven endeksi 200 baz puan üzerinden değerlendirilir. 100 dediğimiz zaman %50 başarıyı yakalamışız.
1: 200 de daha kötü
0: anlamına geliyor. Tabii ki. Hayır, 200 olduğu zaman çok daha iyi anlamındadır.
1: Yok, bizim oranla kıyasla.
0: Bizim oranla
1: %87 olduğu için
0: %87
1: 200'e göre
0: dediğimiz zaman biz açıkçası şöyle söyleyelim. Kabaca söylüyorum. %40'lık bir durumda gibi görebiliriz kendimizi. 200'ü baz alırsak 87 %40'ına ortalama %40 başarılı olduğumuz anlamına gelir. Buradan bakmak lazım. Yoksa 85'ten 88'e çıkmış çok önemli bir durum değil bu. Hani TÜİK biz burada işte Türkiye'nin ekonomi rakamları açıklanırken %2,5 büyüdük diyor. Hani ne büyüdü? Büyüyen nedir? Şimdi ekonomi rakamlarla büyüyebilir. Döviz kuruyla da büyüyebilir. Şimdi 100 dolarlık yapmış olduğum işte 46 lira dolar. Yani doların kuru 48 lira oldu. Ne oluyor? Ben yani 4600'den 4800'e çıkmış oluyorum. Büyümüş mü oluyorum? Aslında büyümedim ben. Şimdi aslında ekonominin büyümesi vatandaşın refahıyla ilgilidir. Vatandaş refah içerisinde yaşıyorsa ekonomi büyümüştür, ülke büyümüştür, yapmış olduğumuz işler büyümüştür, ürettiğimiz alanlar büyümüştür, dünyaya vermiş olduğumuz mesajlar büyümüştür. Yoksa hani ülkenin liderlerinin, başkanlarının vermiş olduğu mesajlar, yapmış olduğu konuşmalar ülkeyi büyütmüyor. Sen konuş oradan diyorlar bize. Hı hı. Şimdi işte Ankara'da NATO zirvesi yapılacak, dünyanın bütün liderleri gelecek. Biz onları ağırlayacağız. Bu ülkenin onları ağırlamasının maliyeti bizim sırtımıza binecek.
1: Şu an tüm şimdi, yollar olsun,
0: yani
1: her şey olsun. Başta
0: Donald Trump inecek diye Etimesgut Havaalanı'nı biz büyütüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu ilave bir maliyet. Ülkede yollar, yani Ankara'da yollar kapatılıyor. İşte gelecek olanlar gidemiyor, girecek olanlar giremiyor gibi yüksek bir güvenlik tedbiri alınıyor. Alınmalı tabii ki, eyvallah. Kabul ediyorum. Bugün bir ülke liderine Ankara'da yapılacak olan yani ufak çaplı bir saldırı bile olsa ya da saldırı girişimi bile olsa bu ülkenin çok ciddi manada problem yaşayacağı anlamına gelir. Tamam, bunlara katılıyorum ama ülkenin büyüdüğünü bize hissettirmeleri lazım. Vatandaşın hani o kaynayan tenceresinin içindekinin değişmesi lazım. Ülke büyüyorsa o tencerenin içerisinde et kaynar. Şimdi ot kaynıyor. Otu da artık nasıl bulacağımızı da bilmez bir hale geldik. Niye? Hep enflasyon içerisinde yaşıyoruz. Enflasyon içerisinde yaşayınca fiyatların ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Biz burada israftan bahsettik. Sebzelerin %30 oranında çöpe atıldığından bahsettik. Niye? İnsanlar fiyatlara güvenmiyor, piyasaya güvenmiyor. Ne olacağını bilmediği bir hayat yaşıyor. Asıl sebep bu aslında.
1: Aslında çok güzel bir yere değindiniz. Mesela Ankara'da birçok evler, dönüş yolundaki evlerin de boyasını dahil tamir ediliyor.
0: Evet.
1: O araçların döneceği...
0: Güzel göstereceğiz.
1: Güzel göstermek için onlar da başlı başına bir maliyet aslında. Kaç ev o şekilde boyanmıştır? Ya da o vatandaş bugüne kadar boyayamadığı evi aslında bu sayede mi boyamış oldu?
0: Olabilir. O da bir maliyetten kurtulmuştur. Hı hı. Belki de NATO zirvesi sonrasında biz sizin evinizi boyamıştık diye onlara bir borç ödeme ihbarnamesi de gidebilir. Bu da bir risk tabii ki. Ben, bu aklıma geldiyse kesin olacaktır.
1: Orasını ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdi TÜİK dediğiniz gibi ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu asıl tüketiciye sormak da gerekiyor. İşte merkez bankaları da olsun bu şekilde veriler açıklıyorlar bize. Evet. İşte yine Merkez Bankası'nın klasik açıkladığı enflasyon beklentileri, işte piyasa katılımcılarıyla yaptığı hane halkının beklediği enflasyon verileri olsun. Şu an enflasyonumuzun belli 32.61 seviyesinde. İşte hane halkı diyor ki ben diyor bu enflasyon diyor 46.13 seviyesinde görüyorum diyor.
0: Evet. Şimdi Merkez Bankası yaklaşık 2022 yılından itibaren bir beklenti anketleri açıklıyor.
1: Evet.
0: Ve sürekli olarak da bu rakamlar revize ediliyor. Yani bizim insanımızın açıklanan rakamlara bir güveni kalmadı. Benim de kalmadı açıkçası, yani net söyleyelim. İşte en son Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıktı. Dedi ki işte enflasyonu 2026 yıl sonu itibariyle %9 seviyelerine çekeceğiz dedi geçen yıl. Şimdi bakıyoruz, yani resmi rakamlar %37'lerde 32'lerde geziyor. Dönüyoruz gerçek rakamlara, vatandaşın cebine yansıyan rakamlara baktığımız zaman da %50 seviyelerinde görüyoruz. Yani ülkenin yönetimindeki bulunan bakanlar, başbakanlar, eskiden başbakanlar açıklardı. Bakanların açıkladığı, başkanların açıkladığı rakamlara baktığımız zaman bir güvensizlik ortamı içerisinde yaşıyoruz. Şimdi Merkez Bankası işte güven beklenti anketleri vesaire bunları açıklıyor. TÜİK bunları açıklıyor. Hı hı. Bakıyoruz vatandaşın ciddi manada artık hükümete ve hükümeti yöneten, işte ekonomiyi yöneten, Merkez Bankası'nı yöneten insanlara karşı çok ciddi manada bir güvensizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Ha, bu hangi vatandaştan bahsediyoruz? İşte Kayseri'de kapalı çarşının orada oturan emekli amcalarımızdan bahsetmiyorum. Burada gerçekten okuyan, bilen, piyasayı takip eden, eğitimli, cahil olmayan insanlarımızdan bahsediyorum. Hani sizler, bizler gibi, bizi dinleyenler gibi insanlardan bahsediyorum. Bizde bir güven noktasında artık tutunacak bir dal kalmadı açıkçası. Ben bunu her yerde, her şekilde söylüyorum. Doğruları söylemekle mükellefiz çünkü. Bizde yalan en büyük günahtır. Hani buraya bir parantez açarak bir olayı anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimizin yaşadığı bir olaya. Birileri soruyor, diyorlar ki ya Muhammed, Müslüman adam öldürür mü? Öldürür diyor. Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar. Müslüman zina eder mi? Eder. Müslüman yalan söyler mi deyince söylemez diyor. Şimdi bizler inançlı insanlarız. Elhamdülillah bu memleketin %96'sı Müslüman ya da İslam dininden olduğunu beyan ediyor. Herkes elhamdülillah diyor. Ha, ne kadarını doğru biliyoruz, ne kadarını yanlış biliyoruz bilmiyorum. Ama şu noktadayız. Bizler yalan söyleme hususunda çok ciddi, profesyonel bir hale gelmiş durumdayız. İnsanlar olarak. Gerek yöneticiler, gerek işin başında olan insanlar olarak çok ciddi yalan söyleme alışkanlığı edindik. Biz bu yalandan kurtulmadığımız sürece bu memleketi doğru idare edebileceğimizi düşünmüyorum. Herkes kendi cebini, kendi koltuğunu koruma derdine düşmüş. Memleket kimsenin umurunda değil gibi bir hale gelmiş durumdalar. Burada önemli olan vatandaşı refah içerisinde yaşatalım, bu ülkeyi üreten, kendi kendine yetebilen ülkeler sınıfına sokalım derdinde değiller. Herkes bir itibar derdine düşmüş, herkes bir para derdine düşmüş. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen Yahudi atasözünü kendine şiar edinmiş insanlardan oluşur hale geldik.
1: Dediğiniz o zaman kul hakkı olmuş oluyor. Şimdi evet. Bir Müslümanın hepsi günah zaten.
0: Evet.
1: Başlı başına kul hakkı demiyor muyuz biz?
0: Evet, yani her o şeyle zaman... gelin ama kul hakkıyla gelmeyen diyen bir yüce yaratıcının sözünü hiçbir zaman kulağımızın yani kulağımıza küp etmek şey yerine kulak ard eder hale gelmiş.
1: Komşusu açken tok yatan.
0: Evet, yani bunun gibi bildim. Yani bu sözler aslına bakarsanız Rabia Hanım bizim gibi insanlara, yani inanan insanlar için söyleyelim. İnanan insanlar için bir yol göstericidir, bir anahtardır, bir ışıktır. Benzetmekte fayda görüyorum. İşte komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti sokağa çöpe ekmek atıyor. Birileri de o ekmekleri topluyor.
1: Maalesef.
0: Şimdi durum böyleyken özür dilerim. Allah yine iyi Allah ki böyle memlekete, böyle kullara, böyle insanlara yine soluyacak hava veriyor. Yani soluyacak hava veriyor. Bu arada bu havayla ilgili bir örnek vereyim. Günlük insanın oksijen miktarı X birim diyor. Hatırlamıyorum, rakamı hatırlamıyorum ama 12 birim gibi söyleyelim. 12 birimlik bir oksijen tüpünün özür dilerim, 10 dakikalık bir oksijen tüpünün maliyetini de $100 gibi açıklayalım. $100 insana da 120 birim günlük oksijen lazım olduğunu varsaydığınız zaman yıllık rakam için söyleyebilirim. Bugün itibariyle yaklaşık 700 milyon lira gibi bir rakam yapıyor. Bir insanın nefesi. Parayla aldığınız varsayımı üzerinden gidiyoruz. Hı hı. Rakamları hatırlamıyorum ama sonuç rakamını hatırlıyorum. Yıllık 700 milyon lira gibi bir hava maliyeti içerisindeyiz biz. Bunu hiçbirimiz karşılayamayız. O yüzden almış olduğumuz bu nefese bile şükrederek doğru insan olmaya gayret edelim.
1: Herkes bu konuyu da farklı yorumlayabilir tabii,
0: tabii ki. Tabii ki.
1: Önemli olan hane halkının beklediği başa dönecek olursam önemli olan hane halkının beklediği enflasyon gelirse ne olur? Bu soruyu kendimize sormamız
0: zaten
1: gerekiyor.
0: Zaten yaşıyoruz Rabia Hanım. %50 ortalama enflasyonu yaşıyoruz.
1: Bizi ne bekler? Önemli olan bu.
0: Bizi ne bekler? Bizi hiç iyi şeyler beklemez.
1: Orası
0: doğruya
1: kesin.
0: Doğru söylemek lazım. Maalesef ülke ekonomisi içinde bulunduğumuz şartlar, enflasyon şartları, faiz maliyetleri vesaire derken bir de üretmiyoruz zaten. Üretmediğimiz için de kendimize bir gelir elde edemiyoruz devlet olarak, hükümet olarak. Yani üretemediğimiz bir şeyi dışarıdan satın alıyoruz. Dışarıdan satın aldığımız her şeye çok fazla para ödüyoruz dolar üzerinden ve dolar da bizde 46 lira. Yani onların biri bizde 46. Onların biri bizde 56. Özür dilerim. Durum böyle olunca biz o borçları ödemek için bir şeyler üretmemiz lazım. Tüketimimizi azaltmamız lazım. Zaten yaşadığımız enflasyon tüketim enflasyonu.
1: Ortada.
0: Evet.
1: Şimdi geçen hafta konuştuğumuz, aslında her hafta konuşuyoruz bu konuyu ama gerçekten de gündemde olan bir konu otomotiv sektörü. Yine pazarda bir daralma söz konusu şu anda. Otomotive değinecek olursam da çok yüksek bir miktarda bir daralma yok ama yine de bir azalma var. Daraldıkça kimi Mayıs'ta gelen üst üste tatillere bağlıyor bunu aslında. Kimi de pahalılığa bağlıyor.
0: Mayıs'ta 15 gün tatil yaptı.
1: Evet evet, tatillere de bağlayan oluyor bu durumu. Araçlara değinecek olursam da özellikle trafik cezalarında artışlarda bir düşüş söz konusu. Şimdi bu ikisini bağdaştıracak olursak.
0: Şimdi ikisini birlikte harmanlayarak,
1: düşmesi söz konusu mu?
0: Harmanlayarak söyleyelim. Önce trafik cezalarından başlayalım. Trafik cezalarındaki artışlar çok ciddi manada caydırıcı hale getirdi bizi. İşte yani geçenlerde en yüksek trafik cezası kesildi.
1: Makas atmadan kesildi.
0: Evet, 1,5 milyon lira gibi bir sıralı bir trafik cezası trafik ihlalleri yaptığı için yaklaşık 1,5 milyon lira gibi bir trafik cezası kesildi. Bir makas atıyorsunuz 150 bin lira, 180 bin lira. İşte yüksek sesli müzik dinliyorsunuz, evet, evet. İşte 25 bin lira vesaire vesaire. Şimdi vatandaş da para olmadığı için kurallara uymak zorunda kalıyor. Aslında iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. İnsanların kurallara uyması lazım. Ama bunu da tabii ki ölçülü yapmak zorundayız. Bir insan bir trafik cezasını, yani asgari ücretli bir vatandaş bir telefonla konuşurken ya da bir kırmızı ışıkta geçtikten sonra ödeyeceği trafik cezası maaşının neredeyse %20'lerine geliyor. Özür dilerim, %20'sini trafik cezasına veren bir asgari ücretli geri kalan parayla nasıl geçinecek? Şimdi bunun için kişisel farklılaştırma gibi bir durum söz konusu olamayacağı için vatandaşımızın da kurallara uyması gerekecek. Bu iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. Katılıyorum. Keşke daha yüksek cezalar olsa. Gerçekten ceza bir caydırıcılıktır.
1: Evet, çoğu da onu söylüyor. Hani cezalar caydırıcılığını yeteri kadar bulmuyoruz diyenler de var. Mesela bu makas atma olayı gerçekten de popülerlik adı altında çok fazla yapılıp sosyal medyaya yüklenme gençler, olsun. Evet. Aynen, özellikle genç yaş grubu diyeyim ben. Evet. Onlar da çok fazla oluyor. Bu sizin dediğinize dayanıyor. Şimdi onlar yapınca ceza o zaman hak onlara zaten.
0: Ceza ama dediğiniz herkese gibi, haktır. Ceza haktır zaten.
1: Ama bir yandan da dediğiniz gibi işte ufak tefek cezalar ya da yanlış yapılan cezalarda da bu sefer insanın bir asgari ücretinin kaç katı olmuş oluyor.
0: İşte o da oturacak oturduğu yerde kurallara uyacak ve bu cezaya maruz kalmayacak. Yani ben cezaların hatta daha az olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Keşke bir işte kırmızı ışıkta geçenlere şöyle 100 bin lira bir ceza gelse de görseler günleri.
1: Kendi hayatlarını tehlikeye attıkları i̇şte gibi başkalarının hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Sonra ki maddi manevi sıkıntıya girip duruyorlar.
0: O makas yüzünden kaç tane can gitti, yani gerek yok.
1: Aynen öyle.
0: Trafik cezalarının daha da yükselmesi taraftarıyım. Şimdi geldik otomotiv pazarına.
1: Buyurun.
0: Ülkede ciddi manada işte ekonomik krizden bahsediyoruz. Araç satış rakamları düştü diyoruz. İşte ama öyle bir dönemde bile neredeyse 85 bin 90 bin tane sıfır araç satılıyor ülke genelinde baktığımız zaman. Ve bu da binde birlik kısma denk geliyor. Hı hı. Zaten bu memleketin %7'si bizden farklı bir hayat yaşıyor. %7'si çok çok çok böyle aşırı lüks bir hayat yaşıyor. Doğal olarak da insanlar sadece ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha lüks standartlarda daha konforlu bir araca sahip olmak adına da ufak tefek birikimlerini bu yola yönlendiriyorlar. İşte enflasyon ortamında araçların fiyatlarında olabilecek bir artışın yatırım gibi değerlendirildiği bir ortamdayız. Şimdi bugün SUV ya da MPV dediğimiz küçük SUV'larda çok ciddi kampanyalar var. Yani ortalama fiyatı 2 milyon lira ile 3 milyon lira arasında olan bir araç çok rahatlıkla bulunabiliyor. Hı hı. Şimdi 2 milyon lira, 3 milyon lirayı biz kolay söylüyoruz. Eski parayla konuşacak olursak 200 bin lira, 300 bin lira bandıydı. Bu milyonlara geçiş yapmadan önceki rakamlar, öyle söyleyeyim. 200 bin, 300 bin lira bandındaki bir araç olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi 2 milyon lirayla 3 milyon lira arasında çok güzel, son derece konforlu, yakıt konusunda son derece tasarruflu araçlar mevcut. İnsanlarımız gidiyorlar, işte sıfır faizli kampanyalar yapıyor satıcı firmalar. İnsanlarımız gidiyorlar, bunları kullanıyorlar. Çok tanıdığım insan var, bu kampanyalardan faydalanıp evet, elindeki avucundakini bozdurup mevcuttaki aracını satarak araçlarını sıfırlıyorlar. Şimdi aracı sıfırlamanın çok ciddi bir maliyeti var gibi görünüyor ama özüne dönüp baktığınız zaman 5 yıl boyunca bu aracı sanayiye götürmeyecek. Araç garanti kapsamında olacak vesaire vesaire. Bu tip noktalarda da çok ciddi avantajları olan bir durum. Şimdi vergisi düşük olacak. İşte muayene derdi olmayacak, bakım derdi olmayacak. Yağını suyuna bakıp İşte yakıtını koyup devam edecek. İnsanlarımız artık bu noktada olduğu için rakamlarda, son dönemdeki rakamlarda düşüş var gibi görünse de ikincil araçlardaki artışlarla bunu destekliyoruz. İnsanların birçoğu arabasını satıyor, ikinci aracını, üçüncü aracını satıyor, bunu yatırıma dönüştürüyor. Burada bu çelişki var işte. Sıfır araç alımları azalıyor gibi görünüyor. İkinci el araçların sayısı artıyor gibi görünüyor. Ama birbirinin arasındaki farka baktığımız zaman ortaya çıkan iş, insanlar ikinci, üçüncü aracını satıyor. Bu sebeple sıfır araçlarda satış rakamları düşüyor gibi görünüyor. Ama özünde gerçek anlamda piyasadaki para artarak araç sayısını artırıyorlar. Aslında böyle bir çelişki içerisinde gidip gelen bir döngü var.
1: Aslında demiştik sıfır araca daha çok yönelim var. Çünkü ikinci el araç satışlarının mesela geçen dönem gerileme sebeplerinden bir tanesi zaten fiyat aralığının çok çok uçuk seviyelerde olmaması.
0: Evet. Hatta ikinci eller daha pahalı gibi oluyor bazı noktada.
1: Aynen, o yüzden diyor ki hani ben diyor ikinci eli bunu alacağım. Sıfır alırım. İlk ben binmiş olurum. Bir tık üstü veririm. Maksimum vereceği fiyatta aralığı da çok fazla olmamış oluyor.
0: Evet.
1: Ona binerim diyor otomatikman.
0: Tabii ki. Mantıklı.
1: Şimdi fiyat aralıkları demişken, araba demişken bir de bunun yanına ev ekleyelim.
0: Evet.
1: Evde özellikle Kayseri bazlı konuşalım. 1+1'ler. Talas çevresinde bulunan, o mevkide bulunan, işte üniversiteye yakınlığı olsun, birçok hastaneye yakınlığı olsun, yol güzergahları olsun, şehir merkezine arabayla mesafesi olsun. 1+1 evler genel olarak 3+1'lere göre, 4+1'lere göre kira oranları daha fazla.
0: Evet.
1: Bu gözle görülür bir gerçek. Ama ben uzmanından görüş aldığım gerekçesiyle konuşuyorum şu anda. Bir insan o evi satın aldığı zaman da getirisi ona yüksek, yatırımcı açısından baktığımız zaman.
0: Tabii ki.
1: Şimdi geçen de yine sosyal medyadaki bir çift de işte 30 bin lira kira vereceğim, ne gerek var diyerekten 1+1 ev satın aldı. Mesela bu insan kârda olmuş oluyor. Bunun asıl sebebi mevki mi?
0: Şimdi tabii ki konum çok önemlidir. İşte Kayseri özelinde konuşacak olursak işte Talas Cazibe Merkezi, hı hı, işte şehir hastanesinin olduğu Belsin bölgesi olsun ya da onun karşısındaki şehir hastanesinin karşısındaki işte Karpuz Atan tarafı,
1: evet,
0: diyelim. Yani tam mahalle ismini bilmiyorum. Şeker Mahallesi de diyebiliriz. Şimdi bu çevrelerde gelen çalışanların bekar olması ya da
1: Tek yaşayanlar öğrenciler olması,
0: ya öğrenciler olsun vesaire. Şimdi Talas bölgesi genellikle işte çalışanlar ve öğrenciler açısından cazibe merkezi.
1: Sosyal yaşamı da zaten
0: tabii ki
1: diğer yerlere
0: zaten
1: nazaran çok
0: bunlar
1: fazla
0: belirliyor sosyal, aynen, yaşam şartlarını. Şimdi orada 1+1 bir daire alıp kiraya verecek rezidans gibi işletilen birçok yer var. Şimdi inşaat firmalarına geçiş yapmamız gerekir bu durumda da. İnşaat firmaları mali darboğaz içerisinde, bu piyasa şartları içerisinde yeni ürün imal edemedikleri için bu küçük dairelerde mevcut 1+1, 2+1 gibi olan dairelerde fiyatların genel seviyesinin artmasına sebep oluyor. Niye? Arz yok. Talep var, arz yok. Bu durumda ne olacak? Doğal olarak fiyatlar genel seviyesinde de bir artış olacak. Bu ekonominin genel standartıdır. İnşaat şirketleri yeni ürün imal edemedikleri için metrekare fiyatlarının çok ciddi manada yükselmesinden kaynaklı olarak bir darboğaz içindeler. Yeni ürün imal edemiyorlar. Yeni evler yapamıyorlar. Doğal olarak da bu fiyatlara yansıyor. 1+1'lerin fiyatları 3'ler 5'ler şeklinde ilerlemeye devam
1: tek
0: ediyor.
1: Tek Talas olarak da belirtmek
0: istedim. Tabii ki her yerde.
1: Mesela İldam tarafında da 1+1 evler gerçekten diğer 3+1 4+1'lere nazaran daha kira oranı yüksek. Bu o zaman yatırımcıya artı olmuş oluyor. Oturana da eksi olmuş oluyor haliyle.
0: Yani herkesin bir şekilde bir tasarruf içerisinde bulunup kendine ufak da olsa bir gayrimenkul edinmesinde ciddi manada fayda var. Ama maalesef önce geçim, önce can diyoruz. Hayatta kalma mücadelesi içerisinde olduğumuz için de gayrimenkul yatırımı ya da herhangi bir yatırımı düşünemez hale geliyoruz. Bir tane ayda küçük altın alabilirsek ne mutlu bize dediğimiz zamanları yaşıyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz kadar.
1: Gayrimenkulleri satıp da altın alan
0: onlar da var
1: gibi.
0: Tabii. Öyle delillerimiz de var tabii ki. Olacak bu kadar insan, evet, içerisinde.
1: Gelelim, yaz geldi, sezon açıldı. Haliyle, evet, gelinlik. Damatlıklar.
0: Evet.
1: Nişanlılık yerleri olsun, düğün salonları olsun, birçok alanda da artış görüldü. Evet. Yani kışın yapılan bir düğünün yazın yapılan bir düğüne kıyasla maliyeti daha da düşük.
0: Yarı yarıya neredeyse.
1: Yarı yarıya. Özellikle hafta sonu yapılan bir düğünün zaten.
0: Hafta içiyle
1: hafta
0: bile.
1: Hafta içiyle bile yarı yarı. Ciddi şekilde fark var. Cumartesi pazar bile fark ediyor. Tabii. Yani cumartesini geçtim pazarı
0: Cuma
1: bile
0: akşam,
1: fark
0: cumartesi
1: ediyor.
0: Cumartesi akşamki düğünlerle pazar akşam ya da hafta içindeki akşam arasında çok ciddi fark
1: Gel,
0: var.
1: Gel gelelim sektördeki insanlar da diyor ki çok ciddi bir artış yok. İşte %20, %10 bazlarında bir artış var. Özellikle bunu gelinlik fiyatları için konuşuyorum. İşte ortalama bir gelinlik kiralama 20.000 TL'den kadar başlıyor.
0: Uygunmuş.
1: Uygun mu diyorsunuz?
0: Uygunmuş yani 20.000 lira bir gelinlik için, sadece bir gece giyilecek bir gelinlik için şu an bence uygun yani.
1: Benim dikkatimi çeken nokta da damatlık da mesela 6.000 liradan fiyat başlıyor ama onda kiralama yok.
0: Tabii ki.
1: Çünkü çok büyük bir fark yok. Takım elbiseyle aynı aslında.
0: Her şekilde giyilebilir damatlık.
1: Giydiği maksimum düğmeleri
0: takım
1: değişiyor,
0: elbise,
1: sateni
0: aynen.
1: değişiyor, yapısı değişiyor. Evlenme gücü zaten alım gücü azaldı. Devlet 100 bin ile 300 bin arasında yanlışsam düzeltin.
0: Diyor, doğrudur. 250 bin.
1: Destek sağlıyor şu anda. O desteğin süresini de tam bilmiyorum ama şu anda devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bu alım gücünün ortalamasında siz ne düşünüyorsunuz? Evlilik oranları şimdi, zaten şu anda gerilemiş durumda.
0: Şimdi şöyle söyleyelim. İnsanlar artık hadi evleniyorlar mutlaka. Evlilik güzel bir kurum. Gerçek anlamda anlaşabileceğin, duygusal anlamda anlaşabileceğin, kafalarınızın uyuştuğu, inançlarınızın uyuştuğu bir kurum. Evlilik de bir kurumdur netice itibariyle. Şimdi insanlar evlenmek isteyeceklerdir. Doğal olarak duygusal varlıklarız. Bir yuva kurma derdinde olacağız. Şu anda bir ortalama ev kurmanın, düğün hariç söylüyorum. Hı hı. Ortalama maliyeti 2,5 milyon lira. Şimdi iki tane gencin işte 20 ila 30 yaş arasında olduğu varsayım üzerinden gidelim. Eğer bugüne kadar çalışmamışsa, evleneceği güne kadar bir birikim yapmamışsa, aile desteği görmediği varsayımından ilerleyelim. Bu şekilde bir rakamı oluşturup evlenmesi, bir yuva kurması neredeyse imkansız halde. Şimdi biz Türk milleti olarak İşte oğlan everene, kızı gelin edene kadar deriz. Şimdi bir kız gelin etmenin ortalama maliyeti, bölelim ortadan ikiye, hani kız tarafı erkek tarafı yarı yarıya katlansınlar buna. Yani 1 milyon liradan aşağı bir para gitmiyor bir kızın çeyizine.
1: Bir araba satıyorlar.
0: Yani şimdi 1 milyon lira gibi bir rakamı karşılayabilmek de bugün her baba yiğidin harcı değil bir çocuk için. Şimdi bu insanın 2 tane, 3 tane, 4 tane çocuğu varsa ne olacak? Şimdi bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bir de millet olarak da biraz açgözlüyüz herhalde. İşte kız tarafı erkek tarafından işte 5 tane bilezik, bir tane set, işte şunları isterim, bunları isterim, öyle olur böyle olur. Karşı taraftaki insanın gücü yoksa ne yapacak?
1: Ya öyle, ben diyorum şimdi tam 20.000 TL'den başlıyor diye de bunun özel dikimi var.
0: Tabii ki.
1: Ekstra isteği var. Ya yani, ben sadece gelinliği şu anda söylüyorum.
0: Bir sosyete haberinde gördüm. 5 Hı-hı. milyon liraydı bir gelinlik.
1: 5 milyon.
0: Evet, 5 milyon TL'ye bir gelinlik yapmışlar. Üstü
1: özel dikim.
0: İşte, özel dikim, taşlar, özel modacıların vesaire yaptığı bir şeymiş. Şimdi böylesi de var. Yok değil. İnsanlar yaşadığı coğrafyaya göre, yaşadığı insanlara göre bir lüks içerisine girer.
1: Ya alım gücüne göre
0: gücü
1: de bu
0: varsa,
1: insanların değişiklik
0: para,
1: gösterir.
0: Para lüks değildir, para güçtür. Hı-hı. Dün akşam WhatsApp durumuna da yazdım bunu zaten. Şimdi para güçtür. Gücün varsa bunu yaparsın ama gücü yoksa borçla harçla da çoluk çocuk evlendirmeyin, yapmayın bunları. Yani evet, mürüvvetini görmek diye bir tabir vardır. Kızlarımızın, oğlumuzun mürüvvetini görelim, torun sahibi olalım vesaire bunlar ama şimdi artık birilerine eğlendirmek için düğün yapmayın. Birilerine yemek vermek için düğün yapmayın. Gerek yok. İnsanlara hani Avrupa'da şöyle bir şey vardır. Wedding party derler. Düğün partisi. Hı hı. Hani çağıracağınız kişiler belli olsun. Çocuklar, gençler eğlenecekse öyle eğlensinler. Hı hı. Küçük bir ortam olsun. Yoksa İşte 3000 kişilik salon, belki düğün salonu sahipleri bana kızacaktır ama hani özüne dönmek gerekir. Gerçekten 3000, yani 1000 kişilik, 500 kişilik, 2000 kişilik yerleri doldurup da yani insanlara bir güç gösterisi yapmanın da alemi yok.
1: Artık herkes o şekilde döndü zaten. Hani çoğu düğün istemiyorum ya da daha çok masrafı kısıyor ya da kınada olsun, ikisini de aradan çıkarıyor. Çünkü fahiş fiyatlar görüyoruz.
0: Çok fazla.
1: Nasıl ya, en basit şöyle söyleyeyim. Yani, bir saç, bir makyaj bile yapıldığı zaman dünyanın düğün günü parası. Bu ekstra artıyor.
0: Gelin başı diyoruz, damat tıraşı diyoruz, dünyanın paraları tutuyor.
1: O gün işte birbirlerine girmişler, şey demiş bir salon sahibi. Geliyormuş, diyormuş ki ben normal düğüne gideceğim, bana bir makyaj yap. Ya herhangi bir düğün ama kendi düğünü olduğunu söylemiyor mesela.
0: Evet.
1: Yaptırıyor makyajını, normal fiyat alıyor. Gidiyor öğreniyor ki o meğer gelin. Hı hı. Diyor ki o zaman ben burada hakkımı isterim. Ama o da diyor ki niye diyor kardeşim, ben diyor yani tabir caizse enayi miyim diyor. Ona diyor o parayı vereceğim diyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Ona o parayı vereceğime diyor böyle söylerim diyor. Şimdi o ona yalan atmış oluyor. Sektör bu şekilde ilerliyor. Bu durumda insanlar ne yapsın?
0: Şimdi işte bizim insanımızın, bu yine söylüyorum, biraz yanlış anlaşılacak belki meslek sahipleri için ama dürüstlüğümüzle alakalıdır. Yani bugün bir damat tıraşına niye işte 2500, 3000, 5000, ne bileyim işte bir gelin başına 10.000, 20.000 gibi bir rakam alınsın. Standarda bağlayın, bir rakam üzerinden gitsin. Yani özel bir ilgi, özel bir farklı bir çalışma varsa tamam, anlayayım ama her şey aynıyken de o fiyatlar.
1: Ya illaki vardır yani. Şimdi onları da anlamak lazım, böyle söyleyince çok da şey olmasın ama. Belli işte, artış gösteriyor, her şey artıyor, piyasa belli, olan belli, herkesin yaptığını biz de yapıyoruz gibi bir savunma muhakkak onlardan da geliyor
0: herkesin
1: bizlere.
0: Herkesin emeğine saygı duyuyoruz, bakalım bunlar bir alışkanlıktır, alışkanlıklardan da vazgeçilebilir.
1: Her sene ama gelir bu, artık söz konusu olur. Buradan
0: bakalım.
1: Evlenecek çiftlere
0: ama
1: de duyuruyorum.
0: Yani evlenecek çiftlere şunu söyleyelim, düğün yapmayın, o paraları biriktirin. Çünkü para çok daha fazla lazım olacak.
1: Evet.
0: Son mesaj da bu olsun. Nakit candır.
1: Teşekkür ederiz. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0350 237 02 37. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 221 22 27.
3: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla bu haftada karşınızdayız. Bugün ilk sanatçımız Eyüp Uyanıkoğlu. Sanatçı 1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Urfa Sanat Okulu'nda tamamladıktan sonra 54 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti, Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 59 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışmasına katılarak birinci oldu ve ses kralı seçildi.

1960 yılında İstanbul Radyosu'na amatör olarak giren Uyanıkoğlu, bir taraftan da Türk Musikisi Konservatuvarı'na devam ederek eğitimini sürdürdü. Sanatçı, 1965 yılında İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği dalında açtığı sınavı kazanarak solistliğe başladı. TRT Devlet Sanatçısı olan Uyanıkoğlu'nun 60 adet bestesi ve yayınlanmış olduğu çok sayıda plağı bulunmaktadır.

Eyüp Uyanıkoğlu arşivinde kendisi tarafından düzenlenen dönemin Türk müziği eserlerine ait notalar ve repertuar listeleri bulunur ve Adana'da bulunan çeşitli musiki cemiyetlerinin nota yayınlarını da arşivlerinde görmek mümkündür. Değerli sanatçımız 2004 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumar.

Şimdiki sanatçımız güçlü sesiyle Rıza Rit. 22 Eylül 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, lise yıllarında besteci Şerif İçli ile tanışır, eserlerinden ve nota arşivlerinden yararlanır. İlk solo icrasını 1946 yılında Ankara Radyosu'nda gerçekleştirir ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olur.

Sanatçı, kemençe ustası Hadiye Ötüken ve Halit Öztan'ın önerisiyle müzikle uğraşmaya başlar. Üniversitede okuduğu yıllarda Mesut Cemil ve Cevdet Kozanoğlu'ndan feyiz alır. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev alır. Profesör Doktor Nevzat Atlı'nın teşvikiyle İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'ne girer. 1955-60 yılları arasında Öziş Ecza Deposu'nda mesul müdürlüğünü yürütür, ardından Şişli'de Rızarit Eczanesi'ni açarak 1972 yılına kadar eczacılık yapar.

1978-84 yılları arasında iki dönem TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Rıza Rit, 1990 yılında TRT'den emekli olur. Bu tarihten sonra da uzun yıllar İstanbul Eczacı Odası Klasik Türk Müziği Korosu'nu yönetir. Sanatçı 20 Nisan 2016 tarihinde hayata gözlerini yumarak ardında yüzlerce ölümsüz eser bırakır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

sanatçı ilerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

Sanatçı 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şimdiki ve bugünkü programımızın son sanatçısı ise Behiye Aksoy. Behiye Aksoy 19 Eylül 1929 yılında İstanbul'da doğar. Piyano ve ut çalabilen annesi ve halasının etkisiyle müzikle tanışır. Dönemin en meşhur isimleri Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un siyah-beyaz filmlerde söylediği şarkılardan etkilenir, ortaokulu bitirdikten sonra ise Ankara Radyosu seçmelerine girer. 200 kişi arasından seçilip 1948 yılında stajyer olarak girdiği radyoda repertitör muavinliğine kadar yükselir.

sanatçı Maxim Gazinos'u tarihinde Zeki Müren'den sonra en büyük yıldız olur. Platin rengi saçları, şık kostümleriyle kendisinden sonra yetişen şarkılara öncülük eder. Karakteristik hareketleri, sahnedeki büyük dehası daima ayakta alkışlanır. Plakları öyle çok ilgi görür ki sanatçıya başarılarından ötürü altın plak değil, platin taç armağan edilir. Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar daima sevilen ve gözde sanatçılardan biri olmayı başarır.

Sanatçının Halil Aksoy'la olan evliliğinden Ahmet Kazım isminde bir oğlu vardır. Ayrıca Berker İnanoğlu ve Fahrettin Aslan'la evlenip ayrılmıştır. 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolde oynar. 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, rahatsızlığı ilerleyince İstanbul Şişli Nezih Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne yerleştirilmiştir. Sanatçı Aralık 2014'te yoğun bakımda.

Sanatçı 31 Mayıs 2015'te 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen cenaze merasiminin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Ceren Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 220 1992. Elit Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 237 02 37. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Umay Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 336 08 88. Yenişehir Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 221 22 27.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
2: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.